0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kapitalizmi sadece şöyle bir ekonomik model olarak algılamayın lütfen. Eğer böyle algılarsanız gerçekten problem olur. Bu aynı zamanda siyasi, aynı zamanda askeri, aynı zamanda ideolojik, aynı zamanda kültürel bir sistemler bütünüdür. Ve tıkandığı noktada, adım atamadığı noktada işte böyle Venezuela'da olduğu gibi doğru. O emperyalizmin ne olduğunu bize gösteren saldırılarla ortaya çıkar. O yüzden sadece bir ekonomik modeldir diye tarif etmeyin. Böyle de düşünmeyin. Ne zaman kriz yaşasa birbiriyle bağlı olduğu için benzer yönteme başvurmaya devam ediyor. Bunu normalleştirmek adına söylemiyorum. Sadece bir ekonomik modelle birlikte bir siyasal ideolojik modelin dallarından bahsediyoruz ki bunu ben söylemiyorum. Daha önce işte Lenin'den de örnek verdim efendim.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Like a rainbow.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir şey söyleyeceğim. Alaturka veya Türk Sanat Müziği söyleyeceğim. Çünkü
2: hocam, ben
1: Hüseyin
2: de...
1: Duran vals bile yaptı. Yok yok.
2: Okan'ın bende her yol var.
3: Sıkıntı yok ama türküler şey, can damarım yani. O başka bir şey.
1: Okan konuşturma beni şimdi.
3: Şimdi tabii biz...
1: Bir şey söyleyeceğim. Türk Sanat Müziği veya Alaturka söyledin mi hiç?
2: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği. Yar diye turnam dedim diye bir... Bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış. 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
4: Yar diye turnam dedim, uçup da yetme.
5: Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
2: Okan'ım bende her yol var.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çok sesli haber radyosu.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayan anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok ses bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Bazı futbolcular attıkları gollerle, bazıları kazandıkları kupalarla hatırlanır. Metin Oktay ise yalnızca başarılarıyla değil, formasına bağlılığı, rakiplerine duyduğu saygı ve milyonların gönlünde kurduğu tatla Türk futbolunun simge isimlerinden biri oldu. Ağları delen şutları, derbilerde yazdığı destanlar ve Galatasaray'a duyduğu büyük sevgi ona unutulmaz bir ünvan kazandırdı. Taçsız Kral. Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay, takvimler 13 Eylül 1991'i gösterdiğinde henüz 55 yaşındayken hayata veda etti. Metin Oktay 2 Şubat 1936'da İzmir'de dünyaya geldi. Futbola 15 yaşında Damlacık Spor Kulübü'nde başladı. İlk takımında İzmir futbolunun sembol isimlerinden Sait Altınordu'ya duyduğu sevgi nedeniyle 8 numaralı formayı giydi. Bir yıl sonra Adnan Subari'nin futbol antrenör olarak görev yaptığı Yün Mensucu'da transfer oldu. Yeni formasıyla 14 gol atan genç futbolcu genç milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Tatsız Kral, Ay Yıldızı formayı ilk kez 11 Nisan 1954'te Belçika karşısına giydi. Türkiye'nin 4-0 kazandığı maçta 2 gol birden attı. Aynı yıl İzmir Spor'a transfer olan Oktay henüz 18 yaşındayken 17 golle gol krallığı yarışının zirvesine çıktı. İzmir Spor'da o sezonu mali lig şampiyonu olarak tamamladı.
2: Ataklar arka arkaya, işte 69. dakika vurdu Metin ve gol. Mustafa'nın ortası 69. dakikada Metin vurdu kafayı ve kaleciyi ters tarafa yatırdıktan sonra Galatasaray 1, Eskişehir Spor 0 oldu.
1: Metin Oktay'ın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri 1955 yılında yaşandı. Galatasaray için yeni yetenekler arayan ve baba lakabıyla tanınan Gündüz Kılıç genç golcüyü İzmir'de keşfetti. İstanbul'a döndüğünde sarı kırmızılı yöneticilere söylediği söz Metin Oktay'ın nasıl bir yetenek olduğunun habercisiydi. Kulübü satın, Metin'i alın. Baba Gündüz genç futbolcuyu bir otomobil karşılığında 5 yıllığına Galatasaray'a bağladı. Oktay sarı kırmızılı formayı ilk kez 28 Ağustos 1955'te Beyoğlu Spor karşısında. Galatasaray kariyerinin daha ilk maçında ağları havalandırarak yıllar boyunca sürecek gol yolculuğunun ilk adımını attı.
3: Metin arıyor Can Demir. Altın kafa hareketi Özgür nişan
1: Metin Oktay, Fenerbahçe'yle oynanan bir derbide Türk futbol tarihinin en unutulmaz gollerinden birine imza attı. Türkiye'de profesyonel ligin ilk sezonu iki grup halinde düzenlenmişti. Kırmızı grubu Galatasaray, beyaz grubu ise Fenerbahçe lider tamamlamıştı. İlk şampiyonu belirleyecek final maçları Dolmabahçe Stadı'nda oynanacaktı. Tarihler 10 Haziran 1959'u gösteriyordu. Maçın 37. dakikasında Fenerbahçeli Naci Erdem'i geçen Metin Oktay, Manda lakaplı kaleci Özcan Arkoç'un koruduğu kaleye çok sert vurdu. Top ağları delerek dışarı çıktı. Karşılaşmanın Yugoslav hakemi Markoviç önce out kararı verdi. Ancak ağlar kontrol edildiğinde topun dışarıdan değil kalenin içinden geçtiği anlaşıldı ve gol geçerli sayıldı. 10 Haziran 1959 futbol tarihine ağları delen golün atıldığı gün olarak geçti.
3: Kalede insan var, vurdu Metin. Kaleye doğru gidiyor.
1: Metin Oktay 29 Ocak 1959'da İzmir'de İzmir Spor Kulübü Başkanı'nın kızı Oya Sarı ile evlendi. Evliliğin ardından İzmir Spor'dan oldukça yüksek bir transfer teklifi aldı. Oktay'ın İzmir'e dönmesini isteyen Oya Sarı bu teklifi reddeden eşine ben mi Galatasaray mı diye sordu. Tatsız Kral'ın yanıtıysa yıllar boyunca hafızalardan silinmedi. Galatasaray, o daha vefalı. İzmir Spor'un dönemi koşullarına büyük bir tutar olan 30 bin liralık teklifini reddeden Metin Oktay çok sevdiği kulübünde kaldı. Eşinin kendisini terk etme ihtimaline rağmen Galatasaray'dan ayrılmayan Oktay, Fenerbahçe'nin transfer teklifine de olumlu yanıt vermedi. Dönemin Fenerbahçe yöneticisi Müslüm Bağcılar bir araya geldiği Metin Oktay'a açık çek uzatarak istediği rakamı yazmasını söyledi. Ancak Metin Oktay bu teklifi de kendisine yakışan bir ifadeyle geri çevirdi. Bizi sevenleri üzmeyelim baba. Metin Oktay 18 Aralık 1960'ta İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir kez daha tarihe geçti. Galatasaray'ın rakibini 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol birden atan Tatsız Kral, derbilerin unutulmaz isimleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Türkiye'de sergilediği başarılı performans kısa sürede yurt dışında da ilgi gördü. Metin Oktay, Temmuz 1961'de İtalya'nın Palermo kulübüne transfer oldu. Palermo formasıyla ligde çıktığı 12 maçta 3 gol attı ve Haziran 1962'de yeniden Galatasaray'a döndü.
0: Futbol bir zeka oyunudur. Bazı açılar vardır. Futbolcu meleke kesbeder. Mesela ben antrenman bittikten sonra 500 tane, 1000 tane topa vururdum. Kalecinin en zayıf yeri elini kaldıramaz, çok hızlı süratli topa vurursanız veyahut ayağının dibidir. Bir de açılar vardır. Yani kalecinin hareket halini yakaladığım zaman vurduğum toplar hep gol olur.
1: Metin Oktay'ın şöhreti futbol sahalarıyla sınırlı kalmadı. Tatsız Kral 1965 yılında kendi hayatını konu alan Atıf Yılmaz'ın yönettiği aynı adlı filmde kendisini canlandırdı. Gönül Yazar, Ayten Gökçer, Ajda Pekkan ve Erol Taş gibi isimlerin rol aldığı film bir futbol efsanesinin hayatını daha aktif kariyeri devam ederken beyaz perdeye taşıdı. Galatasaray'ın unutulmaz kalecisi Turgay Şeren de filmde kendisini oynadı.
4: Galatasaray o daha vefalı.
1: Metin Oktay futbolu 1969 yılında bıraktı. İstanbul'daki jübile maçında rakip olarak Fenerbahçe'yi seçti. Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın bu isteği bir şartla kabul etti. Metin Oktay karşılaşmada 10 dakikalığına da olsa sarı lacivertli formayı giyecekti. Metin Oktay'ın cevabı kısa ve anlamlıydı. Şeref duyarım. İnönü Stadı'nda oynanan jübile maçından önce Metin Oktay ile Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Can Bartu formalarını değiştirdi. 10 dakika boyunca Galatasaray efsanesi Metin Oktay sarı lacivertli, Fenerbahçe efsanesi Can Bartu ise sarı kırmızılı formayla kendi takımlarına karşı mücadele etti. Bu görüntü iki takım arasındaki ezeli rekabetin ötesine geçen dostluğun ve karşılıklı saygının simgelerinden biri oldu. Metin Oktay'ın ikinci jübilesi ise İzmir'de Göztepe ile oynanan karşılaşmada yapıldı.
5: Metin Oktay'a sarı kırmızı forma canla gidiyor. 1969'da 60 yılı aşkın büyük rekabette dönüm noktalarından birisi. Sarı kırmızı formayla Can Bartu, sarı lacivert formayla Metin Oktay. Tribünlerde büyük alkış var. Kimileri şaşırıyor, ne oluyor diyor. Birbirlerine şans diliyorlar ve Metin Oktay sarı lacivert formayla Fenerbahçe yarı sahasına geçerken Can Bartu sarı kırmızı formayla Galatasaray yarı sahasında.
1: Yaklaşık 15 yıl süren futbolculuk kariyerine çok sayıda başarı sığdıran Metin Oktay, 4'ü genç milli takım olmak üzere 40 kez Ay Yıldızı formayı giydi. A milli takımda 7 kez kaptanlık yaptı ve toplam 17 gol attı. Futbol hayatı boyunca 6 kez gol kralı olan Tatsız Kral, lig tarihinde 217 gole ulaştı. Bu rekor 1988 yılında Tanju Çolak tarafından kırıldı. Metin Oktay 1962-1963 sezonunda 26 maçta attığı 38 golle bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu da kırdı. Bu rekor 1987-1987 sezonunda 39 gole ulaşan bir başka Galatasaraylı Tanju Çolak tarafından geçildi. Derbi maçlarındaki performansıyla da Türk futbolunda iz bırakan Oktay, Fenerbahçe'ye 18, Beşiktaş'a ise 13 gol attı. Sarı kırmızılı formayla 2 İstanbul Profesyonel Ligi, 2 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
2: Atış yapıldı, Metin kafaya çıktı, vurdu ve gol. En dakikada Metin'in sert kafa şutu 1-0 galip duruma yükseltti Galatasaraylıları.
1: Metin Oktay, futbolculuk kariyerini noktaladıktan hemen sonra 1969-1970 sezonunda Galatasaray teknik direktörü Tomislav Kaloperovic'in yardımcılığına getirildi. Sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gidilmesi üzere görevinden ayrıldı. 1972-1973 sezonunun başında bu kez Bursaspor'u çalıştıran Kaloperovic'in yardımcısı oldu. Kaloperovic'in sezon ortasında görevinden ayrılmasının ardından Bursaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi ve 1973 yılının sonuna kadar bu görevi sürdürdü. Daha sonraki yıllarda Galatasaray'da yöneticilik yapan Tatsız Kral çeşitli gazetelerde spor yazıları da kaleme aldı. Ve tarih 13 Eylül 1991. O gün Türk futbolu efsane isimlerinden birini kaybetti. Metin Oktay o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 55 yaşındayken hayata veda etti. Haberin duyulmasıyla yalnızca Galatasaraylılar değil, onu seyretmiş, gollerine tanıklık etmiş bir severler yasa boğuldu. Bir zamanlar attığı gollerle tribünleri ayağa kaldıran Tatsız Kral'ın ardından bu kez stadyumları derin bir sessizlik kapladı.
6: Metin futbolcuydu ve Metin bir de çok iyi insandı. Futbolcu olmak sadece yetmiyor, bile çok iyi insandı. Bir de genç çocuklara inanın aldığı paraları böyle dağıtırdı. Hepsine onların zevkle o paraları harcamaları için ne gerekiyorsa yapardı.
1: Bazı isimler hayatları sona erdiğinde unutulmaz. Bir kuşaktan diğerine aktarılan hikayelere dönüşür. Metin Oktay'da yalnızca attığı yüzlerce golle değil, bağlılığı, sportmenliği, tevazusu ve rakiplerine duyduğu saygıyla Türk'ün ortak hafızasında yaşamaya devam etti. Onun adı önce Florya'daki, daha sonra Kemerburgaz'daki Galatasaray tesislerine verildi. Fakat Tatsız Kral'ın asıl mirası bir binanın tabelasında değil, ağları delen o şutta rakibinin formasını gururla giydiği jübile maçında ve bizi sevenleri üzmeyenin baba sözünde kaldı. Türk futbolunun Tatsız Kralı Metin Oktay'ı vefatının yıl dönümünde özlemle anıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
7: Tarihte bugün.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Bunu biliyor muydunuz?
2: Bunu biliyor muydunuz? Kesik şeklindeki yaralarda yaranın düz değil de dalga şeklinde, yani girintili çıkıntılı olması daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Bu durumun nedeni onarım sürecinde yer alan hücrelerin hareket etme şekliyle ilişkili. Girintili çıkıntılı yaralar, hücreler farklı yönlerde hareket ederek yaranın kenarları arasında çapraz köprülerin oluşmasını sağlar. Düz yaralarda ise hücreler yaranın kenarına paralel şekilde düz hareket eder.
1: Bunu biliyor muydunuz?

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Danimarka'nın kuzeyindeki Rebild bölgesinde bahçesine teras yapmak isteyen bir ev sahibi, çimleri temizlediği sırada toprağın altında Viking dönemine ait büyük bir gümüş hazine buldu. Yaklaşık 18,5 kilogram ağırlığındaki hazineden 700'e yakın nesne çıkarıldı. Buluntular arasında sikkeler, bilezikler, gümüş çubuklar ve küçük bir torun çekici figürü de yer aldı. Hazinenin 10. yüzyılda bir kil kabın içerisine konularak toprağa gömüldüğü belirlendi. Kazı ve incelemeler ilerledikçe keşfin büyüklüğü ortaya çıktı. Hazinede gümüş çubuklar, bilezikler, sikkeler ve farklı özelliklerde çok sayıda gümüş parça bulundu. Yaklaşık 700 nesnenin çıkarıldığı çalışmalarda bunların yaklaşık 320'sinin orijinal kil kabın içinde bütün halde kaldığı, diğer parçaların ise zaman içerisinde çevredeki toprağa aldığı tespit edildi. Buluntular arasında yaklaşık 50 sikkenin yanı sıra şans getirmesi amacıyla kullanıldığı düşünülen küçük bir torun çekici figürü de bulundu. Hazinenin dikkat çeken parçalarından biri üzerinde runik harflerle yazılmış bir ifade bulunan gümüş çubuk oldu. Çubuğun üzerinde Hutu kelimesinin kazındığı belirlendi. Araştırmacılarsa bu kelimenin anlamını henüz kesin olarak çözemedi. Hutu'nun bir isim, mülkiyet işareti ya da başka bir sembolik ifade olabileceği değerlendiriliyor. Rebild'de bulunan hazinenin önemini artıran unsurlardan biri içeriğinin büyük bölümünün sikkelerden oluşmaması oldu. Hazinedeki 18,5 kilogramlık gümüşün yalnızca küçük bir bölümünü sikkeler oluştururken geri kalan kısmın gümüş çubuklar, takılar, klipsler ve farklı boyutlardaki gümüş parçalarından meydana geldiği görüldü. Viking döneminde gümüşün yalnızca sikke şeklinde değil, ağırlığı üzerinden bir ödeme aracı olarak da kullanıldığı biliniyor. Gümüş nesneler ihtiyaç halinde daha küçük parça ayılabiliyor veya eritilerek yeniden kullanılabiliyordu. Rebild hazinesinde de bu ekonomik sisteme ilişkin izlere rastlandı. Araştırmacılar gümüş çubukların, bileziklerin ve hurda parçalarının belirli ağırlık gruplarına göre ayrıldığını tespit etti. Kuzey Jutland müzelerinden arkeolog Torben Sarau, keşfin Viking çağının ekonomik ve toplumsal yapısının anlaşılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Hazinedeki sikkeler Vikinglerin ulaştığı geniş ticaret ağlarına ilişkin önemli ipuçları da sundu. Buluntular arasında Arap dirhemlerinin yanı sıra İngiltere'de Kral Edward the Elder döneminde basılmış Anglo-Sakson sikkeleri de yer aldı. Farklı ve birbirinden uzak coğrafyalara ait paraların aynı hazinede bulunması, Rebild'in Viking döneminde yalnızca yerel bir yerleşim olmadığını gösteren önemli bulgular arasında değerlendiriliyor. Arkeologlara göre buluntular bölgenin yaklaşık 1000 yıl İskandinavya, Baltık Denizi, İslam Dünyası, Kuzey Denizi ve Batı Avrupa arasına uzanan ekonomik ve kültürel bağlantıların bir parçası olduğunu gösteriyor. Toprağın altında yaklaşık 1000 yıl kalan 18,5 kilogramlık hazine, Vikinglerin ticaret ilişkilerinin yanı sıra günlük ekonomik yaşamlarına dair ipuçlarını da günümüze taşıdı. Sıradan bir teras çalışması sırasında tesadüfen ortaya çıkan keşfin yapılacak ayrıntılı incelemeler Viking çağının ekonomik yapısına ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor. Danimarka'nın Rebild bölgesinde teras yapmak için bahçesindeki çimleri temizleyen bir ev sahibi Viking dönemine ait yaklaşık 18,5 kilogramlık gümüş hazine buldu. Hazineden 700'e yakın nesne çıkarılırken aralarında Arap dirhemleri, Anglo-Sakson sikkeleri ve küçük bir torun çekici figürü de bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'ten %29,61'e yükseldi. Yıl sonu dolar TL beklentisi 51 lira 57 kuruşa gerilerken 12 ay sonrası kur tahmini 58 lira 60 kuruşa çıktı. Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi ise %3'e geriledi. Merkez Bankası, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 67 katılımcı ile gerçekleştirilen Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankette yıl sonu ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde yükseliş görülürken 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu yani TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki %29,43 seviyesinden %29,61'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %23,69'dan %23,70'e çıkarken 24 ay sonrası enflasyon beklentisi %18,03'ten %18,32'ye yükseldi. Eylül ayı para politikası kurulu toplantısına ilişkin Merkez Bankası politika faiz beklentisi de %37 olarak kaydedildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Eylül 2026 piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Bir önceki ankete %29,43 olan yıl sonu TÜFE beklentisi %29,61'e çıkarken 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,70'e, 24 ay sonrası beklenti ise %18,32'ye yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacak Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Federal Güvenlik Servisi, kısa adıyla FSB, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği görev yapan bir Rus vatandaşının Ukrayna Güvenlik Servisi adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandığını açıkladı. FSB, şüphelinin Büyükelçilikteki güvenlik sistemleriyle diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığını belirtti. Servis, elde edilen bilgilerin İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik terör saldırısı planında kullanılmasının hedeflendiğini bildirdi. FSB'ye göre operasyonun amacı İngiltere'yi Rusya ile doğrudan askeri çatışmaya çekmek ve Batı'dan yeni silah tedarikleri sağlamak. Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkilileri Kiev yönetiminin topladığı bilgileri İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik bir terör saldırısı düzenlemek amacıyla kullanmayı planladığını belirtti. Açıklamada söz konusu planın İngiltere'yi Rusya ile doğrudan askeri çatışmanın içine çekmeyi ve Batı ülkelerinden yeni silah tedarikleri elde etmeyi amaçladığı ifade edildi. FSB açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Yönetimi kendi siyasi varlığını sürdürebilmek uğruna en yakın stratejik müttefiklerine karşı dahi sabotaj ve terör eylemleri planlamaktan çekinmiyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre şüpheli Büyükelçiliğin güvenlik sistemleri ve diplomatların hareketlerine ilişkin bilgileri Karpenko isimli Ukraynalı bir bloggerın talimatları doğrultusunda topladı. Gelişmenin ardından FSB Rus vatandaşlarına Ukrayna yanlısı sosyal medya figürleriyle temas kurmamaları çağrısında bulundu. Servis ayrıca daha önce bu kişilerle iletişime geçmiş olan Rus vatandaşlarının acilen devlet güvenlik organlarına başvurmasını istedi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'nde görevli bir Rus vatandaşının Ukrayna Güvenlik Servisi adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle yakalandığını açıkladı. FSB, şüphelinin Büyükelçiliğin güvenlik sistemleri ve diplomatların hareketleri hakkında bilgi topladığını, bu bilgilerin İngiliz Büyükelçisi ve diplomatlara yönelik terör saldırısında kullanılmasının planlandığını belirtti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Minibüslerde post cihazı dönemi başladı. İstanbul'da minibüslerde kredi kartıyla ödeme dönemi başlatıldı. Araçlara yerleştirilen post cihazları üzerinden yapılan işlemlerde yolculardan komisyon alınmazken uygulamanın aşamalı olarak kent genelliğine yayılması hedefleniyor. İstanbul içi toplu ulaşımda önemli bir yere sahip olan minibüslerde ödeme yöntemlerine yenisi eklendi. Belli hatlardaki minibüslere post cihazları yerleştirerek kredi kartıyla ödeme altyapısı aktif hale getirildi. Yolcular yolculuk ücretlerini nakit yerine kart kullanarak ödeyebiliyor. Söz konusu yeni ödeme ilk olarak Pendik ilçesindeki bazı minibüs hatlarında hayata geçirildi. Kartlı ödemeyi tercih eden yolculardan herhangi bir ek komisyon veya işlem ücreti kesilmiyor. Pilot sürecin ardından uygulamanın İstanbul'un diğer ilçelerine de yaygınlaştırılması planlanıyor. İlk bakışta vatandaşın hayatını kolaylaştıran bir teknolojik yenilik gibi görünen uygulama, Türkiye ekonomisindeki dönüşümün başka bir yüzünü de ortaya koyuyor. Çünkü kredi kartının yaygınlaşması yalnızca ödeme alışkanlıklarının değiştiğini göstermiyor. Vatandaşın cebinde günlük harcamalarını karşılayacak kadar nakit bulundurmakta zorlandığı bir ekonomik tabloyu da tartışmaya açıyor. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve gelirlerin alım gücündeki erime, milyonlarca vatandaşın bütçesini ay sonuna kadar yetiştirme mücadelesine dönüştürürken, kredi kartları ve diğer elektronik ödeme yöntemleri günlük hayatın vazgeçilmez araçları haline geliyor. Bugün market alışverişinden faturaya, restorandan ulaşıma kadar en küçük harcamaları dahi kart kullanımı yaygınlaşıyor. Minibüs post cihazının devreye girmesi de bu dönüşümün gündelik hayattaki en görünür örneklerinden biri. Ülke genelinde dolaşımda bulunan toplam kredi kartı adeti yaklaşık 142 ila 149 milyon seviyesinde. Kredi kartlarının yanı sıra 210 milyonun üzerinde banka kartı ve yaklaşık 98 milyon ön ödemeli kart bulunmakta. Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borcu 21-28 Ağustos haftasında yaklaşık 130 milyar lira artarak 7 trilyon 284 milyar liraya yükseldi. Yılbaşına bu yana borçlardaki toplam artış 1 trilyon 425 milyar lirayı buldu. İstanbul'da minibüslerde kredi kartıyla ödeme dönemi başladı. İlk olarak Pendik'teki bazı hatlarda uygulamaya alınan post cihazları üzerinden yolcular herhangi bir komisyon veya ek işlem ücreti ödemeden yolculuk ücretlerini kartla karşılayabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trakya'da Paylo olarak bilinen asırlık Pehlivanköy Panayırı 116. kez kuruldu. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde geçmişi 1910 yılına uzanan tarihi Pavli Panayırı düzenlenen törenle başladı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan asırlık panayır renkli görüntülere sahne oldu. Geçmişi Osmanlı dönemine uzanan Pavli Panayırı uzun yıllardır yaşatılan önemli gelenekler arasında yer alıyor. Halk arasında Sultan II. Abdülhamit döneminden gelen bir geleneğe dayandırılan tarihi panayır, yıllar içerisinde bölgenin önemli kültürel ve sosyal buluşmalarından biri haline geldi. Panayır Ergene Nehri kenarında kuruluyor. Tezgahlar, açık hava lokantaları ve Luna Park'ın bulunduğu panayırda yöre halkı yıl boyunca hazırladığı yöresel yiyecekleri ve giyim eşyalarını satışa sunuyor. Pavli Panayır'ın yıllardır devam eden en dikkat çekici geleneklerinden biri de traktör römorklarında konaklama kültürü. Çevre köylerden ve farklı bölgelerden panayıra gelen bazı vatandaşlar, traktörlerinin arkasındaki römorkları 4 gün boyunca konaklayacakları adeta birer otele dönüştürüyor. Yatak, yorgan ve günlük ihtiyaçlarını yanlarında getiren vatandaşlar, panayır süresince römorklarda konaklayarak asırlık geleneği yaşatıyor. Yan yana sıralanan traktör ve römorklar, Pavli Panayır'ın yıllardır değişmeyen görüntülerinden birini oluşturuyor. Her yıl yalnızca Kırklareli ve çevresinden değil, Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda ziyaretçiyi Pehlivanköy'de buluşturan Pavli Panayırı, ilçede büyük hareketlilik oluşturuyor. Panayır dolayısıyla ilçeye gelen vatandaşlar hem alışveriş yapıyor hem de eğlence alanlarında vakit geçiriyor. Yıllardır değişmeyen panayır kültürünü yaşatan organizasyon, farklı kuşakları da aynı alanda buluşturuyor. Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde geçmişi 1910 yılına uzanan Pavli Panayırı 116. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ergene Nehri kıyısında kurulan panayırda yöreselden Luna Park'a uzanan etkinliklerin yanı sıra traktör römorklarında konaklama geleneği de yaşatılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 104, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1. İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
3: Hayatta bazı işler vardır ki içine girdikçe çıkması zorlaşır. Uğraşsan da bir sonuca varmak zaman alır, sinir bozar. İşte tam böyle durumlar için halkın ağzında şöyle bir söz yer eder: ayıkla pirincin taşını. Peki bu dikeni nereye uzanıyor? 16. yüzyılda Osmanlı'nın Yemen seferi sırasında yaşanan gerçek bir olayın bu deyime kaynaklık ettiği anlatılır. Yemen Fatihi Sinan Paşa'nın komutasındaki ordu çölde mola verdiğinde askerler yemek hazırlığına girişir. Pirinç pişirilecektir. Ancak tam o sırada ansızın bir kum fırtınası kopar. Kum pişirmek üzere yıkanan pirincin üstüne adeta yağar. Taneler kumla iç içe geçer. Ne yaparsan yap içinden ayıklanmaz bir hale gelir. O esnada askerlerden biri esprili bir çıkış yapar. Taşlı diye beğenmiyorduk, asıl şimdi ayıklayın bakalım pirincin taşını. O gün yaşanan bu olay zamanla halk arasında deyime dönüşür. Ayıkla pirincin taşını. Yani içinden çıkması zor, çözümü uğraş, işe kalkışmak. Bugün karmaşık bir sorunla karşılaşan biri bu deyimle içinde bulunduğu durumu tarif eder. Tarihin tozlu sayfalarından dilimize sızan deyimler yalnızca anlatımı değil, geçmişin izlerini de taşır. Bugün ayıkla pirincin taşını deyiminin öyküsünü paylaştık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Tarihte bugün.
1: ...1921 yazı. Anadolu'nun bağrında, Sakarya kıyılarında milletin kaderi yeniden yazılmak üzereydi. Yüzyıl gerileyen Türk ordusu artık Ankara kapılarında düşmanla karşı karşıya gelmişti. Yunan ordusu, İngilizlerin de teşvikiyle Anadolu'yu işgal etmek, Türk milletini Serb anlaşmasının dar kalıplarına mahkum etmek istiyordu. Ancak Türk milleti için bu savaş yalnızca bir muharebe değil, bağımsızlığın son savunmasıydı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, milletin hafızasına kazınan o tarihi emrini verdi. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Bu emir yalnızca askerler için değil, cephe gerisindeki kadın, çocuk, yaşlı, bütün millet için verilmişti. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk tarihine bir ölüm kalım savaşı olarak geçti. O yüzden Sakarya yalnızca bir cephe değil, milletin yeniden doğduğu yerdir. Kütahya-Eskişehir muharebelerinde gerileyen Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti. Bu çekilme mecliste ve halk arasında büyük bir moral bozukluğu yarattı. Ankara'nın düşme ihtimali konuşuluyor, hatta meclisin Kayseri'yi taşıması tartışılıyordu. Bu kritik günlerde 5 Ağustos 1921'de çıkarılan kanunla Mustafa Kemal Paşa'ya olağanüstü yetkiler verilerek başkomutanlık görevi verildi. O da derhal tekalif-i milliye emirlerini yayınlayarak milletin tüm kaynaklarını seferber etti. Her ev bir çift çorabını, bir parça yiyeceğini, elindeki malzemeyi ordu. Halkın fedakarlığı sayesinde yokluk içindeki ordu yeniden nefes aldı. Halkın fedakarlığı ordunun nefesi oldu. 23 Ağustos 1921'de Yunan ordusu Sakarya boyunca taarruza geçti. Yaklaşık 100 kilometrelik cephede başlayan savaş, tarihe 22 gün 22 gece süren en uzun meydan muharebelerinden biri olarak geçti. Türk ordusu sayı ve silah bakımından zayıftı. Yunan ordusunda 121 asker, binlerce makineli tüfek ve yüzlerce top vardı. Türk ordusunda ise 96 bin asker, daha az mühimmat ve neredeyse hiç yedek yoktu. Buna rağmen Türk milleti topyekün direniş gösterdi. Savaş boyunca Türk birlikleri zaman zaman geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak Mustafa Kemal'in tarihi emriyle geri çekilen her birlik ilk tutunabildiği noktada yeniden savaşa girdi. Açılan gedikler gece gündüz yapılan yürüyüşlerle kapatıldı. Her yeni gelen birlik ertesi gün bir çelik duvar gibi düşmanın karşısına dikildi. Her şehit vatan toprağına kazınan bir mühür oldu. Yunan ordusu 23 ila 30 Ağustos arasında bütün gücüyle Türk mevzilerini zorladı ancak Türk ordusunu kuşatmayı başaramadı. 6 Eylül'e kadar süren taarruzlar sonuç vermedi. Bunun üzerine Yunan ordusu Haymana yönünden Ankara'ya ilerlemeyi denedi fakat bu da başarısızlıkla sonuçlandı. 10 Eylül'de Türk ordusu genel karşı taarruza geçti. Günlerce süren çarpışmaların ardından Yunan ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. 13 Eylül 1921'de Sakarya Nehri'nin doğusunda tek bir Yunan askeri kalmadı. Bu büyük zafer Anadolu'nun kalbi Ankara düşman tehdidinden kurtarıldı. Sakarya'da yalnızca düşman değil, esaretin zincirleri de kırıldı.

0: Türk ordusu 1683 Viyana bozgunundan beri süren geri çekilişi Sakarya'da durdurdu. Bu zaferle birlikte Türk tarafı artık savunmadan taarruza geçti. Yunan ordusu stratejik saldırı yapma gücünü kaybetti ve savunmaya çekildi. Büyük taarruz için hazırlık süreci başladı. Savaşın bilançosu ağırdı. Türk ordusu 5713 şehit, 18480 yaralı, 828 esir ve 14268 kayıp verdi. Yunan ordusu ise 3758 ölü, 18955 yaralı ve yüzlerce kayıpla Sakarya'dan çekildi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin dönüm noktalarından biri olan Dua Tepe'nin alınışı yalnızca askeri değil, edebi anıza da derin izler bıraktı. Halide Edip adı var, bu olayı bizzat tanıklık etti ve savaşın hemen ardından kaleme aldığı Dua Tepe mensuresini 15 Eylül tarihini atarak yazdı. Metin 18 Eylül 1921'de yayınlandı. Halide Edip yazısında savaş alanı manzaralarını ve askeri hareketleri bir sinema şeridi gibi gözler önüne serdi. Onun kaleminden çıkan satırlar Sakarya'nın ruhunu gelecek nesillere taşıdı.
1: Önümüzde bir ova, karşımızda çepçevre, müdevver, sarı, kızıl, mor ve dumanlı dağlar. En garbında sarı, iki yüksek tepeli bir dağ. İşte Dua Tepe ve biz ona hücum ediyoruz.
0: Yazar, Türk askerinin ruh halini şu sözlerle ölümsüzleştirdi.
1: Türk askerinin hepsinin kalbinde bir battal gazi hücum ediyor.
0: Halide Edip yalnızca bu yazısıyla değil, daha sonra kaleme aldığı Ateşten Gömlek, Dağa Çıkan Kurt ve Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserlerinde de Sakarya Savaşı'nı tasvir etti. Onun tanıklıkları hem tarihi bir belge hem de milli mücadele ruhunu aktaran edebi bir miras oldu. Dua Tepe yalnızca bir tepe değil, Türk edebiyatında da bir destan oldu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları yalnızca bir askeri zaferle sınırlı kalmadı.

Sakarya zaferi, Serv Anlaşması'nı fiilen geçersiz hale getiren bir dönüm noktası oldu. İtilaf devletlerinin Yunanistan'a duyduğu güven sarsıldı, Anadolu'daki direnişin başarısı kabul edilmek zorunda kalındı. Böylece Türk Kurtuluş Savaşı'nın seyrinde yeni bir dönem başladı. Büyük taarruz ve Lozan'a giden yol Sakarya'da açıldı. Dünya Sakarya'da Anadolu'nun küllerinden yeniden doğduğunu gördü.

0: Sakarya yalnızca bir muharebe değil, Türk tarihinin dönüm noktasıydı. Yüzyıllardır geri çekilen millet Sakarya kıyılarında dur dedi. O gün Türk askeri yalnız düşmanı değil, esareti de Sakarya'nın sularına gömdü. Bu zafer bağımsızlığın yeniden doğuşunun işaretiydi. Sakarya'da atılan her adım büyük taarruzun ve cumhuriyetin yolunu açtı. Ve Sakarya Türk milletine şunu aykırdı. Bağımsızlık bizim kaderimiz değil, tercihimizdir. Türk milleti asla boyun eğmeyecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün en kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Enflasyondan büyümeye, ihracattan istihdama kadar Türkiye ekonomisinin 3 yıllık makroekonomik hedeflerini belirleyecek olan 2027-2029 dönemi orta vadeli programı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi OVP'sinde 2026 yılı enflasyon hedefi %28,4 olarak belirlendi. Bu oran Merkez Bankası'nın %28'lik son tahminini aşarken hedefin tutması için yılın son 4 ayındaki toplam enflasyonun %5,2'yi geçmemesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulan 2027-2029 dönemi orta vadeli programda yer alan enflasyon hedefi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 13 Ağustos'ta açıkladığı son tahminini geride bıraktı. Yeni programda 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %28,4 olarak açıklandı. Merkez Bankası yıl içinde yayımladığı enflasyon raporlarında 2026 beklentisini kademeli olarak artırmıştı. Tayındaki ilk raporda %16 olarak duyurulan yıl sonu hedefi, makroekonomik riskler ve fiyatlama davranışlarındaki katılık nedeniyle Mayıs ayında %24'e revize edilmişti. Son olarak 13 Ağustos'ta açıklanan 3. enflasyon raporunda ise bu oran %28'e yükseltilmişti. OVP'de yer alan %28,4'lük yeni hedef, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son revizyonunda üzerine çıkmış oldu. OVP'de belirlenen yıl sonu enflasyon hedefine ulaşılıp ulaşılmayacağı ise yılın geri kalanındaki fiyat artış hızına bağlı olacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2026 yılının Ocak ve Ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde bileşik enflasyon %22,05 olarak gerçekleşti. Açıklanan %28,4'lük OVP hedefi kurulabilmesi için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan yılın son 4 aylık dönemindeki toplam bileşik enflasyonun %5,2 seviyesinde kalması gerekiyor. 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli programda 2026 yıl sonu enflasyon hedefi %28,4 olarak açıklandı. Böylece yeni hedef Merkez Bankası'nın 13 Ağustos'ta açıkladığı %28'lik son tahminin üzerine çıktı. TÜİK verilerine göre yılın ilk 8 ayında enflasyon %22,05 olurken OVP hedefinin tutturulabilmesi için son 4 aydaki toplam enflasyonun %5,2'yi aşmaması gerekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Stanford Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu uluslararası araştırma ekibi, Asya'nın bazı bölgelerinde tüketilen deniz tulumlarında yüksek miktarda bulunan plazmalojen adlı yağ moleküllerinin yaşlanma üzerindeki etkisini araştırdı. Araştırmada yaşlı farelere plazmalojen verilmesinin ardından hayvanların öğrenme ve hafıza becerilerinde belirgin iyileşme görüldü. Farelerin beyinlerindeki sinir bağlantılarının güçlendiği ve tüylerinde de dikkat çekici değişimler meydana geldiği belirlendi. Araştırmacılar, yaşlı farelerin öğrenme ve hafıza yeteneklerini değerlendirmek için suyun altında gizlenmiş bir platformun yerini bulmalarını gerektiren bir test uyguladı. Plazmalojen verilen yaşlı fareler, 5 günlük eğitimin ardından platformu diğer yaşlı farelere kıyasla çok daha hızlı bulmaya başladı. Farelerin performanslarının genç farelere yaklaştığı görüldü. Hayvanların beyinlerinin incelenmesi sonucunda ise plazmalojen verilen farelerde sinir hücrelerinin birbiriyle iletişim kurmasını sağlayan bağlantılı daha fazla ve daha sağlıklı olduğu tespit edildi. Beyindeki iltihaplanmanın da önemli ölçüde azaldığı belirlendi. Plazmalojenin etkileri yalnızca beyinde görülmedi. Araştırmanın sorumlu yazarı Profesör Lei Fu, plazmalojen verilen yaşlı farelerde yeni, siyah, daha kalın ve parlak tüylerin çıktığını belirtti. Plazmalojen olarak adlandırılan yağ molekülleri insan vücudunda da doğal olarak bulunuyor. Bu moleküller özellikle beyin, kalp ve bağışıklık hücrelerinde yoğunlaşıyor, ancak seviyeleri yaş ilerledikçe azalıyor. Araştırmacılar, plazmalojenlerin beyinde sinir hücreleri ve bağlantılarının büyümesini destekleyen moleküllerin sayısını artırdığını belirledi. Bunun, yaşlanan beynin yeni bağlantılar oluşturmasına ve mevcut bağlantıları korumasına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Bilim insanları, bağırsaklardaki mikroorganizmalar ile beyin arasındaki iletişimin de araştırmada görülen değişimlerde rol oynayabileceğini değerlendiriyor. Araştırmanın sonuçlarının şimdilik yalnızca farelere dayandığına dikkat çekiliyor. Bulgular, deniz tulumu tüketmenin veya plazmalojen takviyesi almanın insanlarda yaşlanmayı tersine çevireceği anlamına gelmiyor. Bunun ortaya konulabilmesi için insanlarda yapılacak yeni araştırmalara ihtiyaç bulunuyor. Profesör Lei Fu, bulguların özellikle yaşlanmaya bağlı bilişsel gerileme açısından önemli olabileceğini belirterek, plazmalojen takviyelerinin nörodejenerasyonu durdurmak ve sinir sisteminin yenilenmesini desteklemek için potansiyel bir müdahale yöntemi olabileceğini ilk kez gösterdiklerini ifade etti. Uluslararası bir araştırma ekibi, deniz tulumlarında yüksek miktarda bulunan plazmalojen adlı yağ molekülünün yaşlı fareler üzerindeki etkilerini inceledi. Plazmalojen verilen farelerde öğrenme ve hafıza becerilerinin geliştiği, beyindeki sinir bağlantılarının güçlendiği ve daha koyu, kalın tüylerin yeniden çıktığı görüldü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeya Polis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaikleri gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda ayrıca milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pompei Polis'te Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan yeni izlerin ortaya çıkarıldığını bildirdi. Bazilika'nın orta nefindeki çalışmalarda geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 100 metrekarelik zemin mozaiklerine ulaşıldı. Orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı ise henüz açığa çıkarılmadı. Kazı çalışmaları devam ediyor. 2026 yılı çalışmalarında bulunan bir diğer önemli eser ise milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen Eros başı oldu. Bazilika'nın ilk inşa evresinde milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına, yaklaşık milattan sonra 150-160 yıllarına tarihlendirilebileceği değerlendiriliyor. Yapının sonraki dönemlerde önemli bir mimari ve işlevsel dönüşüm geçirdiği belirtiliyor. Pompei Polis Antik Kenti, Paflagonya bölgesinin Roma İmparatorluk dönemindeki önemli merkezlerinden biri ve eyalet başkenti olarak biliniyor. Bazilika kazılarına ilk kez 2025 yılında başlandı ve çalışmalar bu yılda devam ediyor. Pompei Polis'in milattan sonra 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması da kentin geç antik çağdaki dini ve idari önemini ortaya koyuyor. Bazilika'daki mimari düzenlemeler, bezemeler ve zemin mozaikleri yılın sonraki evresinin kentin Hristiyanlaşma süreciyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. 2026 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaiklerin konservasyon işlemleri de tamamlandı. Mozaiklerin devamını ortaya çıkarmaya yönelik kazılar sürerken yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde belgelenmesi hedefleniyor. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompei Polis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaikleriyle milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına ait bir Eros Paşa gün yüzüne çıkarıldı. Kazılar antik kentin Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan tarihine ilişkin yeni veriler sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya zaferi mesajı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. 15 ilde ailem güvende operasyonu düzenlendi. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Şehitleri rahmetle anan Erdoğan, Türk milleti Sakarya Meydan Muharebesi'nde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır dedi. Vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız. Hedeflerimizi değiştirmek için var gücümüzle çalışacağız ifadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğününde siyasetin zirvesi buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan davetli olmasına rağmen düğüne katılmadı. Yeni parti lideri özellikle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu nikah törenine katılan isimler arasındaydı. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın konuşması ise tartışma yarattı. Geçtiğimiz günlerde savcılıkta ifade veren Ahmet Davutoğlu'nun tutumunu överken adliyeye gidiş tarzı nedeniyle eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye sakız göndermesinde bulundu.
2: Başka bir siyasetçi yine davet üzerine geldiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek utanarak izledim. İsminden bile bahsetmek istemiyorum ama alkışladığınıza göre hepiniz onu takip ettiniz, anladınız. Bir sözü çok mahirdir. Ben bugüne kadar 500 defa bunlar benim karşıma geldi ama hepsinden sıçrayı verdim. Bu ne ki demek istedi. İkisi arasında çok büyük biz... Bugüne kadar siyasi hayatımızda takip ettiğimiz yol itibariyle Ahmet Davutoğlu'nun yanındayız. Onu takdir ediyoruz.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gazeteci Selahattin Günday ile iki acil tıp teknisyeni tutuklandı. 6 şüpheli saati kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Kaşif Kozinoğlu'nun dün fethi kabir işlemi yapıldı. Kesin ölüm nedeni ve üçüncü kişi MİT olup olmadığının belirlenmesi için mezardan kemik, toprak ve doku örnekleri alındı. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ilde ailem güvende operasyonu düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem yapıldı. İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde ailem güvende denetimi kapsamında gece kulüpleri, masaj salonları ve derneklerin de aralarında olduğu toplam 10 adreste denetim yapıldı. Fuhuş aracılık, müstehcen içerik ve çocukların bu içeriklere maruz bırakılması araştırıldı. Uyuşturucu ve dijital materyallere el konurken LGBT propagandası yapan 73 hesap hakkında da erişim engeli kararı getirildi. Bazı derneklere de yurt dışından yüksek tutarlı fon aktarıldığı belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar, bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ve Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılar ele alındı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ABD'nin ülkesine yönelik askeri politikalarını eleştirerek İran halkına zorbalıkla boyun eğdirilemeyeceğini söyledi. İran teslim olmayacak mesajını verdi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmek yerine yükseliyor. İran açıklarında bir ticari geminin vurulması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 100 ticari geminin rotası da değiştirildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Yeni Delhi'deki BRICS zirvesinin kapanış etkinliğinde konuştu. BRICS'in faaliyetlerine yönelik küresel ilginin artmaya devam ettiğini ve gruba dahil adil, çok kutuplu bir dünya düzeninin şekillendirilmesinde aktif rol oynadığını vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zelenski'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'le Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşme önerisine yanıt geldi. Sergey Lavrov, Zelenski'nin Moskova'ya gelebileceğini belirterek Rus yönetiminin ülke içinde yoğun gündemi bulunduğunu belirtti. Öte yandan Sergey Lavrov, Moskova Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduğunu ancak olası görüşme süresince özel askeri operasyonu durdurulmayacağını kaydetti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan da bir açıklama geldi. Olası zirve buluşması için net konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin'le Zelenski'nin ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 zirvesi marşında bir araya gelmeyeceğini ancak Moskova'da bir görüşmeye açık olduklarını söyledi.
3: Hava durumu.
1: Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısıyla doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu 33, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 20. Bursa parçalı bulutlu 30, Balıkesir 31, İzmir az bulutlu 33, Antalya 32, Samsun 27, Trabzon 26, Sivas ve Kayseri 32, Elazığ parçalı bulutlu 31, Gaziantep ise sıcak 35 derece olacak. Yayınımız Çalışma Hayatım tekrar programıyla devam ediyor.
4: Yeni yayın döneminde mikrofonlar daha güçlü. Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutan sesler her gün bu frekansta. Gündem burada. Başkent burada. Burada. Dünya burada. Burada. Türkiye konuşuyorsa biz buradayız. Hazırsanız yeni yayını başlıyor. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı.
5: Gündem yoğun, yol uzun. Hakikatin izini sürmeye devam ediyor ve gerçeğin sesini yükseltiyoruz.
4: Ceyda Karan'la Eksen.
6: Dünya eksen değiştiriyor. Biz de eksende o değişimi dünya haritasının tamamından okuyoruz.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var.
7: Ekonomi masada değil hayatta yaşanır. Türkiye ve dünya ekonomisini başkentten merkeze en yakın yerden anlatıyoruz.
4: Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati.
8: 90 dakika bitmez, analiz burada başlar. Futbol saatinde top bizde. Haftanın spekülasyonu değil, oyunun kendisini konuşuyoruz.
4: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı.
9: Gündem nereye gidiyor, siyaset ne söylüyor? Haberin yeri burası, zamanı şimdi.
4: Okan Aslan'la gün ortası.
10: Öğlene müzik, sohbete sanat yakışır. Ünlü konuklarla kültür sanat kalbine gün ortasında giriyoruz.
4: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı.
11: Başkentte kapılar arkasında yaşananlar, gündemin ve siyasetin Ankara'dan görünen yüzünü konuşuyoruz.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi.
12: Teknoloji her gün yeni bir kapı açıyor. Yapay zeka da bu kapıların en büyüğü olmaya aday.
4: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım.
13: Çalışanın da emeklinin de sorusu aynı. Hakkım ne, yolum ne? Çalışma hayatınıza ve emekliğinize dair tüm sorularınızın cevabı Çalışma Hayatım'da.
4: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi.
14: Gündem bazen yakında, bazen uzakta başlar. Etkisi her yerde hissedilir. Bölgenin kalbinde Türkiye ve dünya gündemini konuşuyoruz.
4: Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı.
15: Bazen en iyi durum gündemin dışıdır. Gündemi kapatalım, kitabı açalım. Yazarlar ve yeni yeni kitaplarla gündem dışında buluşalım.
4: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum.
16: Tarihten bugüne, yazıdan yoruma. Basının ve siyasetin satır aralarını yazıyorum programında açıyoruz.
4: Yeni yayın döneminde buluşmak için tek frekans Radyo Sputnik. Daha çok ses, daha çok soru ve sadece gerçek. Frekansınızla oynamayın. Başlıyoruz.
17: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
18: Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Dik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım başlıyor.
3: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Bu haftada yeni SGK konularımızla, çalışma hayatımızla hep birlikteyiz. Şimdi bu hafta biraz çalışanların detaylarına biraz değineceğim. Emekliden ziyade. Mesela primli çalışanların dikkat etmesi gereken şeyler var. Değişken prim kıdem tazminatını etkiliyor mu, etkilemiyor mu? Mesela bunu konuşmak istiyorum. Şimdi bugün çalışanların cebine doğrudan ilgilendiren bir konu aslına bakarsanız. Özellikle satış, pazarlama, mağazacılık, bankacılık gibi alanlarda prim usulü çalışmalardır ve en çok onları aslında ilgilendiriyor. Bunun dışında da tabii prim usulü çalışan birçok sektörde var. Ama hani ana başlıklar olarak hani en çok dikkat çekenler bunlar olduğu için. Çünkü kıdem tazminatı hesaplanırken en sık yapılan bir hata var. Prim her ay aynı değil. Bazı aylarda hiç ödenmiyor. O halde kıdem tazminatına girmez. İşte tam burada anlayış bir tartışma konusuna dönüyor. Önce en temel noktayı söyleyeyim. Kıdem tazminatı hesabında yalnızca çalışanın bordrosunda yazan çıplak ücrete bakılmamalıdır. Şartları taşıyan, para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin hepsinin dikkate alınması ve giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekiyor. Yani siz aldığınız her şey dolayısıyla maaşa katkı oluyor. Mesela örneğin işte 40 bin lira alıyorsunuz diyelim. Kıdemi 40 bin lira üzerinden hesapladık, bitti, al paranı git, olmuyor. Çalışanın yemek, yol, düzenli ikramiye veya prim gibi hakları varsa bunların niteliğinin de incelenmesi ve detaya eklenmesi gerekiyor. Nasıl mesela apartman görevlilerinin de aynı şekildedir bu arada. Onların mesela çok farklıdır kıdem tazminatı hesapları. Ne olur? Şimdi bir çıplak ücret var atıyorum. Brüt 33 bin brüt değil mi? Onun üstüne ödemediği, bak ödemediği dikkat çekiyorum. Kira, elektrik, doğalgaz bunlar koyulup öyle hesaplanır. Aynı şekilde normal çalışanlar için de söylüyorum. Düzenli ödenen her ücret prime dahil edilir. Ve tazminat alırken bunun içinde olması gerekir. Aslında SGK'ya da bildirmeleri gerekiyor ama bildirmedikleri çoğu zaman oluyor. O yüzden iş yerinden hani bir sorun yaşamamak için genelde kimse bunları talep etmiyor ama her ay bunu not alın. Ben hep söylerim bunu. Not alın. Size gelen primi hangi ay geldi, elden mi aldınız, kimden aldınız, bunları not alın. İleride bir dava konusu olduğunda bunları kullanabilelim. Şimdi mesela genelde şey diyorlar ama benim primim her ay değişiyor. İşte Yargıtay'ın mesela bununla ilgili kararı var. O yüzden biz davaya gidersek önemli olan nokta burada başlıyor. Bir çalışan düşünelim, tamam mı? Temel maaşın yanında satış hedefini gene toplayamadım ağzı. Satış hedefini gerçekleştirdiğinde prim alıyor diyelim. Tamam, Ahmet diyelim, Mehmet diyelim, artık ne demek istiyorsanız deyin. Ocak'ta mesela 10 bin lira almış. Şubat'ta 15 bin lira almış. Mart'ta hedefi tutturamamış. Hiç almamış. Nisan'da da 20 bin lira almış diyelim. Burada ilk bakışta şöyle düşünülebilir. Bu ödeme düzenli değil. Çünkü her ay aynı rakam ödenmiyor. Ancak meseleye böyle bakamazsınız. Bakmak da doğru değildir zaten. Satış priminin doğasında zaten değişkenlik vardır. Bu normaldir. Yani iş hayatının gidişi ve satışların olayıyla alakalı konuşursak doğasına aykırıdır zaten. Satış değişir, performans değişir, hedef değişir, para birimi, enflasyon değişir. Dolayısıyla prim de değişiyor tabii ki. Yani düzenli ödemek demek her ay aynı miktarı ödemek değildir. Asıl bakılması gereken bu prim sisteminin çalışmayla ilişkisi halindeki ne kadar parça, yani nerede, yeri nerede, buna bakılması lazım. Yani çalışan iş yerinde uzun süredir satışa veya işte performans sistemine bağlı olarak diyelim prim olursa, bazı aylarda primin sıfır olması veya miktarın değişmesi tek başına bu ödemeyi kıdem hesabının dışına çıkarılması anlamına gelmiyor. Ben sana primini elden veriyorum. İşte senin primin sürekli değişiyor. Bunlar daha sonra bizim kullanabileceğimiz, nasıl söyleyeyim, iş kanununda ve davada yani hukukta kullanabileceğimiz şeylerdir aslında. Bunu maalesef ki çok iyi bilmedikleri için tamamen işini iyi yapanları dışarıda bırakıyorum bu arada. Ama bu konuda hakim olmayan, hiçbir şekilde iş kanunu okumamış vesaire, bunlar biraz maalesef eksik prim de almış olabiliyorsunuz. Yani pardon, tazminat da almış olabiliyorsunuz. Peki hesap nasıl yapılacak? O kısmı geleyim. Şimdi vatandaş açısından işin en önemli kısmı tabii ki bu para hesap. Değişken bir primi son aya bakarak hesaplamak adil olmaz. Mantıklı da olmaz. Çünkü çalışanın son ayında satışlar çok yüksek de olabilir, tam tersine düşük de olabilir.

ve aylık ortalama 10 bin lira gibi prim aldı diyelim. Temel brüt ücrette 40 bin lira. Şartlar oluştuğunda bu 10 bin liralık ortalama prim giydirilmiş ücret hesabına eklenir. Böylece kıdem tazminatı hesabında tabanı 40 bin değil 50 binden alması gerekir. Elbette kıdem tazminatı tabanı ayrıca var biliyorsunuz ama hesaplanan giydirilmiş ücret yürürlükteki kıdem tazminatı tavanının üzerinde değil ise eklenmesi gereken sabit olarak ödenen primlerdir. Bunların bir ortalaması alınır. Neye göre, neye baz alınırsa, neye gelecek, nereye gidecek? Bunların hepsinin hesabı ayrı yapılması gerekir. Şimdi bir ödemenin adına değil, gerçek niteliğine bakmak gerekiyor diyorum ya. Burada yani en önemli şey çalışma hayatında bir ödemenin adına bakıp karar vermek verilemez. Satış primi, performans, teşvik, bonus ne denilmiş olursa olsun. Asıl soru şu. Bu ödeme gerçekte çalışanın ücret sisteminin bir parçası mı? Genelde öyle oluyor. Çünkü bir ödemenin miktarının değişmesi onun ekonomik değerinin ortadan kaldırmıyor. Yani bu adama bu para veriliyor arkadaş. Ya da bu hanımefendiye veriliyor yani. O yüzden çalışan yıllarca temel maaşının yanında prim kazanmışsa, belli dönemlerde bu ödenmişse ve gelirinin önemli bir bölümünü buradan elde etmişse ki genelde öyle olur. İşten ayrıldığı gün bu kazancın tamamen görmezden gelinmesi çok büyük bir hatadır. Ve düşük bir kıdem tazminatı ödenip yollanması da bir hatadır. O yüzden bu nedenle kıdem tazminatını sadece çıplak maaşın karşılığı gibi düşünmemek gerekiyor. Yani kıdem şartları taşıyan yan haklarla birlikte çalışanın emeği ekonomik karşılığı üzerinden değerlendirilmesi gerekiyor. Bunu çalışan da kendi hakkını savunmak için yapmalı. İşte insan kaynakları da bunu yapmalı, patron da bunu yapmalı. Yani adalet diye bir şey vardır ya derler ya. Yani anladınız mı? Ne demek istediğimi çok iyi anladınız bence. Sadece satış primi mi? Hayır bu arada. Çalışanların gene dikkat etmesi gereken bazı başka kalemlerimiz var. Mesela yemek yardımı, yol veya servis yardımı, bazı ikramiyeler, işte kömür yakacak gibi ya da kira gibi para veya para ile ölçülebilen ve süreklilik niteliği taşıyan menfaatler, yani cebimize giren para diyeyim, somut durumlarına göre giydirilmiş ücret hesabında değerlendirilmelidir. İşveren tarafından çalışan adına karşılanan bazı özel sağlık sigortaları, hayat sigortaları, işte bin ne bileyim işte tamamlayıcı emeklilik işte yok BES yok bilmem ne artık neyse hani ne şey yapıyorsunuz, bu tiplerin de bu değerlendirmeye konulması gerekiyor. Ama bunun tersini de söylemek nasıl gerekiyor? İşveren tarafından yapılan her ödeme otomatik olarak kıdem tazminatına girmiyor. Bunlar değerlendiriliyor ama tam olarak da girmiyor. Çünkü yasada açık var. Sorun orada. Yani bu anlattıklarım %100 sizin yasal hakkınız olarak gelmiyor. Aslında giydirilmiş ücret olarak yapılan bütün yardımlar, ödenen her ücret sizin normal ücretinizin üzerine eklenmesi lazım kıdem alınırken. Ama işte arada bir açık var. Süreklilik taşımayan ödemeler, mesela sadece kışın Ocak ayında kömür yardımı yaptılar diyelim. Bunlar mesela girmiyor. Ama yani şöyle baktığınız zaman işte satış, o yüzden satış diyorum. Satışta bir prim usulü vardır ama kömür yardımı sürekliye girmediği için mesela onu katamıyorsunuz. Normalde katılması gerekiyor. Bazen 6 ay boyunca yardım yapan şirketler de var. O zaman olması gerekiyor. Yani ödemenin niteliğine, sürekliliğine ve çalışma ilişkisi içindeki yerine bakmak gerekiyor. Peki işveren açısından ne oluyor? Biliyorsunuz ben adaletli insanım arkadaşım. Önce çalışan sonra işveren. İkisini de düşünürüm. Şimdi madalyonun bir de tabii işveren tarafı var. Bu karar sadece çalışanlara kıdeminizi kontrol edin mesajını vermek için yapmıyorum. İşverenlere ve insan kaynakları birimlerine de aslında önemli bir uyarı haline geliyor. Primli çalışanların kıdem tazminatı hesaplanırken değişken primleri sadece her ay ödenmediği için düzenli değil gerekçesiyle dışarıda bırakmak uymuyor. Yani şeye uyuşmuyor. İleride bir dava açıldığında bir bilirkişi atandığında vesaire talep edebilecek çalışan bunu. Çünkü bunların dahil edilmesi gerekiyor. Kıdem eksik hesaplanmışsa çalışan farkını talep etmek için sizi işvereni dava edecek, boş yere siz uğraşacaksınız. Uğraşacak. Faizi belki olacak. İleride maliyetler yükselecek. Yani bugün hesaplamada birkaç kalemi dışarıda bırakıp daha düşük ödeme yaparak yarın işveren açısından daha yüksek maliyetlere dönebiliyor. Cezalara dönebiliyor.

0: Denetime dönebiliyor. Bir işçi dedi ki, Ahmet Bey dedi, senin şirketinde 10 yıldır çalıştım. Ver tazminatımı. Ödediniz son brütten. İşte 50 bin lira brütü var. Ödediniz. Sonra baktı ki, yok ya benim şeyim vardı, primim vardı. Size bir dava açtı diyelim. Ne olacak sonunda? Sizin Ahmet'e ödeyeceğiniz rakam önemli değil. Tamam, Ahmet'in hakkı neyse, evet biz yanlış hesap verdiniz diyelim Ahmet'in ücretini ve kabul ettiniz mahkemeyi. Ne olacak? Ben söyleyeyim ne olacak? SGK'dan denetmen gelecek, vergiden denetmen gelecek, bütün defterleriniz, özlük, hepsi kontrol altına gelecek. Çünkü dava açılması demek işçi tarafından bordro kontrolü için sıraya girmeniz demektir. Bir de bu kısmı atlamamanızı rica ediyorum. Yani tek tek kontrol edin, herkesin özlük dosyası olsun, herkesin hakkı ödensin, artık ondan sonra başınıza bela olmasın hiçbir şey. Yani kötü anlamda söylemiyorum bunu, hani amiyane oldu ama... Neticede çözebileceğiniz bir şey varken sonradan niye zora giresiniz? 3 sene 4 sene bir davayla niye uğraşırsınız? Primi işveren istediği zaman kaldırabiliyor mu? Mesela önemli konulardan biri, işverenler varsa dinleyen, şöyle bir durum var. Eğer prim uygulaması iş yerinde yerleşmiş, çalışma koşullarının bir parçası haline gelmiş ise... işverenin bunu tek taraflı olarak kaldırması mümkün değil. İşçi aleyhine... Değiştirmesi ayrıca iş kanunu 22. maddesine de aykırı bu arada. O yüzden iki taraflı olması gerekiyor. Yani bugün şöyle düşün, bugüne kadar prim veriyordum ama yarından itibaren sana vermeyeceğim prim demek maalesef hukuken sorun çıkarır size. Çünkü o işçi işe girerken zaten böyle girmiş. Yani bu EYT gibi düşünüyor. Hani daha önce işte 5000 günde emekli oluyorlardı, sonra yaş koydular, şimdi EYT çıktı emekli oldu. Onun gibi bir şey. Çünkü ücret çalışma ilişkisinin en temel unsurudur ve en yüksek motivasyondur. Para severiz. Allah kimseyi eksik bırakmasın ama yani iki tarafı da korumak zorundayım. Çünkü işçi de hakkını alsın, işveren de ekstra cezalarla karşılaşmasın istiyorum. Yani burada devleti de aynı şekilde koruyorum. Yani niye gelsin denetim size ki? Ne gerek var yani? Şimdi çalışan işten ayrılırken ne yapılmalı? Ben burada çalışanlara özellikle onlara söylemek istiyorum. Kıdem tazminatınız hesaplandığında sadece son bordrodaki temel ücrete dediğim şartlar var ise bakmayın. Geçmiş bordrolarınızı çıkarın. Geçen hafta da söyledim, bordrolarınıza sahip çıkın. İşveren bunu vermek zorunda, işçi de bunu almak zorunda. Bu sizin evrağınız, dekontunuz. Alkış yaptım, duydunuz galiba. Yanlışlıkla oldu biraz, belki ses gelmiştir ama... O yüzden her şeyi karşılaştırmak için buna ihtiyacınız var. Ne kadar satış yapıldı? Performans priminiz neydi? Yemek ve yol yardımlarınız var mıydı? Düzenli aldığınız diğer ölçülebilir paralarınız, menfaatleriniz neydi? Bunları kontrol etmek için söylüyorum. Özellikle aynı iş yerinde mesela 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl çalışan insan var. Öyle düşünün. Bunların geçmişe dönük hesaplamasını yapması mümkün olmuyor. Özetle burada yani... Yargıtay'ın kararı üzerinden aslında bu konuyu anlatıyorum. Çünkü tamam, Yargıtay kararları emsaldir ama hani illa uygulanacak diye bir kaydı yok. Ama var böyle bir karar ve bunu kullanabilirlerdi. Yani değişken olmak hiç olmadığı anlamına gelmiyor. Bir satış veya performans priminin her ay aynı miktarda ödenmemesi. Özetliyorum konuyu. Hatta bazı aylarda hiç ödenmemesi tek başına o primin kıdem tazminatı hesabının dışına çıkmasına yetmiyor. Maalesef yetmiyor. Önemli olan ödemenin gerçek niteliği, çalışma ilişkisi içindeki yani durumu. Yani bu adam satış yapıyor, bu adam primle çalışıyor, bu adam bana sözleşme imzalarken işte atıyorum 40 bin lira net ücret ve artı prim olarak mesela yapıyorsunuz. Özlük dosyasını eline vermemiz işçinin de bir anlamı yok. Çünkü mahkeme isteyecek zaten, mecbur vereceksiniz. Yani onu da hani... anlatmak istedim. Dolayısıyla çalışan açısından da işveren açısından da yapılması gereken şey aynı. Kıdem tazminatını sadece son rakam değil, diğer giydirilebilen ücretler üzerinde de eklenmesi gerekiyor. Çünkü bazen çalışanın gerçek ücreti bordronun en büyük rakamı olmuyor. Maaşın yanına yıllar boyunca eklenen primler, yemek, yol, ikramiye ve diğer yan haklar saklı olabiliyor. Kısacası kıdem hesabında küçük görülen bir bordro kalemi yıllarca birikmiş bir miktarı işçi alamıyor. İşveren de bunu vermediği için işçi dava açıyor. Daha büyük sorunlara dönebiliyor maalesef. O yüzden dikkat etmek ve ona göre davranmak gerekiyor. Yani hakkaniyetli olalım. Yani tamam, evet çok zor artık ekonomi falan. Yani çok zor, herkes için çok zor. Küçük işveren için çok, büyük için zor. Herkes için her şey çok zor. Ama sonrasını, yani şey gibi, ne bu? Ağaca tırmandım ama sonra nasıl ineceksin? Derler ya, hani öyle bir laf vardır. Büyükler öyle der. En azından benimkiler öyle diyordu. Sizinkileri bilmiyorum. Şimdi başka bir konuya gireyim size. Fazla çalışan neden daha düşük emekli maaşı alıyor? En çok gelen sorulardan, ben videoda atmıştım, bilmiyorum yani takip eden var mı Instagram'dan vesaireden beni, ama yani daha fazla çalıştıkça daha az maaş alan insanlar var. Ve sorun şurada başlıyor. Adam 7000 günle emekli olmuş, öbürü 5000 günle olmuş. Oturuyorlar, konuşuyorlar. O ondan 10.000 lira daha fazla alıyor. Mezunum diyor, kesin bir yanlışlık var diyor, hesaplayalım diyor. Niye? Sorun ne? Bir de 2026-2027 meselesi var. Daha önce de değinmiştim ama yeni yeni şeyler geldikçe tekrar değinmek istiyorum bunları. Yeni yeni bilgiler geliyor, yeni yeni duyumlar geldiği için. Şimdi emekliliği yaklaşanların kafasında en çok bu var. 2026'da mı olayım, 2027'de mi olayım en önemli şey, ya da daha çalışayım mı? Şimdi rakamlarla ve örneklerle anlatacağım ben bunu ki, çünkü insanın aklına doğal olarak şu geliyor. Ben bir yıl daha çalışsam, bir yıl daha prim ödersem emekli maaşım yükselir mi? Ama şimdi sıkla sosyal güvenliği aynı kese, yani aynı kefeye koyamazsınız, tamam mı? Ben hep danışanlarıma aynı şeyi söylerim. Lütfen şu mantığınızı kapının dışında bırakın. Şimdi ben size kanunu anlatacağım. Aynı şekilde size de bunu söylüyorum. Çünkü sosyal güvenlik sistemindeki hesaplama her zaman bu mantıkla ilerlemiyor. Bu yoğurt 50 lira, öbür yoğurt 20 lirayla ilerlemiyor maalesef. Bazı durumlarda daha uzun süre çalışan kişi, daha erken emekli olan kişiden daha düşük aylıkla karşılaşabiliyor. Çünkü maaş hesabı ve sosyal güvenlik bireyseldir. Söylediğim tek laftır. Nasıl oluyor? Mesela örnekle gideceğim. Tamam mı? Gireyim. Sonra şarkı arası vereceğim size. 35 yıl çalışan mesela, ne diyeyim? Abuzer Bey diyeyim. Hadi yeni isim bunu koydum. 36 yıl çalışan da Ayşe teyze var. Tamam mı? İlk örneğimizde yüksek kazanç üzerinden prim ödeyen çalışandan bahsedeceğim. Şimdi Abuzer Bey'in 35 yıl çalıştığını ve 2024'te emekli olduğunu düşünelim. Bu hesaplamaya baktığımız zaman Ocak 2027'de işte 152 bin liraya falan ulaşıyor maaş. Şimdi Ayşe teyzeye bakalım. Ayşe teyze de Abuzer Bey'den bir yıl daha fazla çalışıyor ve o da 2025'te emekli oluyor. Tamam mı? Aralarında bir sene var. Normalde ne bekleriz? Değil mi? Hani mantık. O yüzden bırakın diyorum ya. Bir yıl fazla çalıştı, daha fazla prim ödedi Ayşe teyze. O halde maaşı tabii ki Abuzer Bey'den yüksek alınır, değil mi? Fakat tam tersi oluyor. Ne oluyor? Hülya Hanım, Ayşe Hanım. Ayşe Hanım'ı koydum. Ne koydum adını unutuyorum. Ocak 2027'de mesela emekli oldu diyelim. 123 bin lira aldı diyelim. Yüksek maaştan bahsediyorum bu arada. Daha önce emekli olanla 29 bin lira fark var. Yani bir kişi 35 yıl çalışmış. Diğeri 36 yıl. Yani aralarında bir yıl fark var. Ama bir yıl fazla çalışan daha yüksek almıyor. Bakın tekrar hesap söylüyorum. Abuzer 2024'te emekli oluyor. 152 bin lira alıyor. Yüksek maaş çalışmış. Ayşe teyze de bir sene sonra emekli oluyor. 123 bin lira alıyor. Yani arada 29 bin liradan fazla fark var. İşte vatandaşın nasıl olur dediği nokta aslında bu. Yani sizin de dediğiniz nokta bu. Çünkü emekli halinde yalnızca kaç yıl çalıştığınızın hiçbir önemi yok. Hangi yılda girdiğiniz, hangi yılda emekli olduğunuz, hangi yıllara nasıl bir kazanç sokulduğu. Yani mekanizma o kadar karmaşık ki aslına bakarsanız. Yani düz anlatabileceğim bir kısmı kalmıyor bu. Bir şarkı arası veriyorum. Oradan bir başka örneğe geçeceğim.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım tekrar yayını.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
2: Evet, tekrar ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen olarak her yıl düşen maaşlarınızı anlatmaya devam ediyorum. Şimdi mesela şey diyelim, örnek kimi diyelim, işte Ayşe dedik, Fatma diyelim. Fatma'nın adı, hadi Fatma dedim ya. Şimdi Fatma Hanım örneğini mesela konuşacağım sizinle. Fatma Hanım da demin dedim ya, Avuzer Bey'den 2 yıl daha fazla çalışıyor. Yani çalışma süresi daha da uzuyor. Şimdi 2026 yılı sonunda emekli olacak. Aylığı da işte 126 bin. Ama burada değişen ne? Fatma Hanım bir ay daha çalışayım, 2026 sonunda olacak ya, Ocak 2027'de emekli olayım derse, şu an baktığımız sisteme göre 126 bin lirası 122 bin liraya düşüyor. Yani o kadar fazla değişken var ki, yani sadece emeklilik başvurusu gün olarak bile maaşta 4 bin 5 bin lira fark ettirebiliyor. Burada önemli bir uyarı yani olarak söylüyorum. Bunlar herkes için geçerli değil. Belirli kazanç, belirli çalışma süreleri, belli işe girmeler üstünden gelen bir örnek hesaplama yapıyorum. Bazen Ahmet'le Fatma'nın arasında da hiçbir fark olmayabiliyor. Ama bunların da olduğunu gördüğümüz için, sonuç üretilebilmesi için bunları konuşmamız lazım. Peki neden böyle oldu? Haydi bakın. Çünkü emekli maaşı, hep söylediğim gibi, yalnızca prim gününe bakılarak hesaplanmıyor. Geçmiş yıllardaki prime esas kazançlar, aylık bağlama oranları, kazançların güncelleme sistemi, emekliliğin başvurusunun yapıldığı yıl, emekliye başvurduğunuz yıl, belki bir sene iki sene hiç çalışmadınız, o aradaki boşluk, hepsi etkiliyor. Dolayısıyla bir yıl daha prim ödedim, maaşım kesin yükselir diye otomatik bir sonuç yok. O yüzden sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen burada hesabını yapıyor. Şaka bir yana, yani bu konuda bir danışın. Yani çalışmak istiyorsanız ve hemen emekliye başvurmak, ben biraz daha çalışmak istiyorum, maaşımı yükseltmek istiyorum vesaire, bunun için bir yardım mutlaka alın. Çünkü fazladan çalışma bazen aile arttırıyor, bazen arttırmıyor. Ve sosyal güvenlik kurumlarında hesap sistemi otomatiktir. Kazancınız üzerinden gelir. Ama ben ve üstadlarım gibi insanlar da bu işi neden yapıyor? Ben sizin 3 yıl sonra da alacağınız maaşı, ne kadar prim ödeyip ne kadar maaş alabileceğinize, enflasyonu vesaire dışarıda bırakarak, bugünün rakamı olarak hesaplayabiliyorum. O yüzden yardım almanızı istiyorum. Şimdi bir de asgari ücretli için mesela konuşalım bu maaş meselesini. Asgari kazanç yaptı diyelim, ömür boyunca 35 yıl çalıştı ve 2024'te emekli oldu diyelim. 33 bin lira da maaş aldı. 36 yıl asgari ücretten biri çalıştı. O da emekli oldu, 26 bin lira aldı. 37 yıl çalıştı biri. O da 2026 sonunda emekli oldu. O da 26 bin lira alıyor. Yani aynı kişi emekliliğini bir ay daha erteleyip emekli olursa, örnek mesela bu bahsettiğim şeylerden 25 bin liraya kadar düşebiliyor maaşı. Yani 2024'ten 2027'ye geliyorum bakın. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece asgari ücretle aynen devam ediyor. 33'ten 25'e düşüyor. Şimdi burada tabloda yan yana şöyle bir rakam vereceğim size. 35 yıl çalıştın, yaklaşık 33 bin lira aldın. 36 yıl çalıştın, 26 bin liraya düştün. 37 yıl çalıştın, 26.300'e düştün, hatta bir tık altına. 37 yıl bir ay daha fazla çalıştın, bu sefer 25 bine düştün. Yani burada ne kadar çok çalışırsam emekli ailem o kadar yükselir mantığı çalışmıyor. Kazançlar, girişler, bunlar çok önemli. 35 yıl çalışan kişinin aylığı 37 yıl çalışan birinin aylığından daha yüksek oluyor.
3: Ben 40 sene çalıştım orada işte kurumda, benim ailem daha çok olmadı diyor.
2: Değil işte, sistem böyle yürümüyor. Çünkü bir oranlama var. Yani tamamen mantığınıza oturabilecek tek kelime bu aslına bakarsanız. Bütün sistemin olayı oranlama. Oranlama nasıl oranlama? Ne kadar fazla yıl artarsa kazanç oranlaması olarak o kadar bölünüyor, daha düşüyor. Bu asgari ücretlerde mesela. Ha, bazı durumlarda farklı şeyler olabiliyor ama bireyseldir. Maaş hesabı bireyseldir. O yüzden sadece örneklendiriyorum, bilgi vermeye çalışıyorum size. Şimdi her zaman da çalışmaya devam etmek zarar mı? burada dikkatli olarak konuşmam gerekiyor aslında. Yani çalışmaya devam eden herkesin demin dediğim gibi emekli maaşı illa düşer diye bir kaide yok. Bir kural yok. Ben sadece örneklendiriyorum. Lütfen bunun altını özellikle çiziyorum. Hangi kazanç üzerinden çalıştınız? Asıl mesele bu. Primlerin değeri, primlerin hangi aylara, hangi yıllara yattığı o kadar önemli ki bunlar. Özellikle asgari ücret veya düşük kazanç üzerinden prim ödeniyor ise fazladan prim günü her zaman beklenen ölçüde bir aylık artışı yaratamıyor. Çünkü oranlama bölünüyor. Yani 30'u 10'a bölmek mi, 20'yi bölmek mi, anlatabiliyor muyum yani? Buradaki sıkıntı bu zaten. Özellikle de emeklilik yılı mesela değişince her yıl biliyorsunuz farklılıklar oluyor. Çünkü geçmiş yılın yani siz mesela 2026'da emekli olurken 2025'in değerlerine ve büyümesine göre oluyorsunuz. 2027'de 26'nınkile göre oluyorsunuz. Bu da mesela bir değişiklik. Bunu daha önce de söylemiştim. Yani 2026 mı 27 mi avantajlı? Yani şimdi bu şu gün için konuşuyorum, tamam mı? Yani şu an dinlediğiniz gün için konuşuyorum. Çünkü daha önümde bir sürü veri olacak. Enflasyon verisi olacak. Ve bu soruyu çok fazla soran var. 2026'da mı olayım işte ocağımı bekleyeyim. Şimdi 2026 sonunda emeklilik Ocak 2027'ye göre şu anda daha avantajlı görünüyor. Yani şu an dinlediğiniz gün için konuşuyorum. Bu değişebilir de diğer enflasyon verileri gelince. Örneğin mesela Fatıma teyze 2026 sonunda 126 bin, Ocak'ta 122 bin lira alır gibi görünüyor. Askeri kazanç örneğinde yani en düşük ücretle çalışan 26 bin lira 2026 sonunda alırken 2027'ye geçerse en düşük emekli aylığın altına düşüyor. Yani 25'e düşüyor. Kök aylık meselesi, zımbırtısı falan devreye giriyor. Yani bunun altını o yüzden çiziyorum. 2027 yılı için bugün kesin bir rakam veremiyorum. Ama şu an 2026 daha mantıklı görünüyor. Çünkü 2025'in verileriyle emekli olunacağı için bunu düşünmeniz gerekiyor. Yani enflasyon, büyüme henüz kesinleşmedi. Dolayısıyla biz bunu sadece örnek olarak yani şimdiden öyle bir örneklendiriyoruz. Çünkü çok soran insan var. Peki siz neye bakacaksınız? Bence emekliliği birinizin geldiyse sadece takvim önemli değil. Kendi çalışma hayatınızın hesabınızı çıkarmanız gerekiyor. Mesela işte dediğim gibi 2026 sonunda mı olayım? 2027'de mi olayım? Bir yıl daha çalışırsam ne kadar ücret kazanırım? Maaşım ne kadar artar? Çünkü 360 günde bir ücret artar bu arada. Bu sürede vazgeçtiğim emekli aylığı bana zararlı mı, karlı mı? Bunu da hesaplamak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sadece işte mesela 2000 lira aylık artacak diye çabalarken 6 ay aylık almıyorsunuz mesela. Bir de o yanı var. Kıdem tazminatınıza ne olacak? Prime esas kazanç ne durumda? Bütün bunları aynı masaya koymanız gerekiyor ve bir hesap yapmanız gerekiyor. Çünkü bazen 2027'de maaşın 2000 lira daha yüksek olacak diye demin dediğim gibi o kadar bekliyor ki ama yani 12 aylık emekli maaşı çöp mesela. Ya mantık oturmayabiliyor. Şimdi biz bunu öngörebiliyoruz yani öngörebiliyoruz. Dolayısıyla yalnızca bağlanacak aylığın yüksekliği değil, toplam ekonomik bana ne gelecek? Bu önemli. Bakın mesela 2000 hadi daha faydalı diyelim. 2027 daha faydalı diyelim. 1000 lira daha fazla alacaksınız. Ama 2026'da olmamak için 2027'yi beklediniz. Öyle yaptınız. Tamam. O paraya da zaten ihtiyacınız mesela yok. En kötü bir ay, iki ay önce parayı alıp çocuk okutursunuz. Bir sevap yaparsınız. Mesela bu da bir seçenek gibi. O yüzden bunu yani özetleyeyim ben. Emeklilik sisteminde fazla çalışmak otomatik olarak daha yüksek maaş anlamına gelmiyor. 35 yıl çalışan biriyle 37 yıl çalışan biri arasında farklar çıkabiliyor. Dolayısıyla emekliliğe yaklaşanlara söyleyeceğim tek şey yani biraz daha çalışın, maaşım kesin yükselir değil, bir bilene danışın, bir üstada bu hesabı yapabilen birine danışın, öyle adım atın. Çünkü her zaman en çok söylediğim laf budur: emekli maaşı devletten gelir, satamazsınız, devredemezsiniz, tüketemezsiniz. Her ay o maaş gelir ve çok önemlidir o. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Allah kimseyi düşürmesin. Ama en kötü o emekli maaşına bağlanırsınız. Bir köye gider yerleşir. Bir ekmek domates alırsınız ama paranız gelir her ay. O yüzden bu hesabın yapılması ve değerlendirilmesi çok önemli. Ne zaman ve nasıl yapacağınızı önceden planlamanız gerekiyor. Belki 10 sene sonra emekli olacaksınız, belki 20 sene sonra. Tamam, kesin bir rakam çıkmaz ama en azından bir anlama çıkar. Ne ödeyeceğiniz, ne yapacağınız, atacağınız adımlar, attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değecek mi, değmeyecek mi? Yani bunların yani her şeyin bir şeyi var yani. Her şeyin bir uzmanı, her şeyin bir şeyi var. Yani ne diyeyim? Mesela elinize matkap alıp da evin duvarlarını deliyor musunuz? Hayır, usta çağırıyorsunuz. Çünkü o işi o adam biliyor. Ama siz mesela kendi işinizde belki CEO'sunuz, belki müdürsünüz, belki çok yüksek bir konumdasınız. Ama sizin işinizi de usta yapamaz gibi, öyle düşünün. Şimdi bir de şey söyleyeceğim. Bu ara çok dönüyor sosyal medyada. Mesai bitiminde bu WhatsApp üzerinden, işte diğer yazışma mecraları üzerinden biraz mobbinge giren gecenin bir yarısı mesajlar geliyor. Bununla ilgili çalışan mesai dışında bunlara cevap verip vermemek zorunda mı? Bunu bir değineceğim. Bununla ilgili de çok soru geliyor. Çünkü hep şey diyorlar, yani bana mobbing mi yapıyorlar? Neden böyle gibi? Şimdi çalışma hayatında özellikle son yıllarda hepimizin hayatındaki en önemli konu bu. İsteyen istediği zaman istediğini yazıyor, biliyorsunuz. Özellikle mesai bittikten sonra işvereniniz, müdürünüz, bir üstünüz neyse size mesaj atarsa cevap vermek zorunda mısınız, değil misiniz? Çünkü eskiden iş yerinden çıkıyordunuz, hiçbir şeye bakmak zorunda değildiniz. Ama artık teknoloji o kadar hayatımızın içinde ki, saat akşam 9 oluyor mesela, bir mesaj geliyor. Sana bir mail attım, şuna bir bakıp inceler misin? Hafta sonu izniniz var, pazartesi için bu dosyayı hazırla mesela. Bu hepimizin başına geliyordu. Hatta bazen mesajların altında genelde çoğumuz şey yapıyoruz. O mavi tikler okundular mı falan kapatıyoruz, ama kapatmadığınız zaman onu her görünce bir de şöyle bir geri dönüş oluyor. Mesajı gördün, neden cevap vermedin? O kadar fazla bu bir mobbing aslında bakarsanız. Yani ben zorunda değilim, benim mesaim bittikten sonra. Peki çalışan yani ne yapacak? Ulaşılabilir zorunda mısınız? Sosyal medyada dolaşan paylaşımlar üzerine ben zaten bu metni anlatıyorum şu anda. Dikkat etmeniz gerekiyor. Mesai bittiği anda işverenin size ulaşma hakkı tamamen sona erer şeklinde kesin bir cümle kurmak hukuken çok fazla iddialı oluyor. Çünkü bazı işin yapısı bunu gerektirebiliyor. Özellikle Türkiye'de bütün çalışanlar için her durumda geçerli olan ve mesai dışında gelen hiçbir mesaja cevap vermek zorunda aslında değilsiniz diyemiyorum. Genel ve mutlak bir düzenleme yok. İş kanununda da böyle bir açıklama yok. Ama diğer taraftan mantık çerçevesine baktığımız zaman 7 gün 24 saatte ulaşılabilir olmak zorunda değilsiniz. Çünkü kimse köle değil. Ne işveren sizin sahibiniz, ne siz onun kölesisiniz. Yani bu bir mantığa oturtmak gerekiyor. Şimdi nokta bu, ama işin mahiyeti bunu gerekiyordur. Örneğin mesela Amerika ile çalışıyorsunuzdur diyelim. Amerika'daki müşteriyle saat farkı var. Ona göre mesela olabiliyor. Bu değişken bir konu. Kritik nokta bu. Yani mesai dışında gelen bir mesaja yalnızca bilgi vermek amacıyla mı gönderiliyor? Yoksa çalışanın fiilen yani mobbingle iş yapması mı isteniyor? Örneğin mesela işveren akşam saatlerinde yarın toplantımız saat 10'a alındı dedi mesela. Bu bir şey değil, bu bir bilgi verme. Ama mesela çalışan eve gitti, işlerini bitirdi, işte tatiline de çıkıyor. Yarın bu işi hazırla derse çalışma süresi ve fazla çalışma kısmında tartışmaya giriyor. Bakın şeyde, yani kanunda bunun bir maddesi yok ama daha sonra hukuka taşıdığımız zaman bunlar kullanılabilecek şeylere dönüyor. Normalde yapılmaması gerekiyor. Yani teknolojinin tabii değişmesiyle çalışma hukukunun temel mantığı ortadan kalktı. Değişik bir konuya geldi. O yüzden bir düzenleme yapmaya çalışıyorlar, biliyorsunuz ki. Bilgisayar başında iş yapılıyor, telefonda yapılıyor. Sonuçta ortada bir şey var. Ama akşam WhatsApp mesajına cevap vermediniz diye sizi işten çıkaramaz. O kadar da değil arkadaşım. Tamam, bazı mahiyetler, bazı işler bazı zamanlarda hızlı bir şekilde çözülmesi gerekebiliyor. Ama bu bir haklı ya da haksız fesih değil. Ona girmez. Yani siz tazminatsız, benim WhatsApp mesajlarıma bakmıyor, gelecek 9'da falan. Bu olmaz. Bunu biz ne yapacağız? İdari yoldan maalesef çözemeyiz. Hukuka taşınacak bir konu tamamen. Burada da işte hakimin ve bilirkişinin takdir yetkisine dönecek. Bu çok artık başka bir konuya geliyor. Şimdi örneğin normal çalışma düzeninde bir ofis çalışanıyla işte görevi gereği nöbet ve çağrı sistemi bulunan bir çalışanın durumu aynı olmayabiliyor, işte dediğim gibi. Dolayısıyla her olay ve her çalışan kendi koşullarına göre değerlendirilmesi gerekiyor. Ama özellikle şöyle söyleyeyim, bir çalışanın sürekli olarak mesai dışında bir mecradan zorlamak, çalıştırmak, normal çalışma düzeninin bir parçası haline getirmek hukuka tamamen taşınacak bir konuya dönüyor. O yüzden ulaşılabilir olmak başka, zorla çalıştırılmak başkadır. İkisi arasında bir fark var. O yüzden bu konuda çalışanın yani telefonu cebinde diye işveren onu 24 saat arayamaz. Böyle bir yani nasıl söyleyeyim size. Hukukta böyle bir şey yaz, yani kanunda böyle bir şey yazmıyor ama mantığa da sığmıyor. Yani hayatın doğal akışına sığmıyor aslında. Yani biz bunu hukuka taşıdığımızda bunu kullanıyoruz. Hayatın doğal akışına uymayan bir sebep bu. Tamam, çok özel bir durumdur. Bir kere yapılmıştır vesairedir. İşte dediğim gibi yabancı müşteriniz vardır. Odur budur ya da kendi çözememiştir müdürünüz. Odur budur. Hani bir kereye mahsus, iki kereye mahsus yapılır. Ama sürekli böyle bir taciz varsa o zaman mesai bittiği için sizin aslında hayatın doğal akışına göre çok da cevap vermeniz gerekmiyor. Ama işinize sahip çıkmak istediğimiz için biz Türk insanı biliyorsunuz. İşimize hep sahip çıktığımız için genelde bu biraz size kalıyor. Ve ne kadar sıklıkta işte dediğim gibi istediğine bağlı olarak da çok değişken bir konu bu. Yani dinlenme hakkınızı eğer ortadan kaldırıyorsa bu bir sıkıntı. Ama atıyorum gece 11 oldu diyelim. Bir şey soracağım, müsait misin bir şey soracağım diye bir mesaj atması bir şey çözememiştir. Bu bir taciz değildir bu arada. O yüzden ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani illa size mesaj attı diye bir mobbing olduğunu düşünmüyorum. Genelde de hukuka geldiğimiz zaman da zaten böyle bir şey olmuyor. Evet, bu haftada çalışanlarımı korudum, işverenimi korudum, ne yaptım artık siz karar verin. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi ekstra sorsa isterseniz Radyo Sputnik WhatsApp hattından ya da benim sosyal medyam üzerinden yazabilirsiniz. Danışmanlık almak isteyen de özellikle yazsın. Artık zaten Eylül'e de geldik. Ay da bitiyor. Kış da geliyor. Biraz en azından kışın şeyini üstümüzden atmak için rehavetini mi ne derler? Böyle işlerinizi halledin. Her şeyi çözün. Rahat rahat artık kışın evden çıkamayacağız çünkü bu soğuklarda. Muhtemelen bence hala soğuk. Yani. O yüzden kendinize çok çok iyi bakın. Saygılar ve sevgiler. Haftaya görüşmek üzere.
1: Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programının tekrarını dinlediniz.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Abayı yakmak deyimi. Günlük hayatta abayı yakmış cümlesini duyduğumuzda birbirine fena halde gönlünü kaptırdığını, aşık olduğunu anlarız. Peki bu deyim nereden çıktı? Aba, dövme yünden yapılan, genellikle beyaz renkte üretilen kalın bir kumaştır. Özellikle dervişlerin giydiği, uzun, yakasız, kuşakla tutturulan sade hırka denince aba anlaşılır. Bu deyimin ortaya çıkışı da eski tekkelerde yaşanan bir olayla ilgilidir. Soğuk bir kış gecesi. Dervişler tekkenin dershanesinde halk olup şeyhlerini dinlemektedir. Odada büyük bir ocak yanar, dervişler yün abalarına sarılmıştır. Şeyh efendinin anlattıkları öylesine etkileyicidir ki dervişler kendinden geçmiş halde sohbeti dinlemektedir. Bu sırada ocağa sırtı dönük bir dervişin abasına kıvılcım sıçrar, kumaş tutuşur. Ama dervişin içi öylesine yanmaktadır ki dışındaki ateşi fark etmez. Şeyh efendi durumu fark edip dervişi uyarır ve onu yanmaktan kurtarır. O günden sonra birini gönlünü fazla kaptıran, aşkından gözü hiçbir şeyi görmeyenler için abayı yakmak deyimiyle başlanır. Dervişlerin sırtındaki yün bir aba. Bir kıvılcımla tutuşmuş ama içindeki aşkın ateşiyle fark edilmemiş. Bugün birine gönlünü fazla kaptıranlara hala abayı yaktı diyorsak, işte o gecenin hatırası hala dilimizde yaşıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in vali ve kaymakam açıklamalarına tepki geldi. Gülistan doku soruşturmasında 6. dalga operasyonu. Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan gemi kayboldu. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 11'de Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek. Açılış töreninin ardından da Samsunlulara hitap etmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karadeniz programını tamamlayacak. Üsküdar'da Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yaşanan siyasi sürece tepki gösteren Yeni Parti dün İskele Meydanı'nda miting düzenledi. Yeni Parti lideri Özgür Özel'in Üsküdar'daki mitingde İstanbul Valisi Davut Gül ve bazı kamu görevlilerine yönelik "gün gelecek, hesap verecekler" sözlerine ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Özel'i mülki idare amirlerinin tehdit ettiğini ifade eden Ömer Çelik, "kendisine siyaset adına davet ediyoruz, bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz" dedi. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gazeteci Selahattin Günday'la iki acil tıp teknisyeni tutuklandı. 6 şüpheli saati kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ firarisi ve Ergenekon kumpaslarının firari savcısı Zekeriya Öze, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 3 ismin yargılandığı dosyalarda 8 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kamu davalarının düşmesini istedi. Tunceli'de 2020 yılında kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan doku soruşturmasında 6. dalga operasyonu için düğmeye basıldı. Delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüpheliye yönelik 7 ilde zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da bulunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezi 15 ilde ailem güven operasyonu düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem yapıldı. İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde ailem güvende denetimi kapsamında gece kulüpleri, masaj salonları ve derneklerin de olduğu toplam 10 adresle denetim yapıldı. Uyuşturucu ve dijital materyallere el konurken LGBT propagandası yapan 73 hesap hakkında erişim engeli kararı getirildi. Ailem güvende operasyonunda Zenni Arif olarak da tanınan Arif Saçlı'nın gözaltına alındığı, fenomen Mika Can Rao'nun da tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği öğrenildi. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalı'nın günlerdir aranan eşi Çağla Öz İstanbul'da polise teslim oldu. Çağla Öz işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Van'a gönderildi. Bültenimize dünyanın gündeminden başlıklarla devam edelim. Hürmüz Boğazı'na bakalım. İran'a ait bir ticari gemiye düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Saldırı sabah saatlerinde Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı Keşm Adası yakınlarında meydana geldi. Endonezya'da Surabaya'dan Banjarmasin'e gitmek üzere yola çıkan 243 yolcuyla mürettebatı taşıyan Virgo Transport sekti gemiyle iletişim kesildi. Java Denizi'nde geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Yetkililer işletmeci firmanın geminin kötü hava koşullarından etkilendiğine dair güvenlik güçlerine ihbarda bulunduğu bilgisini paylaştı. ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amedi, yapay zeka geliştirme yarışının mevcut hızının ciddi riskler doğurduğunu belirtti. Sektörün bilinçli şekilde yavaşlatılması gerektiğini söyleyen Dario'ya, teknoloji milyarderi Elon Musk ve OpenAI CEO'su Sam Altman'dan da destek mesajları geldi. OpenAI üst yöneticisi Sam Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleri nedeniyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını kaydetti. Altman, yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği risklere karşı çalışmalarının önceliklendirilmesi gerektiğini vurguladı. Google, robotlar ve otonom sistemler için çip geliştirmek üzere. İsrailli teknoloji şirketi, Halio'nun yöneticisi Guy Cummins ile liderliğinde bir ekip oluşturduğu kurulan yeni ekibin yapay zeka görevlerini bulut sunucuları üzerine doğrudan cihazlar üzerinden çalıştırmaya yönelik bir yapay zeka yongası geliştirdiği bildirildi. Artsın haberinde de Google'ın konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
2: Konuğumuz sevgili Sırma.
3: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisinde değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısmı tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısından yakalar. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
2: Pul biberde?
3: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksinini yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan ver. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Bunu biliyor muydunuz? Dünya üzerindeki en büyük hayvan olan mavi balinaların kalbi suyun altına daldıkları sırada dakikada sadece 2 kez atar. Bir insanın normal kalp atım hızı ise dakikada 60 ile 100 arasındadır. Suyun altında kalp atım hızlarının çok düşük olmasının nedeni bir memeli türü olan mavi balinaların nefeslerini tutarak gerçekleştirdikleri dalış sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltarak oksijen depolarının tüketimini yavaşlatmaktır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Tarihte bugün.
1: Bazı futbolcular attıkları gollerle, bazıları kazandıkları kupalarla hatırlanır. Metin Oktay ise yalnızca başarılarıyla değil, formasına bağlılığı, rakiplerine duyduğu saygı ve milyonların gönlünde kurduğu tahtla Türk futbolunun simge isimlerinden biri oldu. Ağları delen şutları, derbilerde yazdığı destanlar ve Galatasaray'a duyduğu büyük sevgi ona unutulmaz bir unvan kazandırdı. Taçsız Kral. Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay, takvimler 13 Eylül 1991'i gösterdiğinde henüz 55 yaşındayken hayata veda etti. Metin Oktay 2 Şubat 1936'da İzmir'de dünyaya geldi. Futbola 15 yaşında Damlacık Spor Kulübü'nde başladı. İlk takımında İzmir futbolunun sembol isimlerinden Sait Altınordu'ya duyduğu sevgi nedeniyle 8 numaralı formayı giydi. Bir yıl sonra Adnan Subari'nin futbolcu antrenör olarak görev yaptığı Yün Mensucu'da transfer oldu. Yeni formasıyla 14 gol atan genç futbolcu genç milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Tatsız Kral, Ay Yıldızı formayı ilk kez 11 Nisan 1954'te Belçika karşısına giydi. Türkiye'nin 4-0 kazandığı maçta 2 gol birden attı. Aynı yıl İzmir Spor'a transfer olan Oktay henüz 18 yaşındayken 17 golle gol krallığı yarışının zirvesine çıktı. İzmir Spor'da o sezonu mali lig şampiyonu olarak tamamladı.
2: Ataklar arka arkaya, işte 69. dakika vurdu Metin ve gol. Mustafa'nın ortası 69. dakikada Metin vurdu kafayı ve kaleciyi ters tarafa yatırdıktan sonra Galatasaray 1, Eskişehir Spor 0 oldu.
1: Metin Oktay'ın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri 1955 yılında yaşandı. Galatasaray için yeni yetenekler arayan ve baba lakabıyla tanınan Gündüz Kılıç, genç golcüyü İzmir'de keşfetti. İstanbul'a döndüğünde sarı kırmızılı yöneticilere söylediği söz, Metin Oktay'ın nasıl bir yetenek olduğunun habercisiydi. Kulübü satın, Metin'i alın. Baba Gündüz, genç futbolcuyu bir otomobil karşılığında 5 yıllığına Galatasaray'a bağladı. Oktay, sarı kırmızılı formayı ilk kez 28 Ağustos 1955'te Beyoğlu Spor karşısında giydi. Galatasaray kariyerinin daha ilk maçında ağları havalandırarak yıllar boyunca sürecek gol yolculuğunun ilk adımını attı.
3: Metin arıyor canlı bir. Altın kafa hareketi seviyor. Üstünü nişan aldı.
1: Metin Oktay, Fenerbahçe ile oynanan bir derbide Türk futbol tarihinin en unutulmaz gollerinden birine imza attı. Türkiye'de profesyonel ligin ilk sezonu iki grup halinde düzenlenmişti. Kırmızı grubu Galatasaray, beyaz grubu ise Fenerbahçe lider tamamlamıştı. İlk şampiyonu belirleyecek final maçları Dolmabahçe Stadı'nda oynanacaktı. Tarihler 10 Haziran 1959'u gösteriyordu. Maçın 37. dakikasında Fenerbahçe Naci Erdem'i geçen Metin Oktay, Manda lakaplı kaleci Özcan Arkoç'un koruduğu kaleye çok sert vurdu. Top ağları delerek dışarı çıktı. Karşılaşmanın Yugoslav hakemi Markoviç önce out kararı verdi. Ancak ağlar kontrol edildiğinde topun dışarıdan değil kalenin içinden geçtiği anlaşıldı ve gol geçerli sayıldı. 10 Haziran 1959 futbol tarihine ağları delen golün atıldığı gün olarak geçti.
3: Kalede Özcan var, vurdu Metin. Kaleye doğru gidiyor.
1: Metin Oktay 29 Ocak 1959'da İzmir'de İzmir Spor Kulübü Başkanı'nın kızı Oya Sarı ile evlendi. Evliliğin ardından İzmir Spor'dan oldukça yüksek bir transfer teklifi aldı. Oktay'ın İzmir'e dönmesini isteyen Oya Sarı bu teklifi reddeden eşine ben mi Galatasaray mı diye sordu. Tatsız Kral'ın yanıtıysa yıllar boyunca hafızalardan silinmedi. Galatasaray, o daha vefalı. İzmir Spor'un dönemin koşullarına büyük bir tutar olan 30 bin liralık teklifini reddeden Metin Oktay çok sevdiği kulübünde kaldı. Eşinin kendisini terk etme ihtimaline rağmen Galatasaray'dan ayrılmayan Oktay, Fenerbahçe'nin transfer teklifine de olumlu yanıt vermedi. Dönemin Fenerbahçe yöneticisi Müslüm Bağcılar bir araya geldiği Metin Oktay'a açık çek uzatarak istediği rakamı yazmasını söyledi. Ancak Metin Oktay bu teklifi de kendisine yakışan bir ifadeyle geri çekti. Bizi sevenleri üzmeyelim baba. Metin Oktay 18 Aralık 1960'ta İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir kez daha tarihe geçti. Galatasaray'ın rakibini 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol birden atan Tatsız Kral, derbilerin unutulmaz isimleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Türkiye'de sergilediği başarılı performans kısa sürede yurt dışında da ilgi gördü. Metin Oktay, Temmuz 1961'de İtalya'nın Palermo kulübüne transfer oldu. Palermo formasıyla ligde çıktığı 12 maçta 3 gol attı ve Haziran 1962'de yeniden Galatasaray'a döndü.
0: Futbol bir zeka oyunudur. Bazı açılar vardır. Futbolcu meleke kespeder. Mesela ben antrenman bittikten sonra 500 tane, 1000 tane topa vururdum. Kalecinin en zayıf yeri elini kaldıramaz, çok hızlı süratli topa vurursanız veyahut ayağının dibidir. Bir de açılar vardır. Yani kalecinin hareket halini yakaladığım zaman vurduğum toplar hep gol olur.

0: Aydın bu isteği bir şartla kabul etti. Metin Oktay karşılaşmada 10 dakikalığına da olsa sarı laciverti formayı giyecekti. Metin Oktay'ın cevabı kısa ve anlamlıydı. Şeref duyarım. İnönü Stadı'nda oynanan jübile maçından önce Metin Oktay ile Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Can Bartu formalarını değiştirdi. 10 dakika boyunca Galatasaray efsanesi Metin Oktay sarı lacivertli, Fenerbahçe efsanesi Can Bartu ise sarı kırmızılı formayla kendi takımlarına karşı mücadele etti. Bu görüntü iki takımki ezeli rekabetin ötesine geçen dostluğun ve karşılıklı saygının simgelerinden biri oldu. Metin Oktay'ın ikinci jübilesi ise İzmir'de Göztepe ile oynanan karşılaşmada yapıldı.
1: Metin Oktay'a sarı kırmızı forma Can Bartu'ya gidiyor. 1969'da 60 yılı aşkın büyük rekabette dönüm noktalarından birisi. Sarı kırmızı formayla Can Bartu, sarı lacivert formayla Metin Oktay. Tribünlerde büyük alkış var. Kimileri şaşırıyor. Ne oluyor diyor. Birbirlerine şans diliyorlar. Ve Metin Oktay sarı lacivert formayla Fenerbahçe yarı sahasına geçerken Can Bartu sarı kırmızı formayla Galatasaray yarı sahasında.
0: Yaklaşık 15 yıl süren futbolculuk kariyerine çok zede başarı sığdıran Metin Oktay, 4'ü genç milli takım olmak üzere 40 kez Ay Yıldızı formaya giydi. A milli takımda 7 kez kaptanlık yaptı ve toplam 17 gol attı. Futbol hayatı boyunca 6 kez gol kralı olan Tatsız Kral, lig tarihinde 217 gole ulaştı. Bu rekor 1988 yılında Tanju Çolak tarafından kırıldı. Metin Oktay 1962-1963 sezonunda 26 maçta attığı 38 golle bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu da kırdı. Bu rekor 1987-1987 sezonunda 39 gole ulaşan bir başka Galatasaraylı Tanju Çolak tarafından geçildi. Derbi maçlarındaki performansıyla da Türk futbolunda iz bırakan Oktay, Fenerbahçe'ye 18, Beşiktaş'a ise 13 gol attı. Sarı kırmızılı formayla 2 İstanbul Profesyonel Ligi, 2 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
2: Atış yapıldı, Metin kafaya çıktı gol. Henüz 1. dakikada Metin'in sert kafa şutu 1-0 galip duruma yükseltti Galatasaraylıları.
0: Metin Oktay futbolculuk kariyerini noktaladıktan hemen sonra 1969-1970 sezonunda Galatasaray teknik direktörü Tomislav Kaloperovic'in yardımcılığına getirildi. Sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gidilmesi üzerine görevinden ayrıldı. 1972-1973 sezonunun başında bu kez Bursaspor'u çalıştıran Kaloperovic'in yardımcısı oldu. Kaloperovic'in sezon ortasına görevinden ayrılmasının ardından Bursaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi ve 1973 yılının sonuna kadar bu görevi sürdürdü. Daha sonraki yıllarda Galatasaray'da yöneticilik yapan Tatsız Kral çeşitli gazetelerde spor yazıları da kaleme aldı. Ve tarih 13 Eylül 1991. O gün Türk futbolu efsane isimlerinden birini kaybetti. Metin Oktay o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 55 yaşındayken hayata veda etti. Haberin duyulmasıyla yalnızca Galatasaraylılar değil, onu seyretmiş, gollerine tanıklık etmiş bütün futbol severler yasa boğuldu. Bir zamanlı gollerle tribünleri ayağa kaldıran Tatsız Kral'ın ardından bu kez stadyumları derin bir sessizlik kapladı.
3: Metin futbolcuydu ve Metin bir de çok iyi insandı. Futbolcu olmak ya sadece yetmiyor, bile çok iyi insandı. Bir de genç çocuklara inanın aldığı paraları böyle dağıtırdı. Hepsine onların zevkle o paraları harcamaları için ne gerekiyorsa yapardı.
0: Bazı isimler hayatları sona erdiğinde unutulmaz. Bir kuşaktan diğerine aktarılan hikayelere dönüşür. Metin Oktay'da yalnızca attığı yüzlerce golle değil, bağlılığı, sportmenliği, tevazusu ve rakiplerine duyduğu saygıyla Türk futbolunun ortak hafızasında yaşamaya devam etti. Onun adı önce Florya'daki, daha sonra Kemerburgaz'daki Galatasaray tesislerine verildi. Fakat Tatsız Kral'ın asıl mirası bir binanın tabelasında değil, ağları delen o şutta rakibinin formasını gururla giydiği jübile maçında ve bizi sevenleri üzmeyenin baba sözünde kaldı. Türk futbolunun Tatsız Kralı Metin Oktay'ı vefatının yıl dönümünde özlemle anıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Tarihte bugün... En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim ve Teknik Dergisi'nde yayınlanan yeni bir bilimsel araştırma, köpeklerin insanların yalnızca mutluyuz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre köpeklerin bu yüz ifadelerine verdiği beyin tepkileri birbirinden farklılık gösteriyor. Bulgular köpeklerin insan duygularını algılama biçimine ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Köpeklerin insanların yüz ifadeleri arasındaki farkları ayırt edebildiği uzun zamandır biliniyor. Ancak bu becerinin ortaya çıkışında rol oynayan beyin mekanizmaları büyük ölçüde anlaşılmamıştı. Science dergisinde Ağustos ayında yayımlanan yeni çalışma, köpeklerin yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntüyü yansıtan yüz ifadelerini de ayırt edebildiğini gösterdi. Araştırma, Viyana Üniversitesi Biliş, Duygu ve Psikolojide Yöntemler bölümünden Raul Hernandez Perez ve Loya'nın da aralarında bulunduğu ekip tarafından yürütüldü. Araştırmanın ilk aşamasında 8 köpeğe mutluluk ifadesi taşıyan ve belirgin bir duygu ifadesi içermeyen insan yüzlerinin fotoğrafları gösterildi. Mutlu yüzler gösterildiğinde köpeklerin beyninde üst düzey bilişsel süreçlerle ilişkili temporal korteksin ve ödüllendirmeyle bağlantılı kaudat çekirdeğin daha etkin hale geldiği görüldü. Araştırmacılar özellikle kaudat çekirdekte gözlenen bu etkinliğin mutlu insan yüzlerinin köpekler için duygusal bir anlam taşıyabileceğini düşündürdüğünü belirtti. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 12 köpeğe mutlu, öfkeli, korkmuş ve üzgün insanların fotoğrafları gösterildi. Makine öğrenmesi yöntemleriyle incelenen beyin etkinlikleri, köpeklerin mutlu yüzlere verdiği tepkinin öfke, korku ve üzüntü ifadelerine verdiği tepkilerden belirgin biçimde farklı olduğunu ortaya koydu. Daha da dikici olansa köpek beyninin yüz ifadelerini yalnızca olumlu ve olumsuz olarak sınıflandırmaması oldu. Beynin genelindeki etkinlik örüntüleri incelendiğinde korkuya verilen tepkinin öfke ve üzüntüye verilen tepkilerden de farklı olduğu belirlendi. Araştırmacılar bunun köpeklerin insanlardaki farklı olumsuz yüz ifadelerini ayırt edebildiğini gösteren ilk kanıt olduğunu ifade etti. Ancak bu sonucun köpeklerin duyguları insanlarla aynı şekilde deneyimlediği anlamına gelmediği vurgulandı. Gerçek hayatta köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını yalnızca yüz ifadelerinden değil, beden hareketlerinden, ses tonundaki değişimlerden ve kokudan da aldığı belirtildi. Araştırmaya yalnızca evcimler dahil edildi. Araştırmacılar farklı koşullarda yaşayan köpeklerin insanlardan gelen duygusal ipuçlarını farklı algılayabileceğini belirtti. Ekip sonraki çalışmalarında köpeklerin insanları anlamak için farklı ipuçlarını nasıl bir araya getirdiğini araştırmayı planlıyor. Yeni bir araştırma köpeklerin insanların yalnızca mutlu yüz ifadelerini değil, korku, öfke ve üzüntü gibi farklı duygularını da ayırt edebildiğini ortaya koydu. Bilim insanları köpeklerin insanlardan gelen yüz ifadeleri, beden dili, ses tonu ve koku gibi farklı ipuçlarını birlikte değerlendirerek duyguları nasıl algıladığını anlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Bilim insanları dünyanın derinliklerinde Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Afrika kıtasıyla Pasifik Okyanusu hizasındaki sır hatlarında bulunan yapıların yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtiliyor. Himalayaların zirvesinde 8849 metrelik irtifasıyla yükselen Everest Dağı, yeryüzünün en yüksek dağı olarak biliniyor. Zirvesine ulaşması 42 gün süren ve bugüne kadar 340'tan fazla dağcının hayatına mal olan Everest'in ünvanı, dünyanın derinliklerinde tespit edilen bu yapılarla yeniden tartışmaya açıldı. Gözde görülmeyen devasa kütleler dünya yüzeyinin tamamen altında bulunuyor. Oluşumların gezegenin en kalın katmanı olan manto tabakasıyla erimiş metal çekirdek arasında yaklaşık 1200 mil derinlikte yer aldığı belirtiliyor. Bu yapıların magnezyum zengini kayalardan meydana geldiği ifade ediliyor. Jeofizikçiler manto tabakasını Venüs tabanlarının eski parçaları için devasa bir jeolojik mezarlık olarak nitelendiriyor. Hawaii gibi izole volkanik zincirlerin kökeninin de bu katmanla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Derin yeraltı yapıları ilk olarak 1996 yılında Pasifik Okyanusu altındaki çekirdek manto sınırı incelenirken bilim dünyasının dikkatini çekti. Sismik deprem dalgalarının belirli noktalarda aniden yavaşlaması bu yapıların varlığına ilişkin ilk işaretlerden biri oldu. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi bünyesinde araştırmalarını sürdüren jeofizik ekibi, bu jeolojik kütlelerin en az 500 milyon yaşında olduğunu hesaplıyor. Araştırmacılar, yapıların geçmişinin dünyanın ilk oluşum evresine kadar uzanabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüzeydeki hiçbir dağcının ulaşamayacağı bu dev kütlelerin yapısı henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Arven Deus da yapıların ne olduğunun kesin olarak bilinmediğini belirtti. Deus, bunların geçici bir sismik olgu mu yoksa milyarlarca yıldır aynı yerde duran yapılar mı olduğunun henüz netleşmediğini ifade etti. Keşfin, dünyanın iç yapısı ve jeolojik geçmişine ilişkin yeni araştırmalara kapı aralaması bekleniyor. Bilim insanları dünyanın yüzeyinin altında yaklaşık 1200 mil derinlikte ve Everest Dağı'ndan yaklaşık 100 kat daha yüksek olduğu belirtilen iki devasa yapı tespit etti. Yaklaşık 1000 kilometre yüksekliğe ulaşan ve en az 500 milyon yaşında olduğu hesaplanan yapıların kök yapısı henüz tam olarak bilinmiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: PISA 2025 sonuçları dünya genelinde öğrenci performansında gerilemeye işaret ederken Türkiye 3 alanda da sıralamasını yükseltti. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD tarafından yapılan 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü PISA 2025'in sonuçları açıklandı. 91 ülke ve ekonomiden 760 binden fazla öğrencinin katıldığı araştırmada 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimlerindeki becerileri değerlendirildi. Sonuçlara göre dünya genelinde özellikle okuma ve matematik becerilerinde belirgin bir düşüş yaşandı. 2015-2025 döneminde OECD ülkelerinde okuma puanları 28, matematik puanları 22 puan geriledi. Fen bilimlerindeki ortalama düşüşse 7 puan oldu. OECD ülkelerindeki 15 yaşındaki öğrencilerin yaklaşık %29'u okuma, matematik ve fen bilimlerinin üçünde de düşük performans gösteren grupta yer aldı. Okuma puanlarındaki en sert düşüşler İzlanda ve Slovenya'da görüldü. Bu ülkelerde gerileme 50 puanı aştı. Türkiye ise PISA 2025 sonuçlarında dikkat çekenlerden biri oldu. Türkiye 2022'ye kıyasla 3 alanda da puanını artıran ve sıralamasını en fazla yükselten OECD ülkesi olarak kayıtlara geçti. Türkiye fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi. Böylece fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk kez OECD ortalamasının üzerine çıkarken matematikte OECD ortalamasını yakaladı. Türkiye'nin fen bilimleri puanı 2022'ye göre 18 artarak 494'e, okuma becerileri puanı 16 artarak 472'ye, matematik puanı ise 9 artarak 462'ye yükseldi. Türkiye fen bilimlerinde 91 ülke arasında 19. okuma becerilerinde 18. matematikte ise 28. sırada yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye 2003'ten 2025'e kadar 3 alanda da göreli sıralamasını %50'nin üzerinde iyileştirdi. Araştırmacılar küresel gerilemenin nedenleri arasında eğitim sistemlerindeki yapısal sorunların yanı sıra dijital dikkat dağınıklığı ve öğrencilerin kitap okumaya ilgisinin azalmasını da gösteriyor. PISA 2025'te öğrencilerin yapay zeka kullanımına ilişkin veriler de toplandı. Öğrencilerin %40'tan fazlası yazılı ödev hazırlarken yapay zeka araçlarını haftada bir veya iki kez ya da her gün kullandığını belirtti. Araştırmada yapay zeka sohbet robotlarını kullandığını bildiren öğrencilerin fen bilimleri puanlarının bu araçları kullanmayan öğrencilere kıyasla ortalama olarak daha düşük olduğu görüldü. PISA 2025 sonuçlarına göre dünya genelinde okuma ve matematik performansı gerilerken Türkiye fen bilimleri okuma ve matematik alanlarının tamamında sıralamasını yükseltti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Suriye'ye ziyaret. Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Et ürünlerinde kurallar değişiyor. Ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye 2 gün sürecek bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında bugün mevkidaşı Şeybani ile görüşecek ve iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından da kabul edilmesi beklenen Bakan Fidan'ın temaslarında terör örgütü YPG-SDG'nin entegrasyon süreci ve kendini feshetmesine ilişkin gelişmelerde öncelikli gündem maddeleri arasında. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in dün Üsküdar'daki mitingde İstanbul valisi Davut Gül'le bazı vali ve kaymakamların tutumuna ilişkin kullandığı "gün gelecek hesap verecekler" sözlerine tepki gösterdi. Ömer Çelik, Özgür Özel'in açıklamalarını tehdit dili olarak nitelendirdi. "Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz, bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz" dedi. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezi yürütülen Ailem Güvende operasyonlarında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ise İstanbul merkezi düzenlenen ve 6 LGBTİ derneğini de kapsayan Ailem Güvende operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemesinde ise LGBT ve benzeri 6 derneği dışından farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gazeteci Selahattin Günday ile 2 acil tıp teknisyeni tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Türkiye'de 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren tütün ürünlerinin satışına son verilmesi planlanıyor. Buna göre çocuk parkları, spor alanları ve plajlarda sigara içecek. Tütün ürünleri kapalı ve dışarıdan görünmeyen dolaplarda tutulacak. Satışlarda elektronik yaş doğrulaması uygulanacak. Paketlerde de değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Marka adı yalnızca bir yüzeyde ve paketin en fazla %5'lik bölümünde yer alabilecek. Logo ve sembollere de izin verilmeyecek. Tarım Orman Bakanlığı et ve et ürünlerine ilişkin tebliğde değişikliğe hazırlanıyor. Düzenleme ile burger için ilk kez üretim kriterleri belirlenecek. Döner etiketleri değişiyor. Döner adının etikette üretim şekline bağlı olarak yaprak döner, yaprak kıyma döner ve kıyma döner şeklinde yazılması zorunlu hale getirilecek. Sucuk, pastırma ve kavurmada ise fıstık, peynir gibi çeşitli maddeleriyle tütsüleme yasaklanacak. Okullar yarın açılıyor. Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından yaklaşık 17 milyon öğrenci ders başı yapacak. İstanbul'da ise özel bir durum var. Binlerce servisin trafiğe dahil olduğu ilk gün yaşanacak. Trafik ve kaos önlemek amacıyla ders saatlerinde düzenlemeye gidildi. İlk ders zili saat 10'da çalacak. İlk gün özel uygulama kapsamında resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler saat 15'te sona erecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 14 Eylül tedbirlerini duyurdu. Okulların açılacağı pazartesi günü 6 ile 16 saatleri arasında İstanbul Kartı entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Metrobüs ve Metro İstanbul'da toplam 3.665 ilave sefer düzenleyecek. Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve bu sonucun ardından 5. hafta itibariyle ilk galibiyetini alan Konyaspor puanını 3'e yükseltti. Trabzonspor ise 7 puanda kaldı. Süper Lig'in 5. haftasına bugün oynanacak 3 maçla devam edilecek. Saat 17'de Gençlerbirliği ile Kasımpaşa, saat 20'de Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir, Galatasaray'la da Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvası Amerika Açık'ta kadınlar finalinde son iki yılın şampiyonu Belaruslu Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak Rybakina şampiyon oldu. ABD Açık Tek Erkekler finalinde ise Alman raket Zverev ile ABD'li Ben Shelton saat 21'de karşılaşacak. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek. Berlin Arena'daki karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
0: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Kimi zaman biriyle işiniz biter ama laf uzatmadan da uğurlamak gerekir. Peki bunu açıkça söylemeden nasıl yaparsınız? Cevap halk deyiminde gizlidir. Ayakkabısını düzeltmek. Eskiden eve gelen misafirlerin ayakkabıları kapı önüne bırakılırdı. Ev sahibi misafiri uğurlamak istiyorsa ayakkabıların yönünü dışarı çevirirdi. Bu sessiz mesajı alan misafiri de kalkıp giderdi. Kars yöresinden derlenen bir örnekte ev sahibi rahatsız olduğu misafir için eşine şöyle demiş. Dayının ayakkabısını düzelt. Bu ince ayar vedayı haber verirmiş. Bugün halen kibarca gönderme anlamında kullanılan bir deyimdir. Gelenekler inceliklerle yaşar, deyimlerle anlatılır. Bugün ayakkabısını düzeltmek deyiminin kapısını araladık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka çeviri sektöründe hız ve iş kalitesini artırırken uzmanlar teknolojinin insan çevirisinin yerini alamayacağını, geleceğin yapay zeka ile birlikte çalışan çevirmenler üzerine şekilleneceğini belirtiyor. Türkiye Çevirmenler Derneği ve Çeviri Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Varol, yapay zekanın çevirmenlik mesleğini ortadan kaldırmadığını, aksine çalışma süreçlerini hızlandırdığını söyledi. Profesyonel çevirmenlerin yapay zeka ile uyumlu çalışmasının artık önemli olduğunu belirten Varol, yapay zeka desteğiyle bir günde yapılabilecek bir çevirinin geleneksel yöntemlerle 2 ay sürebileceğine dikkat çekti. Yapay zekanın çeviri sürecinde sorumluluk üstlenemeyeceğini vurgulayan sektör temsilcisi, mesleki sorumluluğun yine çevirmenlerde olduğunu belirtti. Uzun belgeler, kitaplar ve kataloglarda yapay zekanın önemli ölçüde zaman kazandırdığını, ancak ortaya çıkan çevirinin mutlaka uzman bir çevirmen tarafından kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Yapay zekanın sektördeki fiyat beklentisini değiştirdiğine dikkat çekildi. Çevirilerin daha kısa sürede tamamlanması nedeniyle müşterilerin fiyatta %75 indirim beklentisine girebildiği belirtildi. Resmi belge çevirilerinde de fiyat dengesizliği yaşandığı belirtildi. Noterde tasdik gereken 20 satırlık bir evrak için yaklaşık 1700-2000 lira arasında mühür parası bulunurken, normalde 1500 lira alınması gereken bir çevirinin bazı durumlarda 200 ila 300 liraya yapılabildiği aktarıldı. Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Sevinç Arı'da, yapay zekanın bağlam, üslup ve kültürel unsurların aktarımında yetersiz kalabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle özellikle resmi ve nitelikli belgelerde uzman çevirmen kontrolünün şart olduğunu söyledi. Yapay zekanın çevirmenlerin hızını ve iş kapasitesini artıran bir araç haline geldiğini belirten Arı, bir çevirmenin saatte ortalama 200 ila 350 kelime arasında çeviri yapabildiğini söyledi. Yapay zeka desteğiyle bu kapasitenin 1800 kelimeye kadar çıkarılabildiğini etti. Uzmanlara göre yapay zeka çevirmenlerin yerini almak yerine mesleğin yeni çalışma araçlarından biri haline geliyor. Yapay zeka çeviri sektöründe çalışma biçimlerini değiştirirken uzman

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Osmanlı saray koleksiyonlarında bulunan ve aralarında 16. yüzyıl Safevi dönemine ait örneklerin de yer aldığı tarihi seccadeler, konservasyon çalışmalarının ardından yeniden sergilenmeye hazırlanıyor. İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Şale yerleşkesinde faaliyet gösteren Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadenin konservasyon çalışmaları tamamlandı. Atölyede 8 kişilik ekip, Milli Saraylar bünyesindeki saray, kasır ve köşklerde bulunan el dokuması tarihi halılar üzerinde çalışıyor. Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadeden 3'ünün 16. yüzyılda Safevi topraklarında dokunduğu ve saraya hediye edildiği belirtildi. Milli Saraylar Başkanlığı Halı Restorasyon Atölyesi Halı Onarım Ustası Sadi Öztürk, yerlerin üzerindeki yazı programlarında Kur'an-ı Kerim'den çeşitli ayetler ve dini ifadelerin yer aldığını söyledi. Safevi dönemine ait seccadelerde Bakara, Nur ve Fetih surelerinden ayetlerin yanı sıra Ali ismi, Şii şehadeti ve kelime-i tevhid bulunuyor. Eserlerin işçilik, dokuma ve renk açısından yüksek nitelikte olduğu, hassas yapılarına rağmen bugüne kadar ulaşmalarının önem taşıdığı ifade edildi. Seccadeler arasında 16. yüzyılda Bergama'da dokunan bir örnek de bulunuyor. Anahtar delikli seccade olarak adlandırılan bu eserin Rönesans döneminde birçok ressam tarafından eserlerde kullanıldığı belirtildi. Topkapı Sarayı'na ait 6 seccadenin konservasyon işlemleri tamamlandı ve eserler sergilenmek üzere özel panolara sabitlendi. Ayrıca konservasyonu tamamlanan 2 İpek Ağın'ın da Yıldız Sarayı'nda sergileneceği bildirildi. Tarihi dokumalar atölyeye ulaştığında önce tespit çalışmasından geçiriliyor. Eserin durumuna göre konservasyon ya da restorasyon uygulanıyor. Konservasyon yapılan eserlerde mevcut dokuma korunuyor, eksik bölümler tamamlanmıyor. Restorasyon uygulanacak eserlerde ise eksik kısımlar yapının gün dokusuna uygun iplik ve renklerle tamamlanıyor. Atkı, çözgü ve ilmekler eserin özgün desenine uygun şekilde yeniden hazırlanıyor. Atölyede seccadelerin yanı sıra Dolmabahçe, Beylerbeyi ve Yıldız Saraylarına ait tarihi halılar üzerinde de çalışmalar yürütülüyor. Büyük boyutta eserlerde restorasyon sürecinin 1-1,5 yılı bulabileceği belirtiliyor. Milli Saraylar Halı Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi 2007'de Hereke İpekli Dokuma ve Halı Fabrikası'nda kuruldu. 2011'de Yıldız Şale Köşkü yerleşkesine taşınan atölyede tarihi dokumaların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar sürdürülüyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip tarihi saray seccadeleri, konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Topkapı ve Yıldız Saraylarında yeniden ziyaretçilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İstanbul'daki okul kantinlerine uygulanacak fiyatlar açıklandı. Tost ve ayran 130 liradan, tavuk döner 145 liradan satılacak. 4 çeşit tablet yemeği fiyatı ise 285 lira olacak. Milyonlarca öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinin fiyat tarifesi belli oldu. Yeni tarifeye göre geçen yıl 90 liradan satılan tostun ayranla birlikte fiyatı 130 lira olarak belirlendi. Kantinlerde simit 30 liradan, açma ve poğaça ise 35 liradan satılacak. Tavuk dönerin fiyatı 145 lira olurken yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satışa sunulacak. Okullardaki tablet yemeklerin yeni dönem fiyatları da açıklandı. Buna göre 3 çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, 4 çeşit yemeğin fiyatı ise 285 lira olacak. Kantin fiyatları özellikle çocuğunun günlük beslenmesini okuldan karşılamak durumunda olan aileler açısından eğitim giderlerinin yeni bir kalemini oluşturuyor. Eğitim Sen'de çocukların beslenme hakkının ailelerin ekonomik durumuna bırakılmaması gerektiğini belirterek tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesini talep ediyor. Sendikanın yeni eğitim yılı öncesindeki değerlendirmelerinde bu talebin yanı sıra okullara yeterli kamu bütçesi ayrılması ve kadrolu temizlik personeli istihdam edilmesi de öne çıkıyor. Eğitimsen, bazı okullarda yeterli temizlik görevlisi bulunmadığını, geçici istihdam modellerinin kalıcı çözüm olmadığını savunuyor. Yeni eğitim yılı öncesindeki değerlendirmelerinde de her okulun ihtiyacına göre kadrolu ve güvenceli yardımcı personel istihdam edilmesi gerektiğini vurguluyor. Sendikanın bir diğer temel talebi ise öğrencilerin beslenmesine ilişkin. Eğitimsen, okul öncesinden üniversiteye kadar tüm öğrencilere ayrım yapılmaksızın günde en az bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz içme suyu sağlanmasını istiyor. Eğitim İşte yeni eğitim yılı öncesinde öğrencilerin beslenme sorununa dikkat çekerek okullarda tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesi talebini sürdürüyor. Sendika, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmeye erişebilmesi için okul yemeklerinin ücretsiz olması gerektiğini savunuyor. Eğitim İş, beslenmenin ailelerin ekonomik imkanlarına bırakılmaması ve her öğrencinin okulda sağlıklı bir öğüne erişebilmesi gerektiğini belirtiyor. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise yeni tarife ilişkin açıklamasında kantinciler olarak enflasyonla mücadele başlattıklarını belirterek genel toplamda %6,8 oranında artış yaptıklarını söyledi. Osmanoğlu yapılan artışı cüzi olarak nitelendirdi. İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu. Geçen yıl 90 lira olan tost ve ayranın birlikte fiyatı 130 liraya yükselirken tavuk döner 145, simit 30, açma ve poğaça 35, yarım litre su 15, çay ise 25 liradan satılacak. Okullarda 3 çeşit tablet yemeği fiyatı 245, 4 çeşit yemeği fiyatı ise 285 lira olarak belirlendi. Kantin fiyatlarının özellikle çocuklarının günlük beslenmesini okuldan karşılayan ailelerin eğitim giderlerini artıracağını dikkat çeken, Eğitimsen ve Eğitim İş tüm öğrencilere ücretsiz ve sağlıklı en az bir öğün yemek verilmesini talep ediyor. İstanbul Kantinciler Odası ise yeni tarifede genel toplamda %6,8 oranında artış yapıldığını ve bunun enflasyonla mücadele kapsamında sınırlı bir artış olduğunu savunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: 2026-2027 futbol sezonunun henüz başında teknik direktör değişiklikleri yaşanmaya başladı. Süper Lig'de Mirel Radoi ve Fatih Tekke ile yollar ayrılırken 1. Lig'de ise Bülent Korkmaz görevinden ayrılan son isim oldu. Yeni sezonun başlamasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen teknik direktör değişiklikleri gündeme geldi. Süper Lig'de ilk ayrılık Gaziantep FK'da yaşandı. Rumen teknik direktör Mirel Radoi 31 Ağustos'ta kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. Sezonu Alanyaspor beraberliğiyle başlayan Gaziantep FK, Eyüpspor'u mağlup etmiş, 3. haftada ise Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilmişti. Radoi bu sezon takımın başında 3 lig maçında 4 puan toplamıştı. Radoi'nin ardından Trabzonspor'da da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Tekke, Ferencvaros'a 4-0 kaybedilen Avrupa Ligi playoff rövanşının ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Bordo Mavili yönetim ilk etapta istifayı kabul etmedi. Tekke, Ahmetspor karşılaşmasının ardından yapılan görüşmelerin sonrasında ise 1 Eylül'de kulüple karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldı. 1. Lig'de son ayrılıksa Antalyaspor'da gerçekleşti. Sezon başında göreve getirilen Bülent Korkmaz, 7 Eylül'de Kıyazlı Kulüp'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Böylece yeni sezondaki ilk 4 haftanın ardından Süper Lig ve 1. Lig'de görevinden ayrılan teknik direktör sayısı 3'e yükseldi. Teknik direktör değişikliklerinin ilerleyen haftalarda artıp artmayacağı ise merak konusu. 2026-2027 futbol sezonunun henüz ilk haftalarında Süper Lig ve 1. Lig'de teknik direktör değişiklikleri başladı. Süper Lig'de Gaziantep FK'da Mirel Radoi ve Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yollar ayrılırken 1. Lig'de Antalyaspor'un Bülent Korkmaz'la yollarını ayırmasıyla birlikte bu sayı 3'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Evet.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. DEM Parti Timralı'ya gidiyor. Borsa paylaşımlarına soruşturma başlatıldı. Ailem güvende soruşturmasında MASAK ayrıntıları ortaya çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. DEM Parti İmralı heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sançar ve Özgür Faik Erol terörist Başı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Söz konusu ziyaret çerçeve yasanın ardından heyetin gerçekleştireceği ilk ziyaret. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve içerik sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin ve delillerin tespiti amacıyla da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na talimat verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezi 15 ilde ailem güvende operasyonu düzenlendi. 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem yapıldı. Operasyonların İstanbul ayağında ise Taksim, Cihangir, İstiklal Caddesi çevresi ve Şişli'deki gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı derneklere, adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Uyuşturucu ve dijital materyallere el konurken LGBT propagandası yapan 73 hesap hakkında erişim engeli kararı getirildi. Öte yandan MASAK incelemesinde ise LGBT ve benzeri 6 derneğe yurt dışından farklı dönemlerde toplam 3.359.000 dolar aktarıldığı tespit edildi. Türk aile yapısını hedef alan LGBT yapılarına fon sağlayan kurum ve kuruluşlar arasında Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği ve Almanya Başkonsolosluğu da yer aldı. Vanlı Kara Aydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançolan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Öz Van'a getirildi. Soruşturmanın Tançolan'ın mal varlığı ve düğünde takılan yüksek miktardaki altınların kaynağının tespitine yönelik MASAK incelemesi de dahil olmak üzere sürdüğü öğrenildi. Tançolan'ın düğün için kiraladıklarını ileri sürdüğü altınlarsa Van'da bir evin odunluğunda bulunmuştu. Mersin Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen kargo gemisine düzenlenen operasyonda 350 kiloya yakın kokain ele geçirildi. 12 paket kokainin bulunduğu gemide dikkat çeken dalış ekipmanları ve sualtı skuterları da tespit edildi. ABD, Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararını 30 Eylül 2027'ye kadar uzattı. Karara Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin hamlesini adadaki taraflar arasındaki güveni daha da aşındıracak bir olarak değerlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ise Doğu Akdeniz'deki hassas dengelerin dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye kıyılarına yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan ve gayri askeri statüde olmasına rağmen askerlerin bulunduğu Meis Adası'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaş'tan ses versek duyarlar" sözleriyle gündeme gelen adaya yapılan bu ziyaret Türkiye'ye mesaj olarak yorumlandı. Kremlin BRICS zirvesinde Hindistan Başbakanı Modi ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Ukrayna krizinin çözümü için Rusya lideri Putin'e aktif yardım önerisinde bulunduklarını açıkladı. Kremlin sözcüsü Peskov, Putin'in liderlerin bu hazırlığını memnuniyetle karşıladığını ve meslektaşlarına durum hakkında ayrıntılı bilgi verdiğini sözlerine ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun dün gece saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne malzeme depan, lojistik merkezlerini ve enerji altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi. Ukrayna'nın batı bölgelerinde Avrupa'dan askeri yük taşımacılığını kolaylaştıran demir yolu altyapı tesislerini hedef alınırken Harkov bölgesinde de Çernyakov yerleşiminin kontrolü ele geçirildi. Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 241 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle irtibatın kesilmesinin ardından başlatılan arama çalışmalarında 102 kişi kurtarıldı, bir kişinin cesedine ulaşıldı. 140 kayıp için çalışmalar sürüyor. ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, yapay zeka geliştirme yarışının mevcut hızının ciddi riskler bulundurduğunu kaydetti. Sektörün bilinçli şekilde yavaşlatılması gerektiğini söyleyen Dario'ya, teknoloji milyarderi Elon Musk ve OpenAI CEO'su Sam Altman'dan destek geldi. OpenAI üst yöneticisi Sam Altman, yapay zeka ile ilgili güvenlik endişeleriyle şirketin bu yıl halka açılmayacağını açıkladı. Altman, yapay zekanın insanlık için oluşturabileceği risklere karşı güvenlik çalışmalarının önceliklendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yayınımız Muhabbet Arası tekrar programıyla devam ediyor.
2: Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la Muhabbet Arası Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Muhabbet Arası başlıyor.
3: Geçmişin sevilen şarkılarını sahne enerjisiyle yeniden yorumlayan Retrobüs'ten Fırat Şahverdi, Radyo Sputnik mikrofonunda grubun yolculuğunu ve sahne arkasındaki renkli anılarını Okan Aslan'a anlattı. Retrobüs isminin nasıl ortaya çıktığından, grubun kariyer hedeflerine uzanan Şahverdi, pandemi sonrasında verdikleri ilk konserleri de anlattı. Turne dönemlerinde yollarda nasıl ilerlediklerini ve ekip olarak yaşadıkları deneyimleri dinleyicilerle paylaştı. Sohbet ilerledikçe konu üniversite yıllarına ve sahnede canlandırdığı isimlere de uzandı. En sevdiği sanatçı canlandırmalarından söz eden Şahverdi, İlhan İrem ve Cem Karaca taklitleriyle yayına eğlenceli anlar kattı. Fırat Şahverdi ile gerçekleştirdiğimiz bu samimi ve eğlenceli sohbeti gelin birlikte dinleyelim.
4: Bizim stüdyomuzda gerçekten çok görmek istediğimiz isimlerden bir tanesi Retrobüs'ü biz valla bu yoğunluğun arasında yine böyle hani mucizevi şekilde yakaladık değil mi? Abi hoş geldin ya.
5: Abi o kadar istediğiniz davet ettiniz ki pes ettim ve.
4: Hoş geldin. Nasılsın değil
5: misin? Gelmezsen beni öldürecekler. Yok, hoşa, hoşa geldim en vallahi. Sonunda ama bayağıdır flört halindeyiz. Bir türlü böyle program denkleştiremiyoruz. Öncelikle çok mahcubum size. Hello. Turnenin böyle bir boşluğunda hep böyle yakalayıp gelmek istiyordum. Tam bir boşluk buluyorum, bu sefer sesim gitmiş oluyor. Malum burada radyonun içindeyiz. Sesle bir performans sağlayacağız. Dolayısıyla öncelikle özür diliyorum.
4: Yok, hiç
5: daha
4: özür
5: gecikmeden kaynaklı.
4: Yok be, hiç özür dilemene gerek yok. Çünkü o kadar çok yoğunsun ki zaten takip ediyoruz.
5: Evet.
4: Yani o yoğunluğun arasında radyo programı için fırsat yaratmak da kolay değildi.
5: Eyvallah.
4: Hatta hala devam ediyor. Yani bitmiş bir şey de yok.
5: Evet, evet.
4: Yaz kış yayından evvel dedi ki ya keşke dedi Retrobüs değil de Retro Home mu yapsaydı?
5: Retro civarda bir yerler. Hani retro yakında bir yerler.
4: Nasıl oluştu abi bu Retrobüs? Nereden? İlk çıkış isim nereden? Hikayesi ne yani?
5: Yani hikayesi aslında konservatuar yıllarına dayanıyor. Bir hocamız vardı, Yelda hocamız konservatuarda. Giydiğin kıyafete göre puan veriyordu. Ya bu benim stilimler falan yoktu o zamanlar. Yani ben 2007'den 2008'den bahsediyorum. Giydiğin kıyafetten puan alıyorsun. En paçoz da benim. Herkes çok güzel böyle tasarımlar yapıyorlar. Hatta tasarımla beraber konsept yapıyorlar falan. En paçoz da benim, çünkü benim için bir öğrencisi olarak kırışık olmayan ve kokmayan şey konsepttir. Yani kreasyon benim için odur. Hatta kırışık da olabilir biraz. Bazen biraz kokabilir yani. Ben öyle hani yok şunun üstüne şunu giyeyim. Hangisi temizse ona bakıyorum, ben ona göre. Hoca dedi ki seni atacağım dersten. Çok paçozsun dedi, rüküzsün dedi. Derste burs aldım da derste.
4: Bu arada bu hep böyle miydi? Yani çocukluktan beri de mi hep böyle miydi yani? Tabii ki çocuklukta ayrı mesele de hani belli bir yaştan sonra mı artık bu böyle başladı, bu kıyafet meselesi?
5: Yok, aslında benim nostaljiye ilgim hep vardı. Kıyafet konusunda da biraz böyle pragmatist, elimde ne malzeme varsa ona göre değerlendiren, biraz da yokluk içinde büyüdüğümüz için aslında nostaljiye de biraz bağımız oradan geliyor. Hı-hı. Eski kıyafetten, eski perdeden.
6: Var öyle kıyafet bir kıyafet. Yapan,
5: bir ceketin mesela rahmetli anneciğimin.
6: Dün öyle mi? Allah rahmet eylesin.
5: Perdesindendir
6: yani. Ciddi misin
5: tabii,
6: ya?
5: Tabii, perdeden aa, ceket yaptık.
6: Ciddi
5: o
6: misin?
5: Bu ara bayağı viral oldu. Bayağı yapmaya başlamışlar. İlk biz yaptık onu. Hı-hı. Perdeden ceketi. Sosyal medyada görebilirler.
6: Daha dün ben lafını banla kesiyorum. Bu sürece devam tabii, edersin tabii. Ama daha dün yayında dedim ki bize eskiyi en iyi yaşatan isim artık. Taci'yi, o özlediğimiz günleri en iyi yaşatan isim. Hatta dedim bakın yani hani bilmeyenler varsa sosyal medyada o eski perdeyi göreceksiniz ama şimdi bunu duyunca daha da bir duygusallaştım. Evet, evet, evet. Annenin perdesi aynen, rahmetlinin evet. Ve onunla beraber yaptığınız bir ceket.
5: Tabii, tabii.
6: Vay evet. Be dinliyorum ben seni.
5: Orada işte kendimi İstiklal Caddesi'nde buldum çünkü ertesi gün değişik bir konseptle sınıfa girmem lazım ve puan almam lazım artık çünkü bursum iptal olacak. Dolayısıyla Suriye pasajı mıydı? O bir retro kıyafetlerin kiralandığı, satıldığı bir yer vardı. Orada bir pasajda o kıyafetlerden kiraladım. Böyle şey topuklular derler. Yani bilenler bilir, anlamıştır. Ucu sivri,
6: ucu sivri
5: bir şey ayakkabısı derler. Yayında ben söylemeyeyim. Kapıyı çaldım. Dedim ki günaydın hocam. Geç kaldığım için özür dilerim. Ben Fırat. Deli Fırat ulan. Falan böyle bir mola kendimi. Favorilerim de böyle bir ayın şık bıyığı yaptım. Favorilerimi Edison favorisi yaptım. Hoca dedi ki retro. O kelimeyi 2008 yılında ilk defa duydum ben.
6: Allah Allah.
5: Dedim ki evet hocam metro Osman Bey'de bindim Gayrettepe'deyim. Vallahi bilmiyorum. Retro kelimesini bilmiyorum. Dedi sen dedi retro için yaratılmışsın. Vintage retro böyle bir şey.
6: Allah
5: beni.
6: Allah.
5: Dedim Allah Allah. Retro kelimesini orada öğrendim. O sınıfı geçtim o retro sayesinde. Sonra baktım 2009-2010 gibi hatırlarsınız. Metrobüs haberleri çıkmaya tamam. Başladı. Artık böyle o sistem oturuyor başlayacak falan diye. Ulan dedim metrobüs Beylikdüzü'ne götürüyorsa retrobüs de geçmişe götürsün. Biz de Akbil değil Rakbil geçsin. Böyle bir kabare şovu yapayım dedim ben. Kabarede en son 88 yılında Sezen Aksu ile Uğur Yücel yapmış Yeşil Kabarede kabareyi şovu. Kabareyi bu sefer bilmiyorlar. Hadi retroyu yavaş yavaş insanlar hani anlamaya çalışıyor ki 2010'lu yıllarda çok zordu. Hala retro kelimesini kimse bilmiyordu. Hem retro hem kabare
6: Allah
5: biraz
6: Allah.
5: Sunum yaparken insanlara anlatmaya çalışırken zorla anladı. Adamlar diyor ki bu ne yani? Kabarenin ne yapacak insanlar? Sevecekler mi sevmeyecekler mi? Çok böyle usul usul sabırla biraz fısıltı gazetesiyle dik ve artık bugün retro kelimesinde kabareyi de hem bilip hem de direkt bizimle özdeşleştirebiliyorlar. Çünkü kabare yapan başka bir ekip çok fazla olmadığı için. Dolayısıyla biraz zor oldu ama konservatuvardaki hocama selam olsun. Onun sayesinde o retro kelimesini öğrendim. Biraz da zorunlulukta. Geçtim de o dersi.
6: Müthiş bir şey ya. Hakikaten gerçekten çok enteresan bir hikayesi var ama bayağı da meşakkatli geçmiş.
5: Tabii.
6: Şimdi ben en çok neyi merak ediyordum biliyor musun? Dedim ki bugün yayına gelecek gelmesine de acaba nasıl gelecek? Yani çünkü günümüze göre farklı bir tarz. Yani kılık kıyafet böyle evet. Kafada farklı kıyafetler yani.
5: Evet.
6: Bir de senin için zor aslında. Bir sürü şey uydurmaya çalışıyorsun bir taraftan.
5: Tabii.
6: Gömlekti, pantolondu, böyle aynen. Bandanaydı falan.
5: Yine aslında teması olan şeyler hepsinin manevi değeri. Yine dediğim gibi anacığımı kaybettim.
6: Allah rahmet eylesin.
5: Ustalarımızı kaybediyoruz. Çok
6: maalesef.
5: Türk müziğin ustalarına ki Volkan Konak'la da çalıştım. Onu da çok severdim. Keza Ferdi Tayfur öyle. Onun tülbentini böyle kafa bandı yaptım. Biraz
6: Ferdi Tayfur'un mu bu?
5: Yok bu annemin.
6: Ha bu anneni.
5: O yüzden onun hatırasını yaşıyorum, yaşatmıyorum falan. Ama dediğim gibi normalisi biraz aslında biraz böyle retrodan, nostaljiden tam bir kaçayım derken yine bir şekilde kıyafetler beni buluyor, peşimi buluyor. Ben de burada sizin bu kadar davetinize icaben hazırlık yapıp geldim. Aslında o mahcubiyetin göstergesi. Normalde bir programa sivil kıyafetle gidelim de yani ama
6: işte bak,
5: size bir özel bir özene bezene geldim. Çünkü
6: yani.
5: Özellikle dinlediğim, takip ettiğim de bir alan. Kafa olarak da, beyin olarak da.
6: Radyo Sputnik'i biliyor musun hakikaten? Ne diyorsun Radyo Sputnik'i seviyor musun? Bir fırsat buldukça falan dinliyor musun? Ne
5: yani,
6: diyorsun?
5: Çünkü objektif habere çok ihtiyacımız var.
6: Ay cansın ya, iyi ki varsın. Şunu soracağım şimdi, bu merak edilen bir şeydi biliyor musun, kıyafet. Yani bu farklı aslında, biz senin rahatlığını görünce ulan acaba farklı biz miyiz falan durum oluyoruz. Ama hakikaten öyle. Eski hep çok özleniyor ya, özellikle 80-90'lar falan. Bazı sanatçıları, bazı şarkıları, o unutulmaz eserleri aslında günümüzde yaşatıyorsun. Az önce de konuştuğumuz bir şey vardı. Gençlerin, çocukların çok ciddi evet, bir şey evet, var değil evet. Mi? Takibi var. Ne diyorsun?
5: Evet, çok enteresan bir şekilde. Az önce haber müdürünüz de Asun
6: Fethi'yle
5: sürekli dinleyen, takip eden bir üstadımızmış. Onlar 86'lı bir de o. Ben 88'liyim. Aynı jenerasyonlar olunca bayağı daldık. Vakit nasıl geçti anlamadık. Sonra anda stüdyoya yetiştik hatta. benim program orada başladı. Çocukların ben biraz şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çocuklar çok fazla içerik üreticilerine tabii kapılıp kaldılar. Ama içerik üreticilerine üreticileri arz talep konusunda yetişemediler çocuklara. Yani yeni içerikler gelmedikçe, çocuklar da yeni içerik bekledikçe sizden gelecek içeriğe de lanet olsun değil. YouTube'da veya Spotify'da derinlere dalıp kendileri araştırmaya, kendileri mining yapmaya başladılar. Yani kendileri keşfe çıktılar ve orada inorganik ve organik arasındaki şeyi hissi kabiler vukuyla bence karar verdiler. Kendi hisleriyle. Çünkü çocukların o saf duru hani derler ya, çocuklar kötüyü iyiyi ayırır diye. Çocuklar doğalı da, aşkla yapılmış şarkıyı da, endüstriyel kaygıyla yapılmış şarkıyı da bence ayırabiliyorlar. O yüzden de nostalji, onlar kendileri daldılar. Yani biz çekemeyiz onlara. Zorla bir şeyi dinletemeyiz ama onlar kendileri keşfettiler. Ankara rüzgarı da öyle bir şey oldu. Ya. Kendileri başlattılar akımı da. Kendileri büyüttüler. Sonra bir sürü şey oldu. Taraflar oldu. Çocukların hepsi Ankara rüzgarını seviyor ama bir mavi ışıklarcılar var. bir retrobüsçüler var. Efendime söyleyeyim, daha başka bir sürü söyleyen TRT girdi işin içine. Yani düelloya da katıldı. Dedi ki bunu aslında Türk sanat müzikisidir. siz ne diyorsunuz lan diye böyle girdi ve kendi o Türk sanat müzikisi versiyonlarını çıkardı. Akıma bayağı TRT'nin bile girmesi. TRT arşivin böyle arşivi açması. Çok keyifli bir şey oldu lan. Ne güzel dedik yani, böyle tartışma böyle olsun. Tabii o tartışmalarda biz nasiplendik. Yani neticede Mavi Işıklar benim zaten hayran olduğum, onlardan görüp coverladığım bir şarkıdır bu. Ama sahne performans olarak da Ankara Rüzgarı madem meşhur oldu, kimi çağıracağız? Mecburen Retrobüs'e geliyor. Mavi Işıkları toplayamazlar. 60'ların grubu. Dolayısıyla çok güzel bir akım oldu.
6: Fakat çok güzel de bir şey oldu şöyle. Az önce hani konuşuyoruz ya bunu. O günleri sevdirmek ya da o günlere özellikle yeni jenerasyonun yaklaşmasını, takip etmesini beklemek çok zor belki ama çünkü hep böyle belli bir yaşın üzerinde olan insanlar bugün onları anlatır. Aa bak, eskiden şu şöyleydi, bu böyleydi falan filan. Çok fazla anı var çünkü. Ama senin durumun o kadar güzel ki yani gerçekten merak uyandırıyor. Şarkılarla oraya özellikle gençler ve çocuklar dönüp bir bakıyorlar. Sonra o döneme bir bakıyorlar. O ortamı bir nevi aslında sen gerçekten yaşatıyorsun yani. Bizim için de özlediğimiz bir dönem, özlediğimiz bir süreç. Şarkı seçimleri bu arada Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar değil mi? Bir sürü isim. Dikkat ettiğim bir şey.

0: Şöyle İstanbul'un hiçbir yerinde çok rahat bir şekilde Müslüm Baba şarkısını söyleyemem. Söylerken dedi hani bir bakarım ulan neredeyiz ne şeyiz ama retrobüste diyor bu çok mümkün. Yani ve Müslüm Gürses'ten sonra Serdar Ortaç'ın gelmesi de çok mümkün. Retrobüs öyle bir kabare. Yani ben de Serdar Ortaç bandı var Müslüm Baba bandı gibi. Baya kafa bandı.
1: Hadi ya.
0: Çünkü kabarenin bir parçası. Yaşayan ve bu diyardan göçen ustalar ve usta eserleri üzerine yazılmış bir kabare olduğu için o dönemler kült olmuş. Yani 80'lerde, 90'larda, 2000'li yılların başında kült olmuş herhangi bir konuyu mizahla birleştirerek şarkıya girdiğimiz için adam diyor ki öyle bir ikna ettin ki diyor biz normalde diyor Serdar Ortaç şarkısında biz hani lan Kadıköy'ün en böyle rock mekanı, hard rock mekanındayız. Ne alaka ne diyecekken alaka sen zemini öyle bir hazırlıyorsun ki muhabbetle artık oh diye içimiz rahat en azından adam zemini hazırladı biz artık göbek atabiliriz diye rahat rahat göbek atabiliyorlar. O zemini hazırlıyoruz yani. O yüzden bulunduğumuz yere göre tabii ki kendi ana showroom'umuz var ama Türkiye'nin her yerini gezdiğimiz için belli tabii ki kültürlerin veya belli işte nerede ne çalınır ne çalınmazı da artık az çok tecrübe ettik.
1: O kadar yoğun ki sosyal medyada özellikle yaz sürecinde yani tabii ben takip ediyordum. Takip özellikle takip neden ediyorum? Ulan bir boşluk yakalar mıyız acaba? Bakayım İstanbul var mı acaba? İstanbul'da neresi var? İstanbul'sa şöyle yaparız böyle yaparız falan. Kendimizce hesaplar yapıyorduk. Kaç tane konser oldu ya? Kaç yere gittik? Aşkına.
0: Eğer mali şeyler dinlemiyorsa 90 günde 80 konser.
1: 90 günde 80 konser.
0: Aynen.
1: Vay arkadaş ya çok yorucu olmuyor mu bu ya? Ekip bu arada kaç kişi? Kimlerden oluşuyor ekip?
0: Ekipte olabildiğince mobiliz. Toplamda 5 kişi gidiyoruz her yere. Bir bas gitarımız, double'umuz, elektro gitarımız ve bir de her şeyden sorumlu joker bir arkadaşımız var. Bütün sesleri, her şeyi organize eden arkadaşımız var.
1: Uzun süredir birlikte çalıştığınız bir ekip değil mi bu? Öyle mi? Ne
0: tabii diyorsun? Ama evlenen gidiyor. Yani.
1: Evlenen gidiyor. Abi evlilerden seçmen lazım o zaman.
0: Evlenen çünkü hak veriyorum hanımlarının serzenişlerine de. Bir yıl...
1: Ya eskiden var. Şöyle bir şey vardı ya. Doğru düzgün bir iş bulsana. Sigortalı migortalı. Bu ne? Metrobüsün peşine takılmışsın Allah'ını seversen.
0: Aynen öyle. 2022 galiba. Bütün beyanlarını verdim o yüzden kafam rahat söyleyeyim. 290 konserle.
1: 290 konser. Ne
0: hatta
1: zaman
0: bir bu? Bir gazete bunun araştırmasını yapalım dedi. Guinness rekoru olabilir dedi.
1: Bir dakika. Ben bir afalladım. Bir yılda olan konser bu. 2022 yılı diyorsun tahmini.
0: 2022 olmasa. Pandemiden sonraydı evet.
1: 290 konser verdim. Abi bu nedir ya?
0: Usul usul sessiz derinden
1: gidenmiş. Vallahi gidenmiş. Zor olmuyor mu yani? Çok yorucu değil mi aslına bakarsan?
0: Yorucu.
1: Çünkü ses onu evet, koruman
0: evet.
1: lazım.
0: Evet.
1: Yorgunluk var.
0: Evet.
1: Bak şimdi. Biz en son konuştuğumuzda sevgili dinleyicilerimize de söyleyeyim. Dedi ki ya uçaktan dedi inip gidip dinlenmemiz lazım. Bir süreden kısa bir süre dinlenmemiz lazım ki akşam dedi tekrar sahne oluyor. Yani buna rağmen o yorgunluğun arasında bugün burada yani. Gerçekten eyvallah. Müthiş bir fedakarlık da var burada. 290 konser yorucu olmuyor mu bu trafik ya?
0: Çok yorucu ama hani derler ya insan sevdiği işi yapınca hayat boyu çalışmazmış diye hala kendimi aylak görüyorum. Beden olarak, fiziksel olarak belli yorgunluklar ve hepsi apayrı operasyonlar olduğu için. İşin asıl yorucu kısmı o. Yani takip etmek, uçakları, işte para çaldığın parayı alma durumları, alacağınız isteme durumları.
1: En güzel, yoran... en kıymetli, en yorucu olan
0: o. Ama yoran o yani. Mesela Guinness rekoru bir Amerikalı'ya aitmiş 365 gün ama bir sponsorla bütün Amerika'yı sponsor eşliğinde gezmişler. Öyle ben de rekor kırarım.
1: Sen
0: benimki
1: öyle
0: 290
1: değil.
0: Ayrı operasyon.
1: 290 ayrı operasyon. Vay
0: hepsi
1: be.
0: Ayrı operasyon. Hepsinde ayrı ayrı kapıyı çalıp abi bizim alacak ne oldu? Abi bizim şey ne oldu? Ya da bazı işte dediğin gibi uçma şeyi sahneye böyle yetişme çabası hep ayrı bir stres. Bazen günde iki konser bazen böyle çift dikiş yapıyoruz. Onların apayrı mahcubiyetleri olabiliyor. Yetişme çabası çünkü o stres yok. Sahnedeyken aslında dinleniyorum. Sahne öncesi ve sahne sonrası bizim için yorucu kısım. Sahnede bütün şartelleri kapatıyorum ve sonrası yorucu. Hep bir yere yetişme çünkü eski tiyatrocuların ustalarımızın adabıyla büyüdük biz. Onlar böyle hep böyle salaş ortamlardaki turne hikayelerini anlatırlardı. Feren Şensoy'un mesela bir turne ne hikayesi vardır anlattığı bize. Ferengi şeyleri yaptığında kimse bilmiyor. Tek kişilikte bir oyun olduğu için
1: evet.
0: Satamıyor ona diyor. Adana'yı aradım dedi. Dedi ki Mersin'e geleceğim. Gelmişken sana da geleyim. Aslında Mersin yurt yapıyor. Adana'da dedi ki ya al yani alsak mı olmaz. Neyse Mersin'e gelmişken geldi. Sonra Mersin arıyor. Mersin diyor ki Adana'ya geleceğim. Gelmişken. Bu taktikle turneler büyüyor bizde de. Yani Bazen böyle tek bir Karadeniz'de tek bir şehir mesela. Trabzon istiyor.
1: Tamam.
0: Trabzon'u isteyince ben Giresun'u da arıyorum. Diyorum ki Trabzon'a geliyoruz. Bu doğru. Ama
1: çok samimi ya.
0: Ama aslında...

0: İşin içinde Samsun yok. Samsun'u da arıyorum. Diyorum ki biz bayağı iki haftalık turne yapıyoruz. Siz de katalım. Ha diyor, madem turnedesiniz bizi de katın. Öyle öyle. O iki hafta önce blöf olarak koyduğum şey iki haftalık turne oluyor gerçekten. Hı-hı. Ondan sonra bir turne çıkıyor orada yani. Sonra mesela tam döneceğiz. Doğu Karadeniz'de başlamışız tura. Tam döneceğiz. Öyle bir geze geze gelmişiz ki Sinop'a, Kastamonu sınırına kadar gelmişiz. Hı-hı. Bartın'a kadar. Hı-hı. Ama o turne bir hafta sonra başlayacak. Daha doğrusu iki gün sonra başlayacak. Hı-hı. Ulan diyorum, eve gidip Bartın'a gelmek mi?
1: Yoksa burada...
0: Yoksa biz başlamış zaten doğudan
1: devam edelim.
0: Karadeniz'e doğru gelmeye. O zaman da arıyorum mesela. Daha önce parası yetmeyen bir mekanı diyorum ki kampanya yaptım. Beni pazartesi çıkartırsan 3'te 1 fiyatına, yarı fiyatına. O pazartesi aslında ben para vermese de konaklayacağım orada çünkü. Dolayısıyla o adamda beklenti olmadan daha düşük bütçeli olduğu için daha ucuzluğa, daha
1: şey güzel ya.
0: Pazartesi de dolmuş ve üstelik kalabalık da oluyor. Çünkü adam pazartesi gününe bakmıyor. Etkinlik gelmiş oraya çünkü.
1: Bir de etkinlik öyle böyle bir etkinlik değil. Aynen çok öyle. Kalabalık, çok güçlü. Ya
0: çok
1: yani.
0: Kalabalık, güzel geçiyor yani çok şükür.
1: Dolu dolu geçiyor
0: aynen
1: yani.
0: Aynen öyle. Mesela pazartesi de biz o pazartesinden Salı'ya, Bartın'a, oradan Zonguldak'a, oradan Karadeniz Ereğli'ye, Akçakoca'ya, Düzce'ye doğru giderken İstanbul'a doğru geliyoruz. Hı hı. Bir bakmışız orada 3 haftalık turne oluşmuş. Aslında eve dönmek daha zor oluyor, hı hı, o tarz turnelerde. Keza yine Fethiye'de bitiyordu turne.
1: Tamam.
0: Ama 2 gün sonra Antalya'da turne başlıyor. Hı. Ben o yüzden Kaş'ı aradım bu sefer. Tam ortası çünkü.
1: Bu işlerin hepsini sen yürütüyorsun.
0: Tabii tabii, kendim yürütüyorum. Evet, işin ya sırrı orada.
1: Hakikaten sosyal medya yine.
0: Aynen.
1: Sende.
0: Aynen.
1: Telefon, organizasyon müthiş ya, vallahi billahi. Derler ya, 10 parmağında 10 marifet. Antalya'yı aradın.
0: Biraz mecburiyetten.
1: Antalya'da başlayacak. Nereye aradım dedin?
0: Antalya ile Fethiye arasındaki yerleri bu sefer arıyoruz.
1: Arıyorsun.
0: Diyoruz ki çünkü Fethiye'den eve dönüp Antalya'ya gitmektense, hı hı, biz oradan Korkut elinden bağlayalım. Yani aradaki o yolu oradan bağlayalım diye. Hı. Bu sefer turleşiyor. Turneler birleştiği için aslında eve dönemiyoruz. Yani.
1: Peki bu aralarda şeyler, seyahatler, gidişler, enstrüman falan, onlar, hı-hı, araç nasıl oluyor bunlar?
0: Çoğunu kendi aracımızla, hı-hı, yapıyoruz. Hı-hı. Ama o afişlerde görünen Vostos'ları kullanamıyoruz artık. Biz, hı-hı, onlar kullandık romantik olarak.
1: Ama çok dedik. Sıkıntılı
0: çok
1: yani.
0: Çok sıkıntılı. 70'ten sonra titreyen bir Vostos'u. Bir markayla beraber turneye çıkmıştık. Sıfır motor getirdiler. O zaman Brezilya'da üretiliyordu hala. Rolaj gerekiyormuş. Biz bastık tabii. İki defa motorunu yaktık aracın. O yüzden titreye titreye gitmektense daha modern bir araçla gidiyoruz. Ama uçak da tercih ediyoruz. Türkiye'nin en köklü hava şeyinde en çok domestik uçan 235 uçuşla yine onun rekoruna da.
1: Vay arkadaş ya.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası devam ediyor. Devam ediyor.
1: Hanımlar beyler, Radyo Sputnik'te Retrobüs'le sohbetimiz devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Şimdi kaç saat sürüyor bu arada? Sahne havası nasıl bu arada? Yani
0: çok çok keyifli.
1: Çok eğlenceli gibi değil mi? Yani
0: evet, evet.
1: Sen eğleniyorsun, ekip eğleniyor, karşındaki insanlar eğleniyor. Yani oraya ve gelen
0: her yaştan herkesim. Yani dede torun beraber şarkı söyleyebiliyor biz.
1: Ciddi misin
0: yani? Bizim olayımız o.
1: Öyle de geliyorlar değil
0: tabii
1: mi yani?
0: Tabii. Bayağı ana kız, dede torun beraber gelip eğlenebiliyorlar. 18 yaşın altında olan yerler mesela, atıyorum işte halk konserlerinde. Hı. Ailece herkes eğleniyor. Bizi mutlu eden şey de o. Çok bölündük ya bu ara, biraz böyle birleştirici bir unsur.
1: Çok
0: o, o da bizim nostaljimiz bence yani. Bizim kendi şeyimiz. Retrobüs zaten o felsefeyle oluşturduğumuz bir konsept. Biz bir aracız. Amaç, hı, değiliz. Yani biz, hı, bir aracıyız. O yüzden bizde akbil değil rakbil geçiyor. Biz geçmişi götürüp getiriyoruz. Başka da bir idealimiz, başka da bir ideolojimiz yok. Fenomen olmak, popüler bir şey yapmak gibi derdimiz yok.
1: Havalı da değilsiniz ya.
0: Aynen.
1: Yani böyle bir
0: zaten savaş bir şey.
1: Artistik pozların falan da yok. Böyle kendini beğenmiş bir tavrın da yok. Abi düşünsene, az önce Allah aşkına anlat ne olur. Çünkü şimdi Retrobüs'ün yurt dışı çok yoğun. Yurt içi çok yoğun değil mi? Gitmediğin, aynen, yer yok benim anladığım kadarıyla. Özellikle Türkiye'de, evet, bir de yurt dışı da çok yoğun. Ne diyorsun?
0: Vallahi gurbetteki Türk arkadaşlarımız o dönemi zaten acılı bir şekilde yaşadıkları için ilk, hı, gidenler. Hı hı. Dolayısıyla zor dönemler yaşayanlar. Oru bırakmışlar. Hollanda'da bir mekana gittik. Dedim ki ne güzel bir retro mekan tasarlamışsınız. Adam dedi ki yok dedi, biz dedi 80'lerden beri hep aynı mekana takılıyoruz dedi. Yani hiç bozmamışlar. Disko topu 80'lerden kalma. Dolayısıyla o ruhu yaşıyor yani adamlar. Dolayısıyla oradan çok fazla bir talep geliyor. Sürekli gir çık gir çık yapınca da turnelerimizi hani her zaman az önce anlattığım örnek planlamayabiliyoruz.
1: Son dakika şeyler
0: bir sene öncesinden Trabzon almış, bir sene öncesinden Sakarya almış. Biz aralara Hamburg, Köln, Düsseldorf ama aralarına koyuyoruz. Hı. Bir hafta içerisinde 3 kez giriş çıkış yaptığımız için mesela havalimanında bizi çevirdikleri var. Ne yapıyorsunuz? Bu kadar giriş çıkış normal değil. Siz hayırdır? Babında. Was ist das? Şeyi duydum yani Alman polisinden.
1: Böyle unutamadığın bir de en kalabalık konser hangisiydi biliyor musun? Hatırlıyor musun? Genelde çok kalabalık ama böyle gerçekten müthiş ya böyle bir şey olmaz dediğin. Bir de en unutamadığın konser hangisi?
0: Ben hepsini unutuyorum artık. Çok fazla konser olduğu için. Şöyle bir konserde elektrikler gitmişti. Daha doğrusu bir sabotaja uğramıştık. Elektrikleri bile kestiler orada.
1: Allah
0: müzik
1: Allah.
0: İstemeyenler
1: müzik vardı. Yapılmasını istemediler.
0: Evet yani işte orada kamp yapılmasın. İnsanlar orada eğlenmesin diye istemeyenler. Elektriği kesmişti ve ona rağmen ben de show must go on kafasıyla saksafonumu alıp inmiştim. Beraber çaldık, beraber söyledik.
1: Vay be.
0: Orada bizi dinleyen arkadaş sonra başka bir konsere geliyor. Dedi ki abi dedi sen dedi konserde böyle bütün dedi ışıkları söndürüp bir show yapıyordun ya dedi. Artık onu yapmıyorsun. Dedim oğlum o show değil. O show değil dedim oğlum orada.
1: Gerçekten.
0: Vallahi ben. Öyle adam onu şov sanmış. Yani
1: bunu sizin yaptığınızı düşünüp tabii. Orada öyle bir yani, ambiyans olsun.
0: Biz aslında
1: diye.
0: Orada bir operasyon yönetiyorduk.
1: Konser yani. Komple öyle mi devam etmişti orada?
0: Tabii orada bayağı. Sonra da jeneratör devreye girdi tabii. Sonra tekrar elektrik gelmişti ama şovun bir parçası sanmışlar yani.
1: Allah bayağı, Allah.
0: O şekilde kalabalık olarak şöyle duygusal bir kalabalıktan bahsedeyim. Zaten çok konser kalabalık ama pandemiden sonraki ilk konserimiz çok kalabalık.
1: Pandemiden sonra ne kadar ara vermiştiniz o zaman?
0: 1,5 yıl.
1: 1,5 yıl ara.
0: İnanılmaz kalabalık.
1: Çok da sıkıntılı geçmiştir o süreç. Can sıkıntısı evet. Değil mi ya?
0: İlk konserimizi Çanakkale'de yapmıştık ve yani bayağı İnönü türbünü.
1: Hadi kadar. Be o kadardı yani.
0: Yani çünkü gelen rakamlar bayağı yüksekti. Ama orada biz onu üstümüze alınmıyoruz. Orada herkesin ihtiyacı vardı zaten konser. Hani bu insanlar bizim hatta bir kere ekip arkadaşlarım.
1: Ama yok ya bu kadar da mütevazı olmamak lazım. İyisiniz çünkü yani.
0: Eyvallah ama şeyi de görmek de lazım. Yani bir tribünü komple dolduracak da bir hani bir Tarkan değiliz. Orada şeyi görmek lazım. İnsanlar çok açtı o zaman. Işte. Mesela ben Balıkesir'de benim sattığım bilet belliydi. Pandemiden sonra 3 katı ve mekana sığmadılar. Şimdi ben burada fenomen oldum. Ben galiba müthiş popülerim değil aslında. Pandemide çok güzel bir şey aldım. Bir aile gelmiş dedi ki biz pandemiden önce hayatımızda hiç konsere gitmemiştik. Ve o kadar yakınımızı kaybettik, o kadar ölüm korkusu yaşadık ki diyor. Pandemiden sonra ilk konser Balıkesir'e kim gelirse gideceğiz dediler. Aslında retrobüse değil.
1: Yani ya biz kim artık, olursa
0: hayatın, öyle bir hayattan şey bir ders aldık diyorlar.
1: Vay
0: aslında.
1: Be.
0: Dolayısıyla
1: vay
0: mesela be. O gün çok kalabalık olmuştu. Yani o yüzden onu çok üstüme alamıyorum. Diyorum ki zaten biz aracıyız. Biz zaten çok aşırı kalabalıklar olsun olmasın derdinde değiliz. Benim derdim yeni türkü gibi, Moğollar gibi bu işi 50 yıl yapmak.
1: Peki
0: 50 yıl sahnede olmak.
1: Şimdi bak tam sana onu soruyorum. Yani amaç ne? Yani gelmeyin bir nokta ha. Var oraya ulaştın mı?
0: Değil.
1: Daha yol devam
0: biz
1: ediyor mu?
0: Biz yoldan keyif alanlardırız.
1: Ha, sadece yoldan keyif alıyor. Bu yol hep olsun
0: yol
1: yani.
0: Yol bitmesin. Geçen mesela asistan hanım şeyi açtı biraz da üf püf yapa yapa. Bir yerden yine bir yere gideceğiz. 10 saat gösteriyor navigasyon. Dedim ki kapat orayı navigasyon. Çünkü 10 saatlik yola modun olmaz. Ben dedim şurada bak dedim dinlenme tesisleri var. Köftesi çok güzel. Orada size köfte ısmarlayacağım. Orayı aç. Orada 1,5 saat gösteriyor. Biz o köfteye odaklandık.
1: Vay
0: yol
1: be.
0: Çok çabuk geçti. Dolayısıyla step step gidince yoldan keyif alınca yol geçiyor. Hatta varmak istediğin yere ne kadar varınca bitiyor ki her şey. Bak şampiyonluk için bütün takımlar yırtıyor bir yerlerini. Bir hafta kutlanıyor ve bitiyor. Sezonun başlıyor. Çünkü hedef odaklandığında hem anını kaçırıyorsun hem manzaranın tadını kaçırıyorsun. O yüzden biz yoldan keyif alanlardanız. Bu coşku bitmesin. Böyle pik olmak ve dip olmak gibi grafikler yerine dümdüz bir grafikte yolumuz devam etsin derdiniz.
1: Peki sana şeyi soracağım. Hep geçmişten tabii şarkıları duyuyoruz. Senin en sevdiğin isimler kim? En sevdiğin söylemekten en çok hoşlandığın şarkı mesela hangi şarkıyı da şarkılar desem ne dersin? Mutlaka hepsinden ayrı bir zevk alıyorsun, hoşlanıyorsun ama içinde böyle ayırdığın isimler vardır diye düşünüyorum.
0: Var bunu sahnede de itiraf ediyorum. Ben de her zaman ruhu hiç bitmeyen şarkılar var. Sanatçı olarak baktığımda İlhan Erem'i çok ayrı bir yere koyuyorum. 16 yıl sonra sahneye döndüğünde 90'dan 2006'ya kadar konser yap belli etmenlerden, belli cesurluğundan, aslında her şeyin başta öngörüsünden kaynaklı. 2006'da ben 18 yaşındaydım ve param olmadığı halde trenle Trakya'dan İstanbul'a gelip ek bir işte çalışıp o konsere Cemil Topuzlu'daki Harbiye'deki konsere gelmiştim. Afişte de şu yazıyordu: ayrılıkların da sonu var. Benim ilk taklidini yapmaya çalıştığım adamdır. Hala da yapmaya çalıştım diyorum. Yani böyle o şarkıyı onu yaşayarak yani taklit
1: az
0: normalde.
1: Az bir şey canlı simge alsana sesi. Az bir şey canlı. Vallahi ben çok zor olur böyle. Her sevincin, her kederin,
3: En ölümsüz sevgilerin, sonsuz denen göklerin, her şeyin bir sonu varsa ayrılıkların da sonu var. Bir gün çıkıp geleceksin, içimde bir ümit var. Yeniden seveceksin. Anlasana, anlasana, biraz daha gerçekleri anlasana diye böyle çok
1: seviyorum. Vallahi helal olsun ya.
0: Ama bizim için ilk yaptığımız ilk şarkı 2019 yılında Cem Karaca Bu Son Olsun Bu Son. Ailesinin bize hediye ettiği şapkasıyla beraber hediye ettiği bir şarkı.
1: Vay.
0: O benim takdirnamemdir. Şapkasını hala muhafaza ederim evimin en güzel yerinde.
1: Mükemmel bir şarkı ama çok da güzel yorumladın o şarkıyı.
0: Böyle, o sahnede de onu böyle orada da Cem Karaca oluveriyorum. Doğurken ağladığı insan bu son olsun. Ve finalde de tabii ki şey söylüyorum. Yani bugün bence Cem Karaca yaşasaydı çünkü aynı cümleyi kurardı. Doğaya, hayvana, kadına şiddete son olsun diye.
1: Bravo, helal olsun. Gerçekten öyle.
0: Taktikler aslında yaşatır tabii.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası.
1: Kaç enstrüman çalıyorsun?
0: Kaç enstrüman? Ya yani nefesli bütün enstrümanları çalmaya çalışıyorum. Az çok ama yani öyle uzmanlık olarak bu çünkü bir şeydir. Böyle her insanın bir datası var.
1: Havaylı olarak mı bu yoksa hani bu yönde bir eğitimi
0: hem okulda falan... hem havaylı.
1: Hem okulda hem havaylı.
0: Yani bir enstrümana konsantre olduğun zaman onun bir virtüözü oluyorsun. Artık uzmanı oluyorsun. Biz biraz ne derler zanaatçı davrandık. Her enstrümandan az az alıp şey yaptık. Aslında yaptığımız şey doğru değil. Sahnede çok fazla enstrümana hakim gözüküyoruz ama tek bir enstrümana odaklanıp onun böyle uzmanı olmak daha mantıklı. Bir tane hocamız vardı konservatuvarda. Ben demiştim hocam ben trompetle çalacağım, trombon da çalacağım. Dedi ki evladım bak ben her enstrümanı çalıyorum sanıyor insanlar ama aslında hepsinden az az çalıyorum. Sen bir tane enstrüman çal, adam gibi çal demişti. Ben de demiştim vay çakal biz bunu enstrümanı çalıyor sanıyorduk. Ben hepsinden az az çalıyormuş. Ben de bunu yani hocanın öğrettiği o çakallığı ben dedim ki ulan bir şarkı çalsan demek ki yani edireceğiz seni. O yüzden hepsinden 3-5 tane kendi çapımızda şey yapıyoruz.
1: Bir şey soracağım ya. Abi hiç böyle bir hayalin var mıydı? Yani düşünsene şurada çok uzun olmayan bir zaman öncesinde parasızlıktan bahsediyorsun.
0: Evet.
1: Ve bambaşka bir yol haritası. Bu istediğin bir şey miydi? Böyle bir şey istiyor muydun yani? Böyle bir durumu tahmin ediyor muydun?
0: Evet. Ben eskiden basketbolcuydum. Ve oradaki veriler 13-14 yaşında, 13 yaşında bu boydaydım. Dolayısıyla daha da uzay. Yapacağımı düşünüyordu o zamanki koçlarımız. O zaman Ülker'di. Hatırlarsın Fenerbahçe Ülker oldu ama o zaman turuncuydu formamız yani. İlk Ülker zamanları. Orada uzamayacağımı anladığımda bir duvar oluştu çünkü. Fizik çok önemli ya. Orada bir düşünce sardı beni. Dedim ki hem severek yapacağım hem para kazanacağım ama parayı düşünmeden böyle koşa koşa şeyim basketbol dışında ne olabilir hayatımda? Çünkü diğer şeyler gözümde büyüyor. Okula gitmek istemiyorsun, derse girmek istemiyorsun. Demek ki beyin orada bir oyun oynuyor. Beyin diyor ki biz burada yok kardeşim diyor. Ama bir şey var koşa koşa gidiyorsun. Mesela müzik var koşa koşa gidiyorsun. Arkadaşlarımla sohbet etmek var. Uykun açılıyor. Uykun varken bile okul çıkışı mesela sabah erken uyanmışsın. Koşa demek ki beyin seni oraya götürmek istiyor. Yani içinde o dürtü. O yüzden biraz dürtüsel davrandım. Dedim ki müzikte İstanbul'a ilk geldim. Üsküdar'da okulumuz karşıda Göztepe'de Üsküdar'da oturuyoruz biz. Büyükçekmece'den iş geliyor. Yevmiyem 20 TL. Büyükçekmece'ye gidiş dönüş 20 TL.
1: Allah Allah.
0: Dolayısıyla 0 lirayla dönüş.
1: Ama gidiyordum.
0: Ama koşa koşa gidiyordum abi. Demek ki bunda bir şey var. Yani orada bir aşk var hakikaten. Biraz da kararlılık. Biraz da şey de olmak gerekiyor. Az önce dediğim gibi yine üstadımızla onu konuştuk. Herkes bir şey konuşur, bir şey söyler. Bir fikir ve kararlı olmak. Yani dimdik yürümek. Çünkü dünyanın en güzel şeyi özgürlük. Kimse seni var edemiyorsa yok da edemez. Yani kimsenin doğasıyla doğmadıysan bedduasıyla da ölmüyorsun. O sana çok ayrı bir şey sağlıyor. Özgürce müziği yapabilmek bu günümüz şartlarında çok zor. O apayrı bir konu olur. Yani
1: kesinlikle.
0: Bugün apayrı onun için gelirim. Bir bağımsız bir müzisyen, bir çalgıcı olarak hiç kimseye imza atmadan, hiçbir menajerle, hiçbir yapım şirketiyle bir imza bağı olmadan var
1: müthiş
0: olmak ya. Çok zor bir
1: müthiş
0: şey.
1: Müthiş bir şey ama.
0: Seni çünkü yükseltmiyorlar. Sana bir hep bir engel. Çünkü senin üzerinden para kazanmadıkları için yükseltmiyorlar. Onlar da haklı. Seni bir ticari unsur olarak görmüyorlar. Seni de yükseltmiyorlar dolayısıyla. Burada kararlı gitmek, yavaş yavaş. Yani benim ilk konsere çıktığımda 10 kişi vardı.
1: İlk konser 10 kişi miydi?
0: 10 kişiydi. 2000,
1: ne hissettin
0: 2012
1: orada?
0: Yılında ilk konser 10 kişi. İşte oyun orada başlıyor. Dedim ki...
1: Demoralize olmadın.
0: Olmadım çünkü oyun orada başladı ve dedim ki bugün 10 kişi var. 9 kişiye düşürmemeye çalışacağım.
1: Vay be.
0: O günkü oyunum
1: oydu. Neredeydi bu konser? İstanbul'da mı?
0: Evet. Beyoğlu'ndaydı. Eski Beyoğlu. Beyoğlu zamanları.
1: Sokaklarda falan hiçbir şey oldu mu? Sokakta falan
0: yok,
1: hiç...
0: sokakta yapmadım. AVM'lerde çok yaptım. AVM'lerde retro ruhuna belki uymamış gibi gözükebilir ama çok güzel data topladım. Mesela AVM'de bir şarkı çaldım. Selvi Boylum Al Yazmalım çaldım.
1: Tamam. Tamam.
0: Bir anda kalabalık oldu. Ulan dedim, bunlar Servi Boylu Mal Yazmalımı beğendiyse yine Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın Devlerin Aşkını da beğenirler.
1: Vay be, kim var?
0: Sonra ona girdim. Dağıldılar abi, kimse kalmadı. Ulan dedim, Cem Karaca yapayım dedim, ıslak ıslak, herkes kalabalık. Ardından Hababam Sınıfı müziği yapıştırdım. Herkes kalabalık. Ulan dedim, bunu bildiklerine göre Barış Manço'nun veya Cem Karaca'nın bilmediği, hani ben aslında bildiklerini sanıyorum. Rap diye rap atıyorum, başka bir şarkısı çaldım. Dağıldı. Orada çok doğal bir reyting oluştu elimde. Bildiğin gerçek bir reyting cihazı. Vay çünkü be. İnsanlar orada alışveriş yapmaya gelmiş. Sana biletle falan gelmemişler. Hı hı. Bir anda kalabalık oluyorlar, bir anda yok oluyorlar. Demek ki insanların, herkesi toplayan belli şarkılarımız var, var bizim. Belli var. Ruhlarımız var.
1: Sen bunu anlamış oldun.
0: Test etmiş oldum. Vay aslında be. Gözlemlemiş oldum.
1: Evet.
0: O yüzden AVM işlerine daha da o zamanlar... Tam da AVM döneminin başladığı 2010 yıllı yılların başı. Bir anda böyle her 30 AVM'den 300 AVM'ye çıkan dönem. Orada çok güzel bir data oluştu elimde. O data sayesinde repertuarımı daha insanların seveceğine işte böyle...
1: Senin repertuarına direkt etki etmiş aslında.
0: Aynen bakarsan. Öyle. Zor beğenen adamı da, popüler kültürdeki o sunulanı alan insanı da o datalar sayesinde buluşturmuş oldum.
1: Bir şarkı. De şöyle bir şey var. Şarkılar eski orijinal halini, o güzel halini bozmuyor ama günümüzden ve senin yorumlamanla da böyle karmaşık, çok tatlı, lezzetli bir şey çıkmış ortaya yani.
0: Çünkü orada konservatuvarın etkisi var. Çünkü hocamız, o bahsettiğim hocamız, retro kelimesini anlatırken dedi ki retro nostaljisi, nostaljiden farkı şu. Retro gelecekten de bir parça barındırır. Retro geçmişe gider. Giden bir yolculuktur zaten o. Gelecekten de bir şey barındırır. Dolayısıyla postmodern nostaljidir aslında. Buradan da bir şey katmalıyız. O yüzden mesela günümüz siyasi spor olaylarından çünkü hicivlerde yapıyoruz sahnede. O yüzden süreklilik katabiliyor. Aynı şarkıyı 5 sene önce de dinlemişsiniz Retrobüs konserinde. Aynı şarkıyı, ki repertuar değişiyor ama bugün de dinlesen bugün bambaşka bir manayla olduğunu anlıyorsun sahnede. Çünkü küçük girizgahlarla, o kabaret adındaki hicivlerle günümüzden de bir şeyler katıyoruz.
1: Peki sana şunu soracağım. Şimdi bu kadar yoğun geçiyor konserler, vaktimiz de daraldı. Bir kelimeler bölümümüz var. Aklına ilk gelen şeyleri soracağım ama ya abi, özel hayat, yani tatile gitmiyor musun? Yapmaktan yapmayı özlediğin bir şey yok mu? Yani onlara vakit ayıramıyorsun tabii böyle bu durumda.
0: Aynen. Evden çıkamıyoruz abi, evet. Ben sana dedim ya, telefonla bağlansak oluyor mu dedi.
1: Hakikaten dedi, telefonla bağlansak oluyor mu dedi. Vallahi oluyor ama dedim, seni telefonla bağlamak olmaz. İlla stüdyoya gelmen lazım.
0: İyi ki gelmişim. Vallahi. 3 saatlik uyudum ama inanılmaz bir güzel bir enerjisi var. Kapıdan girer girmez o enerji beni karşıladı. Çok güzel bir aile ortamı var burada. O yüzden iyi ki sizlerle birlikte bugün kavuşmuşuz. Daha erken olmalıymış ama ibedilikle tek öresin.
1: Muhteşemsin ya. İyi ki varsın. O zaman abi, kelime aklına ilk gelenleri. Kaset.
0: Yani çocukluğum. Tek bir kelime mi söyleyeceğim?
1: Nasıl istersen. Yok, tek bir kelime takılma. Rahat ol.
0: Haluk Levent'in 2001 kaseti vardı, hatırlar mısın? Heh. O zaman bir ergen çocuğum. Aşkım Hapishane.
1: Aşkım Hapishane. Çok abi, çaldım ben ondan şarkılar.
0: B7, B8, B9 şarkıları bile tuttu. Uçak yaparım şarkısı. Bir oyuncak gemiyi yaparım. Şarkının en sonunda. O şarkı bile tuttu. Yani kaset öyle bir şeydi o zamanlar. B7 bile, yani şarkının arka yüzündeki son şarkı bile.
1: Tabii canım.
0: Fenomen oluyordu.
1: A'sı B'si falan. Tabii,
0: fenomen oluyordu.
1: Çok güzel.
0: Kaset benim çocukluğum, çünkü ben tam yetişemedim.
1: Karışık kaset falan yapar mıydın?
0: Tabii. Hatta.
1: Var mı hala saklıyor musun?
0: Trakya'da büyümenin avantajı, karışık kasette ben listemi yapıyorum. İlla ki o kaseti yapan abimiz kendi içinden de sen bana bırak, hani şefin tavsiyesi, birkaç şarkı da koyardı.
1: Onları bir de anonslu olup anonsları vardı. Benim bir tane radyocu arkadaşım, şimdi radyosu var kendisinin, yıllar öncesinde bu Pendik'te kasetçilere karışık kasetleri radyoda o yapardı. Anonsları da bizim kızlara yaptırdı radyodaki programcı arkadaşlara falan. Genelde askerler tercih ederdi sevdiklerine.
0: Aynen.
1: Vay be, ne günler değil mi? Bir de o kasetleri çevirirdik, sarardık. Abi hızlandırıyoruz, mektup.
0: Mektup, evet, yazmıştım.
1: Yazıştın.
0: Yani pen pal bilir misin?
1: Ha, biliyorum.
0: 1980'li yıllarda, evet. Yine uzatıyorum, çok özür dilerim ama.
1: Estağfurullah.
0: Mektup arkadaşlarımız vardı Danimarka'dan. Pencil Partner aslında, pen palın da açılımı o.
1: Evet.
0: Hatta pampa kelimesi pampadan gelir. Evet. Yani bugün kanka pampa diyoruz ya, kanka kardeş, ama pampa. Pen paldan gelir. Bir yabancı Danimarkalı mektup arkadaşım vardı. Meğer hocalar yalandan.
1: Yani. Ciddi misin?
0: Bozmayın
1: ya?
0: Çocukların şeylerini. Ben de gerçekten Danimarkalı kız arkadaşım vardı.
1: Müthiş bir hayal kırıklığı. Ne zaman öğrendin bunu?
0: Hoca yazıyor. Şey, hoca itiraf etti.
1: Vay arkadaş, evet, ya. Evet. Keç söylemiş.
0: Ama hoca da güzel bir kadındı. Dedim ki iyi madem, ben devam edeyim ya.
1: Atari. Oynadın mı?
0: Oynadım. Arkadaşlar, antidepresan grafiği bu. X kuşağı sonra iniyor. 85-90 arası en az kullanan kuşak. Sonra yükseliyor. Neden en az kullanan kuşak? Atari PlayStation veya dijital bilgisayarla dönem, analog ve dijital dönemi birlikte yaşamış bu kuşak, evine Atari geldiğinde arkadaşlarıyla beraber oynadı. Evine PlayStation geldiğinde beraber oynadılar. Misketi beraber sokakta oynadılar. Tasoyu beraber sokakta oynadılar. Dolayısıyla yalnız kalmadılar. Klavye delikanlısı olmadılar. Yüzüne söyleyemeyeceği şeyi klavyeden gidip böyle saçma sapan haterlık yapmadılar. Bu yüzden en az antidepresan kullanan kuşak, o dönemi yaşayan, sizin de dahil olduğunuz 80'li yılların sonu ve 90'lı yılların o kadar çocuk olan kuşak, en az antidepresan alan kuşak. Neden öyle bir düşünün derim. Çünkü hep birlikte yaşadık imece usulüyle.
4: Muhteşem.
0: O yüzden Atari bizim için sadece oynadığımız bir oyun değil, bizim o bireye getiren bir şeydir. Atari salonları
4: evet,
0: keza.
4: Evet, kesinlikle.
0: Jetonu olmayan mesela göstermelik jetonla dururdu. Göstermelik jeton da şeydir. Atari salonu sahibi jeton olmayanları dışarı atardı. Sen de göstermelik jeton. Orada durmak için gösterirsin o jetonu. Hani jetonum var ya, oynayacağım, sıra bekliyorum deyip aslında oynamazsın. Yancılık yapacak kıyamazsın çünkü. Çünkü ilk elde o jeton gidecek biliyorsun.
4: Abi çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Süremizin sonuna geldik. Ayağına sağlık. Yorgun argın buraya geldin ama inşallah bir sonraki yayından tekrar beraber oluruz. Sen her zaman sahnelerde eyvallah, var olmaya devam et.
0: Bir dakikan var mı?
4: Çok kısa.
0: Bir yere bağlayacağım. Önce jetona girdim ya.
4: Tamam.
0: Jetonu olan, daha doğrusu beceremeyen benim gibi adam, jetonu koydum. Mustafa diye bir oyun var. Geçemiyorum. Bir tane çocuk geldi. Dedi ki geçireyim mi seni? Dedim geçir. Çünkü jetonum yanacak. Bir bölüm geçirdi. Yine takıldım, yine geçirdi. O oynuyor bayağı. Geçireyim mi? Geçir. Geçireyim mi? Geçir. Yıllar sonra bir konser çıkışı, hafif de bir şeyler almışız herhalde. Bir taksici geldi, dedi ki abi alkollüysen dedi, içeride ileride çevirme var dedi. Geçireyim mi dedi. Dedim sen o çocuk. Sen dedim olsun.
4: Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, iyi ki varsın. Hanımlar beyler, veda ediyoruz. Nasıl veda ediyoruz abi?
0: Turist Ömer Sadri Alışık selamıyla.
4: Turist Ömer Sadri Alışık selamıyla veda ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Konuğumuz Retrobüs'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Okan Aslan'la muhabbet arası sona erdi. Sona erdi. Sanatın, müziğin ve hayatın içinden gelen isimler. Sahne ışıklarının ardında kalan hikayeler, unutulmaz anılar, kahkahalar ve samimi sohbetler. Okan Aslan'ın sevilen konuklarıyla gerçekleştirdiği keyifli sohbetlerden seçilen en özel anlar şimdi sizlerle buluşuyor. Ünlü isimlerin bilinmeyen yönlerine tanıklık etmek, hayatlarına dair içten hikayeleri dinlemek ve sohbetin sıcaklığına ortak olmak için Okan Aslan'la muhabbet arası Radyo Sputnik'te.
5: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
6: Bunu biliyor muydunuz? İklim değişikliği kakao ağaçlarını tehdit ediyor. İklim bilimciler küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların yükselmesine ve yağışların azalmasına bağlı olarak dünya genelindeki kakao üretiminin %70'ini karşılayan Afrika'da kakao ağaçlarının yetiştirilmesi için uygun alanların 2050 yılına kadar hızla küçüleceğini ve kakao çekirdeği üretiminin 1/3 oranında azalacağını öngörüyor. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Düğünlerde takı telaşına dijital çözüm geldi. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemiyle fiziki altın siparişi düğün salonundan veriliyor, altın güvenli şekilde belirtilen adrese gönderiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden antik kapı düğün salonunda kullanılan sistem, düğün ve nikah öncesinde altın satın alma ve taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kiosk ekranından ürün ve gramaj seçimi yapılıyor. Satın alma işleminin ardından fiziki altın, kullanıcının belirttiği adrese İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketi ve sigortalı kargo ile ulaştırılıyor. Böylece düğüne giderken altını yanında taşıma, unutma, kaybetme ya da çaldırma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Altınhane Kurumsal İletişiminden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ecem Karaman, pilot uygulamanın Kocaeli'de başladığını söyledi. Karaman, kiosk sayesinde kullanıcıların bulundukları yerden ürün ve gramaj seçerek altının fiziksel olarak istedikleri adrese gönderilmesini sağlayabildiğini belirtti. Sistemin ilerleyen dönemde yalnızca düğün salonlarına değil, oteller ve havalimanları gibi alanlarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden pilot uygulamaya kullanıcıların da ilgisi olumlu. Sistemi deneyimleyen İrem Yılmazer, kiosk sayesinde zamandan tasarruf ettiklerini belirtirken, Erdem Yılmazer ise cihazdaki fiziki POS sisteminin güven verdiğini ve altın taşıma derdini ortadan kaldırdığını söyledi. Antik Kapı Düğün Salonu yetkilisi Haydar Yavuz da uygulamanın başladığı günden bu yana misafirlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti. Kocaeli'de yaklaşık bir yıldır uygulanan altınhane kiosk sistemi, düğün öncesindeki altın alma ve taşıma telaşını dijitale taşıyor. Sistemden sipariş edilen fiziki altınlar, güvenlik etiketi ve sigortalı kargoyla belirtilen adrese ulaştırılıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan bir çalışmaya göre İstanbul'da hava kirliliği Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11 arttı. Çalışmada kent genelindeki 26 ölçüm istasyonundan elde edilen partikül madde verileri incelendi. Sonuçlar hava kalitesindeki değişimin meteorolojik koşullarla yakından bağlantılı olduğunu ortaya koydu. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen çalışmada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hava kalitesi ölçüm istasyonlarından alınan partikül madde verileri değerlendirildi. Buna göre İstanbul'da Ağustos ayında partikül madde konsantrasyonu ortalaması metreküp başına 31,9 mikrogram olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 28,87 mikrogramdı. Böylece partikül madde kaynaklı hava kirliliğinin %11 arttığı tespit edildi. Ağustos ayında hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü istasyon Sultan Gazi 1 oldu. Onu Sultan Gazi 2 ve Tuzla istasyonları izledi. En düşük değer ise Alibeyköy'de kaydedildi. Kandilli 1 istasyonu ve Ümraniye istasyonu da en düşük istasyonlar arasında yer aldı. Kent genelinde 9 istasyonda hava kirliliği azalırken 17 istasyonda artış görüldü. Geçen yılın aynı dönemine göre en yüksek artış %120,05 ile yerde, %95,29 ile Kumköy'de kaydedildi. Partikül madde kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonsa %30,89 ile Yeni Bosna oldu. Yeni Bosna'yı %23,77 ile Bağcılar ve %21,82 ile Maslak takip etti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin çalışmasına göre İstanbul'da Ağustos ayında partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre %11 arttı. Araştırmada artışın en önemli nedenleri arasında uzun süreli sıcak hava, yağışsız geçen ve atmosferik koşullar gösterildi. Uzmanlar özellikle bu tür meteorolojik şartlarda hava kalitesinin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 11, şu haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Yanıltıcı borsa paylaşımlarına soruşturma başlatıldı. Okullarda güvenlik standartları en üst seviyeye çıkarıldı. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesine başvuru süreci yarın başlıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'ye 2 gün sürecek bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan bugün mevkidaşı Şeybani ile de bir araya gelecek ve iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından da kabul edilmesi bekleniyor Hakan Fidan'ın. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarında ise terör örgütü YPG-SDG'nin entegrasyon süreci ve kendisini feshetmesine ilişkin gelişmeler öncelikli gündem maddeleri olacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı medya yoluyla borsa manipülasyonu yapan kişi ve kurumlara yönelik soruşturma başlattı. Yanıltıcı içerik ürettiği değerlendiren hesapların arkasındaki kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Sivas'ın Divri ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmalarının ikinci gününde kanlı ve parçalanmış elbiselere ulaşıldı. Soruşturmada dikkat çeken bir iddia da ortaya atıldı. Anne, bebeğin babası tarafından para karşılığında başka kişilere verildiğini öne sürdü. Babayla 4 kişi gözaltına alınırken bebeğin öldürülmüş olabileceği ihtimali de dahil tüm şüpheler araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ailem güvende soruşturmasında 6 derneğin yurt dışı kaynaklı para trafiğine ilişkin MASAK incelemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Swift kayıtlarına göre derneklere farklı dönemlerde toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı belirlendi. Türkiye'deki LGBT yapılarına fon sağlayan kurum ve kuruluşlar da elbette tespit edildi. Bunlar arasında Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği ve Almanya Başkonsolosluğu'nun bulunduğu görüldü. Mersin limanında Brezilya'dan gelen gemide 350 kilogram kokain ele geçirildi. Dalgıç polislerin geminin su altındaki bölümünde yaptığı aramalarda yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki uyuşturucuya ulaşırken 9 şüpheli de gözaltına alındı. 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Okul giriş ve çıkışlarını takip etmek amacıyla da 21.103 okulda 6.105 ekip görevlendirildi. Ayrıca okul bahçelerindeki güvenlik ve koordinasyona katkı sunacak 3.013 bahçe görevlisi de yarın göreve başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin dersliklerde de cep telefonu bulundurması kuralı sürdürülürken öğretmenler de ders esnasında telefonlarını kullanamayacak. İstanbul'da kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci yarın başlıyor. İlk 1071 konut için başvurular E-Devlet TOK hizmeti üzerinden 25 Eylül'e kadar toplanacak. Proje kapsamında kiraları aylık 10 bin liradan başlayacak. Konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kiralanacak. Yayınımız Yeni Şeyler Rehberi programının tekrarıyla devam ediyor.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılım donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor. Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında çarşamba günü sizlerle birlikteyiz efendim. Yeni şeyleri konuşmak için. Aslında yeni şeyleri konuşurken, haberleri konuşalım derken biraz eski şeylere doğru gidiyoruz. Neden? Çünkü yapay zeka çıkınca dedik ki dünya ileriye doğru gidecek. Harika bir gidişat içindeyiz. Süper bir şey bu dedik. Dünya ileriye doğru giderken bir anda el frenini çekip geri vitese takıp geriye gitmeye karar verdi. Bu da nereden çıktı diyeceksiniz. Efendim son birkaç gündür sosyal medyaya baktığınızda 1980'lere geri dönüş tarafı var işin içinde. 1980'lerde olsam ben nasıl görünürdüm diye bakmaya başladı. Instagramlar, TikToklar, efendim işte WhatsApplar, şunlar bunlar. Her şey o 1980'lerin kıyafetleri, saçları, aksesuarları, vatkalarıyla doldu. Yani 1980'lerde nasıl görünürdüm diye yayılan akımın belli bir mucidi yok ama tuttu. Gerçekten de tuttu. Mesela CNN Brasil bir araştırma yapmış. İşte burada add yours, hadi sen de seninkini ekle filan tadında şeylerle ChatGPT'den, Gemini'den, bilmem nereden, oradan buradan üretilen görsellerle herkes 1980'lere gitmeye çalışmış ve neredeyse saat başı böyle on binlerce, yüz binlerce fotoğrafın sisteme girmesi durumu söz konusu. Ünlüler de bu işin içine katıldı. Ben şöyle Türkiye'den hızlıca baktım. Ebru Şahin, Cedi Osman, İbrahim ve Nurdan Büyükak, işte Eser ve Berfu Yenenler, Demet Akalın, Pelin Akil, Çağla Şikel, Melis İşiten, Seda Bakan, Engin Altan, Düzyatan filan, bu isimleri 80'lerde olsalar halleri ne olurdu ile görmeye başladık. Yani şimdi tabii şöyle bir şey var. Ben 80'leri yaşadım. Ben 80'lerde teenage'dim. Onlu yaşlarımı yaşıyordum. 80'leri bol bol yaşadım. Peki size ne oluyor arkadaşlar? Size ne oluyor? Ben o 80'leri bitirebilmek için, o teenage halimden kurtulabilmek için neler feda ettim biliyor musunuz? Ömrümü feda ettim. Ve siz tekrar oraya dönmeye çalışıyorsunuz. Gerçi ben de sizler için bir 80'ler resmini hazırladım. Sizlerle paylaşıyordur şu anda arkadaşlarım. Yani peki asıl soru şu. Niye 80'ler abi? Niye 80'ler? Neden insanlar kendini 1960'larda, 1910'larda veya işte ne bileyim 1453'te görmek istemiyor da 80'lere dönmek istiyor? Bu yani enteresan ve kısa bir cevabı var bunun. 1980'ler yapay zeka için mükemmel bir malzeme. Saçlar kabarık, vatkalar var, deri ceketler var, kot pantolonlar, neon renkler, kasetler Atari salonları, analog fotoğraf grandi, işte o resimleri, dönemin işte zaten makyajı. Ah o makyaj, ah kızlar, kadınlar, şimdi 50'li yaşlarında olanlar beni dinliyorlarsa ah diyorlardır, ah o makyaj. Evet, gerçekten de o yüzden de 1980'lere görsel olarak dönmek çok kolay. Mesela 1930'lara döndüğünüzde aynı havayı, aynı etkiyi bir anda veremiyorsunuz ama 1980'lere dönmek için oynayabilecek çok şey var. Yani peki muzır bir soru geldi aklıma. Yani hiç yaşamadığınız 1980'leri özlemek, oraya doğru bir nostalji duymak psikolojik bir bozukluk mu? Bunu uzmanlara danıştım. Onlar şöyle dediler, hayır bu bir psikiyatrik bozukluk değil. Hatta ironik biçimde nostalji kelimesi 1600'lü yılların sonunda çıkmış ortaya. İlk ortaya atıldığında hastalık olarak kabul edilmiş. 1600'lerin sonu. Özellikle evlerinden uzakta bulunan askerlerde görülen o ağır silah hasretini tarif etmek için kullanılmış. Modern psikiyatriye geldiğimizde nostaljiyi ve sıla özlemini ruhsal bozukluk olarak sınıflandırmıyorlarmış. Günümüze yapılan araştırmalar normal düzeyde nostaljinin insanın kimlik sürekliliğini, sosyal bağlılığını ve hayatın anlamlı olduğu duygusunu, hatta iyimserliği güçlendirebileceğini söylüyor. Şimdi ama 20 yaşındaki birinin 1980'leri özlemesi ya birazcık tuhaf, kabul edin ya.
2: birazcık tuhaf yani. Şimdi Kristin Bacho diye bir psikoloğun yazısını buldum bu konuda. Historical nostalgia diye, yani tarihsel bir nostalji olarak bunu algılıyormuş. Öyle anlatıyor. Kişi kendi çocukluğunu özlemiyor. Hiç yaşamadığı ve zihinde idealize ettiği bir döneme özlem duyuyor diyor. Bunu popüler kültürde kullanılan bir adı da varmış. Anemoya. Yani insanın hiç yaşamadığı bir zamana karşı nostalji hissetmesi. Tabii bu bir tıbbi teşhis değil ama bugünkü duyguyu en iyi tarif eden kavram bu. Bacho'nun o psikiyatrın araştırmalarında önemli ayrıntı şuymuş. Tarihsel nostalji kişinin bugünden memnuniyetsizliğiyle kişisel nostaljiye göre daha güçlü biçimde bağlantılı olabiliyormuş. Yani başka türlü bir ifadeyle şöyle, genç insan gerçekten 86'yı özlemiyor olabilir. Ama 2026'da eksik bulduğu bir şeyi 1986 hayalinin içine yerleştiriyor olabilir diyor. Yani aslında o 1980'leri idealize ediyor. Bakın tekraren söylüyorum, 1980'leri yoğun biçimde yaşamış, teenage olarak yaşamış biri olarak size söylüyorum. 1980'lerin hiç özenilecek tarafı yok. Ya Reagan vardı, böyle dünyada insanlar birbirlerine atom bombası atacak atmayacak polemiği vardı. Ondan sonra ne bileyim, dünyayı kirletmek vardı, kötü filmler vardı. Allah'ım ne kötü filmler vardı. O özellikle Sylvester Stallone filmlerinden bahsediyorum tabii. Yani gerçekten başka bir şey özleyin ya, başka bir tarih özleyin. 1970'ler daha güzel mesela. Ben olsam 1970'lere, hatta ben olsam 1950'lere, o dünyanın altın çağına, her şeyin böyle bolluk bereket içinde olduğu çağları özlerdim. 1980'ler ne abi? O saçlar ne? O Allah'ım kafaya takılan havlu ne ya? Ne olursunuz ya? Neyse, şöyle bir şey de var bu arada. Şimdi enerji meselesine gelelim isterseniz. Şöyle ki, şimdi o sahte geçmişin fiziksel maliyeti var mı? Var. Yani siz yapay zeka bir şey ürettirince hep onların bir enerji maliyeti oluyor, biliyorsunuz. Şimdi yapay zeka resimleri bulutta bir sihirle oluşturmuyor.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de ortak basın toplantısında konuşuyor, dinliyoruz.
3: Vesilesiyle konuşmamın başında Cumhurbaşkanımızın en kalbi selam ve sevgilerini Suriye halkına buradan iletmek istiyorum. Kardeşim de ifade etti, Suriye-Türkiye ilişkileri son 2 yıldır inanılmaz bir şekilde ivme kazanmış durumda. Çünkü yeni özgür Suriye kurulduktan sonra Aralık 2024'ten itibaren gerçekten Suriye sadece Türkiye ile ilişkilerinde değil, adeta dünya ile ilişkilerinde bir yeni başlangıç yapmak zorunda kaldı. Çünkü eski Suriye bildiğiniz gibi dünyadan izole edilmiş, kendi halkını baskı altına alan, adeta kanını hemen sömüren bir rejimdi. Eski Suriye'nin gitmesi, yeni Suriye'nin gelmesi, herkesin gördüğü gibi bölgeye istikrar getiren, ülkeye barış getiren, ekonomik kalkınma getiren, terörle mücadeleyi daha da ilerleten bir husus olmuştur. Bunun için gerçekten hem bölge ülkelerinin hem uluslararası toplumun Sayın Ahmet Şara liderliğinde Suriye hükümetinin yürüttüğü çalışmalara sadece desteği değil, takdiri de bulunmaktadır. Bu noktada Suriye devleti, hükümeti, uluslararası toplumla, bölge ülkeleriyle, Türkiye ile her türlü alanda işbirliğini geliştirme konusunda çok büyük gayret göstermekte. Biz de bunun yakından tanıyız. Değerli arkadaşlar, arkadaşım da ifade, aramızda çok konu var. Bu konuların ilerletilmesi için çok ciddi sistemik bir çalışma yapmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Şara'yla NATO zirvesi
4: marşı... Kardeşimle çok sık buluşmamız gerekiyor. Sadece ikili ilişkilerimizin değil, bekleyen ticari, lojistik, kültürel, siyasi, ekonomik birçok konu var. Onların hepsini teker teker envanterini çıkartıp üstünden geçip ne oluyor, nasıl gidiyoruz, bunlara bakmamız gerekiyor. Bu konuda çok şükür güzel adımlar atılıyor. Suriye'nin her geçen gün daha ekonomik olarak daha kalkındığını, savaştan kaynaklı yaralarını daha da fazla sarmaya başladığını görüyoruz. Bu sadece Suriye halkı için değil, gerçekten bölge için de önemli bir haber. İnşallah bölgemizdeki bütün savaşlar, bütün çatışmalar, bütün işgaller tıpkı Suriye'de olduğu gibi teker teker mutlu bir şekilde sona erer ve bölgemiz hak ettiği huzura, refaha, emniyete kavuşur. Ama devam eden birçok kriz de var biliyorsunuz. Onlara birazdan geleceğiz. Bugün onları da görüşme imkanımız oldu. Konuştuğumuz konular arasında Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de bu ziyaretimde kendisinin ziyareti öncesindeki yüksek planlama grubunun yapabileceği çalışmaları gözden geçirdik. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. Bunlardan biri de içerideki iç bütünleşmeyle alakalı son günlerde entegrasyon sürecindeki güzel haberlerdi. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Bu ülkenin istikrarı için önemli, ülkeye yatırım getirilmesi için önemli, ülkenin milli bünyesinin güçlü olması için önemli. Ülkedeki bütün vatandaşları kendilerini emin hissetmesi için önemli. Bu konudaki adımların hepsini tabii ki destekliyoruz. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz. Yani burada Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde hiçbir inancın, etnik kimliğin inkara ve takibata uğramadan, baskı altında kalmadan özgürce kendilerini ifade etmeleri, yaşamaları önemlidir. Entegrasyon sürecinde Kürt vatandaşlarımızın eskisinden daha fazla kendilerine emin, daha fazla özgür, daha fazla müreffeh hissetmesi

ki başlıca engellerden biri daha ortadan kalkmış oldu. Bu önemli bir haber. Özellikle yatırımcıları çok yakından ilgilendiren bir haber. Bankacılık açısından da, finans açısından da önemli bir haber. Kendilerini tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gündeminde bulunan Suriye'nin nükleer dosyası da elhamdülillah kapatılmış durumda. Arkadaşlarımız gerçekten bu konuda çok profesyonel, uyumlu, iyi bir çalışma gösteriyorlar. Kendilerini de tebrik ediyoruz. Türkiye olarak da bu konuda her türlü yapıcı katkıyı vermeye gayret ediyoruz. Özellikle eski rejimden miras kalan engellerden kardeşlerimiz sırasıyla tek tek kurtulmakta. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat geçtiğimiz günlerde beraberinde geniş bir iş insan heyetiyle Şam ve Halep'i ziyaret etti. Önümüzdeki dönemde karşılıklı yatırımları artırmayı ve orta vadede ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Özellikle enerji alanında önemli bir işbirliği potansiyeli olduğunu da tabii ki değerlendirmekteyiz. Bağlantısallık alanında da çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda son olan olaylardan sonra dünya ve bölge ekonomisinin nasıl krize girdiğini de gördük. Bağlantısallık giderek önem kazanmakta. Suriye'nin bu konuda hayati rol oynayacağını düşünüyoruz. Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez'e, Irak üzerinden Doğu'ya, Türkiye üzerinden ise Avrupa'ya bağlanan bir Suriye var. Bunun haritada değil, aynı zamanda pratikte de inşa edilecek olan demir yolları, karayolları, boru hatlarıyla da hayata geçmesini biz arzu ediyoruz. Biliyorsunuz şu anda bir demir yolu projesi var. Türkiye, Suudi Arabistan, Suriye'nin üzerinde çalıştığı bu güzergahı hem Körfez'e hem Avrupa'ya bağlayan önemli bir proje. Bu konuda da yoğun bir çalışmamız var. Değerli arkadaşlar, bütün bu olumlu tablo içerisinde bir tane olumsuz tablo var. Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken, birdenbire Suriye'nin istikrarsızlaştırması için gayret gösteren bir aktör var. O aktörün adını da biliyorsunuz, İsrail. İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engel teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. Suriye'nin kendi topraklarında güvenliği sağlaması, terörizmle mücadele etmesi ve ulusal kapasitesini geliştirmesi Suriye'nin egemenlik hakkıdır. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. İsrail, Suriye'nin askeri kapasitesini sistematik şekilde hedef alarak DAEŞ gibi terör örgütlerine dolaylı biçimde destek vermektedir. Suriye'nin güneyindeki gelişmeleri de bu çerçevede yakın takip etmekteyiz. Burada yaşanan istikrarsızlıkta İsrail'in parmağının olduğunu biliyoruz. Zaten kendileri de bunu saklamıyorlar, açıktan söylüyorlar. Dürziler Suriye toplumunun asli unsurlarından biridir ve geleceklerini Suriye'nin birlik ve bütünlüğü içerisinde görmektedir. Geçen yıl açıklanan Süveyda yol haritası, güvenliğin tesisi, kamu hizmetlerinin yeniden sağlanması ve toplumsal uzlaşı bakımından gerekli zemini sunmaktadır. Bu noktada ihtiyaç duyulan adım üzerinde mutabık kalınmış ve bu çerçevenin hayata geçirmesidir. Diğer yandan İsrail ile güneyde varılacak kalıcı çözümün zemini de bellidir. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlenmesi bu bakımdan tek gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz. Bugünkü görüşmemizde İsrail'in uluslararası hukuka aykırı şekilde Suriye'nin egemenliğine kasteden adımları karşısında değerli kardeşim Şeybani ile Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların nasıl daha etkin biçimde harekete geçirilebileceğini de etraflıca ele alma imkanı olduk. Biz Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak sağlamış, bütün toplumsal kesimlerin kendisini eşit biçimde ait hissettiği, komşuları için istikrar ve refah üreten bir ülke olmasını temenni ediyoruz ve bütün adımların da bu yolda atıldığını müşahede ediyoruz. Son dönemde elde edilen kazanımlar bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edildiğinde bunların mümkün olduğunu göstermektedir. Türkiye olarak hem ulusal kapasitemizle hem de uluslararası toplumun geniş bir kesimiyle işbirliği halinde elimizden gelen çabayı
ortaya koyduk.

0: görmeye devam edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizle her alanda yakın işbirliğimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle tekrardan misafirperverlik ve ilgi için değerli kardeşime, ev sahiplerimize, kıymetli heyetine tekrar teşekkür ediyorum. Sayın basın mensuplarına da ilgileri için ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.

0: Evet değerli dinleyenler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu anda Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi ve canlı olarak da Radyo Sputnik'te dinlediniz. Şimdi basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor her iki bakan. Şu ana kadar yaptığı konuşmadan satış başlarına bakalım. Hakan Fidan'ın Şam'dan ne gibi mesajlar verdi, hemen aktaralım sizler için. İlk önce Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani konuştu. Neler dedi hemen belirtelim. İşgalci İsrail'den Suriye'nin egemenliğine ve bütünlüğüne yönelik saldırılar düzenlediğini söyledi Şeybani ve Suriye özgürleştikten sonra da 70 bin Suriyelinin Türkiye'den kendi topraklarına geri döndüğünü belirtti. Bu yönde açıklamaların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mikrofondaydı. Yapılan ortak basın toplantısının ardından konuştu ve Türkiye-Suriye ilişkilerine vurgu yaptı. Özellikle 2 yıldır ivme kazandığını dile getirdi. Ülkenin savaş yaralarını sardığını belirtti Hakan Fidan ve olumlu gelişmelere vurgu yaptı. Bölgedeki tüm çatışmaların sona ermesi isteğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyaret planladığını söyledi Hakan Fidan. Bunu arzu ettiğini, uzun zamandır arzu ettiğini dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve gerekli koşullarında ayarlandığının altını çizdi. SDG'nin kendisini feshetme sürecine değindi Hakan Fidan ve entegrasyona, Suriye'deki entegrasyona vurgu yaptı. Ülkedeki tüm silahlı unsurların birleşmesine, milli orduda birleşmesinde Suriye'nin birliği için önemli olduğuna dikkat çekti. Suriyelilerin eşit vatandaşlık temelinde kendilerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu anda yaptığı ortak basın toplantısında Suriye'nin istikrarının istikrarsızlaştıran tek bir aktörün olduğunu söyledi. O ülkenin de elbette olduğunu vurguladı. İsrail'in IŞİD'e dolaylı olarak destek vererek Suriye'nin istikrarına zarar verdiğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diyelim ve biz de burada noktalayalım. Saat başında bültende görüşmek dileğiyle.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni dönem ekonomik krizle birlikte cep yakarak geldi. Çocuğu okula başlayan bir velinin masrafları harcaması gereken miktar her yeni eğitim öğretim döneminde zamla birlikte giderek artıyor. Kalemden deftere, okul çantasından forma fiyatlarına kadar neredeyse her kalemde ciddi artış yaşanıyor. Servis ve yemek ücretlerindeki yükseliş de tabloya eklenince aileler için okula başlamak adeta ikinci bir bütçe gerektiriyor. Peki bugün okula başlamanın maliyeti ne kadar, geçen yıl ne kadardı? Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz yeni eğitim döneminde okula başlamanın maliyetini sizler için araştırdı. Eğitim İş Sendikası'nın verilerine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçları için yapılan harcamalar okul öncesi öğrencisi için 9 bin lira, ilkokul öğrencisi için 11 bin lira, ortaokul öğrencisi için 13 bin lira, lise öğrencisi için ise 14 bin lira olarak hesaplanmıştı. 2024 yılında ise bu fiyat ilkokul öğrencisi için 19 bin lirayı aşmıştı. 2025 yılında okula başlama maliyeti önceki yıla göre %108 oranında artmıştı. Bugün bir öğrencinin birinci sınıfa başlarken gerekli temel ihtiyaç hesapladığımızda yalnızca kırtasiye masrafları minimum 6.363 lira tutuyor. Okul kıyafetleri ise ayakkabı ve mont dahil 7.500 lirayı aşıyor. Kısa ve uzun mesafe servis ücretleri sadece son bir yılda ortalama %25,49 zamlandı. Bu yıl kısa mesafe servis ücreti yıllık 42 bin lirayı aşarken uzun mesafe servis ücreti 55.296 lira oldu. Kırtasiye masrafları, servis ücretleri ve okul kıyafeti fiyatlarını topladığımızda bir öğrencinin okula başlama maliyeti bugün 60 bin lirayı aşıyor. Bir önceki yılsa bu rakam 30 bin lirayı buluyordu. Eğitim işverilerine göre 2025-2026 döneminde ilkokul öğrenciler için beslenme çantasının maliyeti aylık yaklaşık 255 liraydı. Bu yılsa kısa mesafe servis kullanan bir ilkokul öğrencisinin beslenme hariç okula başlama maliyeti 64.457 lira. Eğer uzun mesafe servis kullanılacaksa bu fiyat 77.559 liraya çıkıyor. Beslenme de dahil edildiğinde bir ilkokul öğrencisinin minimum masrafla okula başlama maliyeti 66.753 lira oluyor. Artan eğitim masrafları enflasyon artışı karşısında düşen alım gücüyle birlikte gittikçe daha büyük bir sorun haline geliyor. Türkiye'de okula başlama maliyeti asgari ücreti çoktan aşmış durumda. Çocuğu okula giden asgari ücretli bir veli, dönem başında belirlenen toplam harcamanın en az 49.484 lira altında kalıyor. En düşük kamu emekçisi, uzun mesafe servis kullanan öğrenciler için toplam başlangıç maliyetinin en az 7.335 lira altında kalıyor. En düşük emekli maaşıyla başlangıç maliyeti arasındaki farka bakıldığında ise gelir, harcama tutarının en az 54.007 lira altında kalıyor. Okul kantinlerinde ise fiyatlar %50'nin üzerinde artmış durumda. Bir öğrenci her gün tost ve ayran yese bile günde 115 lira ödemesi gerekiyor. Bu da ayda 2.300 liraya denk geliyor. Milyonlarca aile okula gönderdiği çocuğunun beslenme çantasını nasıl dolduracağını düşünürken, kantin fiyatları son bir yılda ortalama %35,35 zamlandı. Üstelik bu besinler bir çocuğun günlük alması gereken doğru kalori miktarını karşılamıyor. Bu durumda sağlıklı bir beslenme de mümkün olmuyor. Okul çantası dolsun, kira aksamasın, faturalar çıksın derken ayın sonu gelmiyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı zamlarla başladı. Kırtasiye, kıyafet, servis ve beslenme masrafları bir araya geldiğinde bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti 66.753 liraya kadar çıkıyor. Artan eğitim giderleri milyonlarca ailenin bütçesini zorluyor. Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz bir öğrencinin okula başlama maliyetini araştırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİG'in raporuna göre Ağustos ayında en az 226 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 8 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise en az 1509'a yükseldi. Ağustos ayında 15 çocuk işçinin de iş cinayetlerinde katledildiği ortaya çıktı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİG, Ağustos ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayınladı. İSİG'in ulusal ve yerel basınla işçiler, aileler, sendikalar ve meslek örgütlerinden edindiği bilgilere göre Ağustos ayında en az 226 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2026 yılının ilk 8 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 1509 oldu. Rapora göre Ağustos, iş cinayetlerinde ölümlerin 200 aştığı üst üste 4. ay oldu. İSİG Meclisi bu tabloyu Türkiye'de olağanlaştırılmış bir iş cinayetleri rejimi olarak değerlendirirken, çalışma koşullarının ağırlaşması ve işçilerin daha fazla sömürülmesinin ölümlere zemin hazırladığını savundu. Ağustos ayında en fazla işçi ölümü inşaat ve yol iş kolunda gerçekleşti. Bu alanda 68 işçi yaşamını yitirdi. Sektörlere göre dağılımda tarım ve orman iş kolu 58 ölümle ikinci sırada yer aldı. Taşımacılıkta 22, belediye ve genel işlerde 15, ticaret, büro, eğitim, sinema iş kolunda 12, metal sektöründe ise 11 işçi hayatını kaybetti. Ölümlerin nedenlerinde ise trafik ve servis kazaları 50 ölümle ilk sırada yer aldı. Bunu 48 ölümle yük düşmeler, 42 ölümle ezeme ve göçükler, 27 ölümle kalp krizi ve beyin kanaması, 23 ölümle elektrik çarpması takip etti. Rapordaki en dikkat çekici başlıklardan biri de çocuk işçi ölümleri oldu. Ağustos ayında 15 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bunların 4'ü 14 yaş ve altında, 11'i ise 15 ila 17 yaş grubundaydı. İSİG Meclisi, hayatını kaybeden çocukların ikisinin mesleki eğitim merkezi kapsamında çalıştığını belirtti. Raporda kentlerde mevsimin, kırsaldaysa mevsimlik tarım işçiliğinin çocuklar açısından ağır çalışma koşullarına yol açtığı vurgulandı. Ağustos ayında 15 kadın işçi de iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Kadın işçi ölümlerinin 8'i tarım, 2'si ticaret, diğerleri tekstil, taşımacılık, sağlık, konaklama ve genel işler sektörlerinde meydana geldi. İSİG Meclisi, özellikle tarım sektöründeki sigorta çalışma nedeniyle kadın işçi ölümlerinin resmi kayıtlara yeterince yansımadığını belirtti. Rapora göre Ağustos ayında 16 göçmen işçi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden göçmen işçilerin 7'sinin Suriye, 3'ünün Afganistan, 2'sinin Gürcistan, 2'sinin Özbekistan, 1'inin İran ve 1'inin Türkmenistan vatandaşı olduğu belirtildi. İSİG'in verilerine göre Ağustos ayında hayatını kaybeden işçilerin 178'i ücretli, 48'i ise kendi hesabına çalışanlardan oluştu. İSİG'in meclisinin raporuna göre Ağustos ayında en az 226 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Böylece 2026'nın ilk 8 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 1509'a yükseldi. Ağustos ayında 15 çocuk işçi ve 15 kadın işçi de hayatını kaybederken en fazla ölüm 68 işçiyle inşaat ve yol iş kolunda yaşandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu anda konuştu. Maliye Bakanı Şimşek'ten yüksek gelir grubuna mesaj. Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu. Ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Şam'da mevkidaşı Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye ile ilişkilerimiz 2 yılda ivme kazandı ifadelerini kullanan Fidan ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakın gelecekte Şam'ı ziyaret edeceğini açıkladı. İsrail'in izlediği politikalar Suriye'deki olumlu gidişatın önündeki en önemli engeli teşkil ediyor diyen Hakan Fidan, SDG'nin entegrasyonla ilişkin de konuştu.
2: Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. İnşallah bunun alanda pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Ülkedeki bütün vatandaşları kendilerini emin hissetmesi için önemli. Bu konudaki adımların hepsini tabii ki destekliyoruz. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
1: Mersin Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen bir kuru yük gemisine düzenlenen operasyonda geminin altına gizlenmiş 1.5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: İçerilerindeki, mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Karadeniz'in kapısı, istiklalimizin meşalesi ve öncüsü olan Samsun'a yine hizmetlerle, yatırımlarla, müjdelerle gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İşte dev Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. İcraat var, icraat. Sıcağa rağmen sevda ile bizlere gönüllerinizi açtığınız için, kadir şinaslığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün ve önceki gün bildiğiniz gibi Rize'deydik. Size Rizeli kardeşlerimin sıcak dolusu selamlarını getirdim. Orada da yapımı tamamlanan eserlerimizin açılış heyecanını yaşadık. Tek bir törenle toplam yatırım tutarı 10 milyar lirayı bulan proje ve eserleri milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşadık. Şimdi de İstiklal'in şehri Samsun'dayız. Sizlerle birlikte şehir hastanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şunu bir defa tüm samimiyetimle söylemek isterim. Gençler, Samsun bizim gururumuz. Samsun bizim göz bebeğimiz. Aşkımız, sevdamız. Bugüne kadar Samsun'a mahcup olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Biz birileri gibi lafazanlık yapmıyoruz. Samsun'u ruhumuzla seviyoruz. Bu sevgimizi de lafta bırakmıyor, eserlerimizde, icraatlarımızda, işte bugün burada olduğu gibi hizmete aldığımız dev projelerle ortaya koyuyoruz. Bir medeniyet ve kültür şehri olan, bir liman ve lojistik olan, bir tarım ve sanayi şehri olan, bütün yolların birleştiği bir ulaşım şehri olan Samsun'umuzun bu özelliklerini son çeyrek asırdır yaptığımız yatırımlarla güçlendirerek Samsun'a karşı olan tarihi vazifemizi yerine getiriyoruz. Değerli kardeşlerim, şöyle bir bakın. Burası, bak, Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri yere yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Samsun Şehir Hastanemiz 234 bin metrekare alan üzerine 1027 adet deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Bu ne demek? Yani depreme karşı her türlü dayanıklılığa burası sahip. 1458 yatak kapasitesi. 230 yoğun bakım yatağı. Yüksek teknolojiyle donatılmış 40 ameliyathanesi. 320 polikliniği ve ağız diş sağlığı ünitesi. Tüm bunlara ilave olarak toplam
4: yeni bir adım daha atıyoruz.
3: 66 koruyan, araçlık otoparkıyla Samsun Şehir Hastanesi bölgemizin sağlık üssü olarak hizmet verecektir. Bitmedi. 3 MR, 3 tomografi, 6 ultrason, 34 röntgen olmak üzere hastanemiz en modern cihazlarla donatıldı. Samsun Şehir Hastanemizde 548'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Hastanemiz sadece vatandaşlarımıza değil, çalışanlarına da en üst konforu sağlayacak donanımla tasarlandı. Toplam 17 milyar liralık yatırım bedeliyle gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem sağlık tesisinin Samsun'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Fakat bitmedi. Şehir hastanemizde görev yapacak sağlık personelimizden de beklentilerimiz var. Bu ne demek? Artık Samsunlu kardeşim şehir hastanemizde inşallah bütün elemanlarıyla, bütün imkanlarıyla kapıdan içeri Samsunlu kardeşlerim geldiği zaman onlara kucak açacak ve bu şehir hastanesinde evelallah yok yok. Burada İnşallah mutluluk var. Hastanemizin hizmete girmesinde emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum. Şehir hastanemiz hükümetlerimiz döneminde Samsun'a kazandırdığımız sağlık tesislerinden sadece bir tanesidir. Yatırımlarımızla şehrimizi Karadeniz'in önemli sağlık merkezlerinden biri haline getirdik. Son 25 yılda Samsun'da 3551 yatak ve 120 diş üniti kapasitesinin 27 yeni sağlık tesisiyle inşa ettik. Sağlık hayat merkezlerine 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarından halk sağlığı laboratuvarlarına kadar 22 yeni sağlık Samsunlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Uzman hekim sayımızı 4 katına, toplam hekim sayımızı 3 katına çıkardık. Son 2 yılda 1510 yeni sağlık çalışanının şehrimize atamasını yaptık. Şu an Samsun'un toplam yatak kapasitesi 5415'e yükselmiş durumda. Yeni yatırımlarla Samsun'un sağlık altyapısını daha da güçlendiriyoruz.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: Peki bitti mi? 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi'nin inşaatları da devam ediyor. Alaçam ve Ayvaca 75'er yataklı yeni devlet hastaneleri kazandırıyoruz. 350 yataklı İlk Adım Devlet Hastanesi'nde ise proje sürecinin sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah onları da derpey tamamlayacak ve hizmete açacağız. Sevgili Samsunlular, çok değerli kardeşlerim, biliyorsunuz şehir hastaneleri projesini benim hayalimdi.
0: Radyo Sputnik canlı yayın.
3: SSK'lı bir işçi olarak sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. Sağlık sistemindeki aksaklıkları tıpkı yaşı 40'ın üzerinde olan kardeşlerim gibi ben de bizzat tecrübe ettim. Eski Türkiye'nin dili olsa da konuşsa, bir zaman makinası olsa da çok değil, bundan sadece 25-30 sene önce hastanelerimizin hangi durumda olduklarını gençlerimize gösterebilsek. Sağlam girenin hasta çıktığı, ilaçların biri bulunsa diğerinin bulunmadığı, İlaç alabilmek, muayene olabilmek için saatlerce kuyrukta beklenildi. Vatandaşın insan yerine konulmadı. O kötü günleri hep beraber yaşadık. 2002'de göreve geldiğimizde her işin başı sağlık dedik ve önceliklerimizin en başına eğitimle birlikte sağlığı koyduk. Ülkemizin dört bir yanına hastaneler, sağlık ocakları inşa ettik. Sağlık cihazlarını ambulansları, doktor hemşire sayısını kat kat artırdık. Parası olmayanın kapıdan döndü. Parası olmayanın hastanede rehin alındığı manzaralara son verdik. Hangi gelir grubu, hangi meslekten olursa olsun vatandaşımızın insanca muamele göreceği bir sağlık sistemini ülkemiz genelinde tesis ettik. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere 24 yıllık yatırımlarımız sayesinde Türkiye bu alanda dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi bu tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor. Bunda şehir hastanelerimizin hizmete girmesinin önemli katkısı var. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Kardeşlerim, tabii burada şu acı gerçeği de hatırlatmak durumundayım. Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vurdular.

0: göre göre can verdiği sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. O zor günleri sağlık çalışanlarımızın da olağanüstü fedakarlıklarıyla en rahat yöneten ülkelerden biri olduk. Şehir hastanelerimizin ne kadar vizyoner, ne kadar isabetli, ne kadar stratejik bir yatırım olduğu herkes tarafından anlaşıldı. Bugün şöyle geriye doğru baktığımızda iyi ki bu hastaneleri milletimizin hizmetine sunmuşuz diyorlar. Hizmet ve eser karşıtlarının eleştirilerine iyi ki kulak asmamışız diyoruz. Her imkanın bulunduğu bu modern sağlık tesislerini Türkiye'ye zamanında kazandırdığımız için Cenab-ı Allah'a hamd ediyoruz. Sağlık altyapımızı şehir hastaneleri yanında vatandaşlarımızın ilk başvuru noktası olan koruyucu sağlık hizmetleriyle de büyütüyoruz. Ülkemiz genelinde 36 bin yatak kapasitesine sahip 140 hastane ile 1250'ye aşkın aile sağlığı ve sağlıklı hayat merkezi yapıyoruz. Yani sandıkta bize görev veren, bize yetki veren, bize sorumluluk yükleyen vatandaşlarımızın güvenine layık olmak için ter döküyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da tüm Türkiye için, Türk milleti için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin 16. yıl dönümüydü. Sokak olayları ve siyasi istikrarsızlık bahane edilerek millet iradesinin gasp edilmesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. Güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan pek çok insanımızı dar ağaçlarına gönderdiler. Henüz hayatının baharındaki gencecik fidanlarımızı kaybettik. Millet olarak umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbelerin. Ülkemiz uzun yıllar ekonomik geri kalmışla, yoksulluğa, vesayetçilerin keyfi idaresine mahkum edildi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde, karar da milletindir diyerek set çekmiştir.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Terör eylemlerinden Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık darbe girişiminden 15 Temmuz ihanetine kadar milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri

0: artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Başımızı yere eğmeden demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletin emanetine gözümüz gibi bakacak, bu mukaddes emaneti gerektiğinde canımız pahasına koruyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Samsun Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bu muhteşem eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyor. Hepsini tek tek kutluyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize başarılar temenni ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, sağ olun, kalın sağlıcakla.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Eylül akşamı Rize ziyaretiyle başladı. Karadeniz programına bugün Samsun'la devam etti. Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlarına hemen bakalım sizler için. 9 Mayıs'ta hasta kabulüne başlayan 1458 kapasiteli yatak kapasiteli şehir hastanesinin modern tıbbi teknolojilerle kapsamlı sağlık hizmeti sunacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 yeni sağlık tesisi açtıklarını söyledi. Samsun'un Karadeniz'in sağlık merkezi haline geldiğini belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yapımı devam eden 13 büyük şehir hastanesinin de yakın zamanda tamamlanacağını ifade etti. Erdoğan'ın gündeminde muhalefet de vardı elbette. Şehir hastaneleri üzerinden eleştirdi. İlk günden itibaren israf dediler, sağlık sistemine hançer vuruyor dediler. Sonuçta oldu, ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri koronavirüs salgınında çok önemli misyonlar edindi ve o zor günleri sağlık çalışanlarımızla birlikte rahat bir şekilde atlattık. Bu ülkelerden biri olduk rahat atlatan dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hastanelerin, şehir hastanelerin ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da yaptığı konuşmada. Ve muhalefetin eleştirilere, hizmet ve eser karşıtlarına iyi ki kulak asmamışız diye sözlerine devam etti. 12 Eylül darbesine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biliyorsunuz dün 46. yıl dönümüydü 1980 darbesinin. Gencecik fidanlarımızı kaybettik dedi. Darbe Türkiye'nin büyümesine darbe indirdi ifadelerini kullandı ve terör başta olmak üzere birçok sorunun temelinde de 12 Eylül darbesini işaret etti. Ama milletin 3 Kasım 2002'de buna set çektiğini dile getirdi. Bu seçimlere işaret etti ve AK Parti'nin gelişine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bilinmelidir ki dedi, darbeler devri kapanmış, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz, milletimizin emanetine gözümüz gibi bakacağız dedi Samsun'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan diyelim ve biz de burada noktalayalım. Saat başında bültende buluşmak dileğiyle.
1: Radyo Sputnik canlı yayın. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: ...1921 yazı. Anadolu'nun bağrında, Sakarya kıyılarında milletin kaderi yeniden yazılmak üzereydi. Yüzyıllardır gerileyen Türk ordusu artık Ankara kapılarında düşmanla karşı karşıya gelmişti. Yunan ordusu, İngilizlerin de teşvikiyle işgal etmek, Türk milletini Serb Anlaşması'nın dar kalıplarına mahkum etmek istiyordu. Ancak Türk milleti için bu savaş yalnızca bir muharebe değil, bağımsızlığın son savunmasıydı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, milletin hafızasına kazınan o tarihi emrini verdi. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Bu emir yalnızca askerler için değil, cephe gerisindeki kadın, çocuk, yaşlı, bütün millet için verilmişti. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk tarihine bir ölüm kalım savaşı olarak geçti. O yüzden Sakarya yalnızca bir cephe değil, milletin yeniden doğduğu yerdir. Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde gerileyen Türk ordusu, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti. Bu çekilme mecliste ve halk arasında büyük bir moral bozukluğu yarattı. Ankara'nın düşme ihtimali konuşuluyor, hatta meclisin Kayseri'yi taşıması tartışılıyordu. Bu kritik günlerde 5 Ağustos 1921'de çıkarılan kanunla Mustafa Kemal Paşa'ya olağanüstü yetkiler verilerek başkomutanlık görevi verildi. O da derhal tekalif-i milliye emirlerini yayınlayarak milletin tüm kaynaklarını seferber etti. Her ev bir çift çorabını, bir parça yiyeceğini, elindeki malzemeyi orduya verdi. Halkın fedakarlığı sayesinde yokluk içindeki ordu yeniden nefes aldı. Halkın fedakarlığı ordunun nefesi oldu. 23 Ağustos 1921'de Yunan ordusu Sakarya boyunca taarruza geçti. Yaklaşık 100 kilometrelik cephede başlayan savaş, tarihe 22 gün 22 gece süren en uzun meydan muharebelerinden biri olarak geçti. Türk ordusu sayı ve silah bakımından zayıftı. Yunan ordusunda 121 asker, binlerce makineli tüfek ve yüzlerce top vardı. Türk ordusundaysa 96 bin asker, daha az mühimmat ve neredeyse hiç yedek yoktu. Buna rağmen Türk milleti topyekün direniş gösterdi. Savaş Türk birlikleri zaman zaman geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak Mustafa Kemal'in tarihi emriyle geri çekilen her birlik ilk tutunabildiği noktada yeniden savaşa girdi. Açılan gedikler gece gündüz yapılan yürüyüşlerle kapatıldı. Her yeni gelen birlik ertesi gün bir çelik duvar gibi düşmanın karşısına dikildi. Her şehit vatan toprağına kazınan bir mühür oldu. Yunan ordusu 23 ila 30 Ağustos arasında bütün gücüyle Türk mevzilerini zorladı ancak Türk ordusunu kuşatmayı başaramadı. 6 Eylül'e kadar süren taarruzlar sonuç vermedi. Bunun üzerine Yunan ordusu Haymana yönünden Ankara'ya ilerlemeyi denedi fakat bu da başarısızlıkla sonuçlandı. 10 Eylül'de Türk ordusu genel karşı taarruza geçti. Günlerce süren çarpışmaların ardından Yunan ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. 13 Eylül 1921'de Sakarya Nehri'nin doğusunda tek bir Yunan askeri kalmadı. Bu büyük zaferle Anadolu'nun kalbi Ankara düşman tehdidinden kurtarıldı. Sakarya'da yalnızca düşman değil, esaretin zincirleri de kırıldı.

0: Türk ordusu 1683 Viyana bozgunundan beri süren geri çekilişi Sakarya'da durdurdu. Bu zaferle birlikte Türk tarafı artık savunmadan taarruza geçti. Yunan ordusu stratejik saldırı yapma gücünü kaybetti ve savunmaya çekildi. Büyük taarruz için hazırlık süreci başladı. Savaşın bilançosu ağırdı. Türk ordusu 5713 şehit, 18480 yaralı, 828 esir ve 14268 kayıp verdi. Yunan ordusu ise 3758 ölü, 18955 yaralı ve yüzlerce kayıpla Sakarya'dan çekildi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin dönüm noktalarından biri olan Dua Tepe'nin alınışı yalnızca askeri değil, edebi hafızamızda da derin izler bıraktı. Halide Edip adı var, bu olayı bizzat tanıklık etti ve savaşın hemen ardından kaleme aldığı Dua Tepe mensuresini 15 Eylül tarihini atarak yazdı. Metin 18 Eylül 1921'de yayınlandı. Halide Edip yazısında savaş alanı manzaralarını ve askeri hareketleri bir sinema şeridi gibi gözler önüne serdi. Onun kaleminden çıkan satırlar Sakarya'nın ruhunu gelecek nesillere taşıdı.
1: Önümüzde bir ova, karşımızda çepçevre, müdevver, sarı, kızıl, mor ve dumanlı dağlar. En garbında sarı, iki yüksek tepeli bir dağ. İşte Dua Tepe ve biz ona hücum ediyoruz.
0: Yazar, Türk askerinin ruh halini şu sözlerle ölümsüzleştirdi.
1: Türk askerinin hepsinin kalbinde bir battal gazi hücum ediyor.
0: Halide Edip yalnızca bu yazısıyla değil, daha sonra kaleme aldığı Ateşten Gömlek, Dağa Çıkan Kurt ve Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserlerinde de Sakarya Savaşı'nı tasvir etti. Onun tanıklıkları hem tarihi bir belge hem de milli mücadele ruhunu aktaran edebi bir miras oldu. Dua Tepe yalnızca bir tepe değil, Türk edebiyatında da bir destan oldu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları yalnızca bir askeri zaferle sınırlı kalmadı. Bu savaş, hem Türkiye'nin iç politikasında hem de uluslararası arenada büyük etkiler doğurdu. Mustafa Kemal Paşa 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal rütbesi ve Gazi unvanıyla onurlandırıldı. Bu hem Mustafa Kemal'in hem de ordunun prestijini en üst seviyeye taşıdı. İtalya işgal ettiği bölgeleri boşaltma kararı aldı. 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Anlaşması'yla Doğu sınırı kesinleşti. 20 Ekim 1921'de Fransa ile Ankara Anlaşması imzalandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası alanda resmen tanındı. İngiltere ise elindeki Türk esirlerini serbest bıraktı. Uluslararası boyutta ise Sakarya Zaferi, Serv Anlaşması'nı fiilen geçersiz hale getiren bir dönüm noktası oldu. İtilaf devletlerinin Yunanistan'a duyduğu güven sarsıldı, Anadolu'daki direnişin başarısı kabul edilmek zorunda kalındı. Böylece Türk Kurtuluş Savaşı'nın seyrinde yeni bir dönem başladı. Büyük taarruz ve Lozan'a giden yol Sakarya'da açıldı. Dünya Sakarya'da Anadolu'nun küllerinden yeniden doğduğunu gördü.

0: Sakarya yalnızca bir muharebe değil, Türk tarihinin dönüm noktasıydı. Yüzyıllardır geri çekilen millet Sakarya kıyılarında dur dedi. O gün Türk askeri yalnız düşmanı değil, esareti de Sakarya'nın sularına gömdü. Bu zafer bağımsızlığın yeniden doğuşunun işaretiydi. Sakarya'da atılan her adım büyük taarruzun ve cumhuriyetin yolunu açtı. Ve Sakarya Türk milletine şunu aykırdı: bağımsızlık bizim kaderimiz değil, tercihimizdir. Türk milleti asla boyun eğmeyecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Kukos İklim Değişikliği Servisi Ağustos 2026'ya ilişkin küresel sıcaklık verilerini açıkladı. Verilere göre küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı geçen ay 16,96 derece olarak ölçüldü. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 16,95 derece ile Temmuz 2023'te kaydedilen önceki rekorda geride bırakarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Geçen ay küresel sıcaklık 1850-1900 dönemini kapsayan sanayi öncesi ortalamanın 1,65 derece üzerine çıktı. Böylece Kasım 2025'ten bu yana ilk kez aylık sıcaklık artışı 1,5 derece eşiğini aştı. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminde küresel ortalama sıcaklık 1991-2020 ortalamasının 0,69 derece üzerinde ölçüldü. Böylece 2026 yazı 2024'le birlikte küresel ölçekte kayıtlardaki en sıcak yazı oldu. Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 20,26 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 ortalamasının 1,10 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026 Avrupa genelinde kaydedilen en sıcak 4. Ağustos oldu. Kıta genelinde yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı da normalin 1,17 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece 2026 yazı Avrupa'da 2024 ve 2022'nin ardından kayıtlardaki en sıcak 3. yaz olarak kayda geçti. Batı Avrupa'da ise 2003 yılında ölçülen sıcaklık rekoru aşıldı ve bölge kayıtların en sıcak yaz mevsimini yaşadı. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da Ağustos'ta 21,07 dereceye ulaştı. Bu değer Ağustos ayları için ölçülen en yüksek deniz yüzeyi sıcaklığı oldu. Pasifik Okyanusu'nda hızla güçlenen El Niño koşulları da küresel sıcaklıkların yükselmesinde etkili oldu. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Strateji Lideri Samantha Burgess, Ağustos 2026'nın küresel iklim kayıtları açısından olağanüstü bir ay olduğunu belirtti. Burgess, Ağustos'un hem kayıtlardaki en sıcak Ağustos hem de şimdiye kadar ölçülen en sıcak ay olduğunu ifade ederek küresel sıcaklıkların sanayi öncesi seviyelerin 1,65 derece üzerine çıktığına dikkat çekti. Rekor düzeydeki deniz yüzeyi sıcaklıklarıyla Batı Avrupa'da yaşanan en sıcak yaz mevsiminin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Burgess, bu verilerin iklim değişikliğinin atmosfer ve okyanuslarda aşırı hava olaylarını nasıl etkilediğini gösterdiğini söyledi. Burgess, bu koşulların etkilerinin dünya genelinde toplumlar, ekonomiler ve ekosistemler tarafından giderek daha fazla hissedildiğini kaydetti. Dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığı Ağustos 2026'da 16,96 dereceye ulaşarak ölçümlerin başladığı dönemden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı. Geçen ay sanayi öncesi dönemin ortalamasının 1,65 derece üzerinde gerçekleşti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİG'in raporuna göre Ağustos ayında en az 226 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 8 ayında yaşamını yitiren işçi sayısı ise en az 309'a yükseldi. Ağustos ayında 15 çocuk işçinin de iş cinayetlerinde katledildiği ortaya çıktı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİG, Ağustos ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu yayınladı. İSİG'in ulusal ve yerel basında işçiler, aileler, sendikalar ve meslek örgütlerinden edindiği bilgilere göre Ağustos ayında en az 226 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2026 yılının ilk 8 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 1509 oldu. Rapora göre Ağustos, iş cinayetlerinde ölümlerin 200 aştığı üst üste 4. ay oldu. İSİG Meclisi bu tabloyu Türkiye'de olağanlaştırılmış bir iş cinayetleri rejimi olarak değerlendirirken, çalışma koşullarının ağırlaşması ve işçilerin daha fazla sömürülmesinin ölümlere zemin hazırladığını savundu. Ağustos ayında en fazla işçi ölümü inşaat ve yol iş kolunda gerçekleşti. Bu alanda 68 işçi yaşamını yitirdi. Sektörlere göre dağılımda tarım ve orman iş kolu 58 ölümle ikinci sırada yer aldı. Taşımacılıkta 22, belediye ve genel işlerde 15, ticaret, büro, eğitim, sinema iş kolunda 12, metal sektöründe ise 11 işçi hayatını kaybetti. Ölümlerin nedenlerinde ise trafik ve servis kazaları 50 ölümle ilk sırada yer aldı. Bunu 48 ölümle düşmeler, 42 ölümle ezeme ve göçükler, 27 ölümle kalp krizi ve beyin kanaması, 23 ölümle elektrik çarpması takip etti. Rapordaki en dikkat çekici başlıklardan biri de çocuk işçi ölümleri oldu. Ağustos ayında 15 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bunların 4'ü 14 yaş ve altında, 11'i ise 15 ila 17 yaş grubundaydı. İSİG Meclisi, hayatını kaybeden çocukların ikisinin mesleki eğitim merkezi kapsamında çalıştığını belirtti. Raporda kentlerde mevsimin, kırsalda ise mevsimlik tarım işçiliğinin çocuklar açısından ağır çalışma koşullarına yol açtığı vurgulandı. Ağustos ayında 15 kadın işçi de iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Kadın işçi ölümlerinin 8'i tarım, 2'si ticaret, diğerleri tekstil, taşımacılık, sağlık, konaklama ve genel işler sektörlerinde meydana geldi. İSİG Meclisi, özellikle tarım sektöründeki sigortasız çalışma nedeniyle kadın işçi ölümlerinin resmi kayıtlara yeterince yansımadığını belirtti. Rapora göre Ağustos ayında 16 göçmen işçi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden göçmen işçilerin 7'sinin Suriye, 3'ünün Afganistan, 2'sinin Gürcistan, 2'sinin Özbekistan, 1'inin İran ve 1'inin Türkmenistan vatandaşı olduğu belirtildi. İSİG'in verilerine göre Ağustos ayında hayatını kaybeden işçilerin 178'i ücretli, 48'i ise kendi hesabına çalışanlardan oluştu. İSİG'in meclisinin raporuna göre Ağustos ayında en az 226 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Böylece 2026'nın ilk 8 ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçi sayısı en az 1509'a yükseldi. Ağustos ayında 15 çocuk işçi ve 15 kadın işçi de hayatını kaybederken en fazla ölüm 68 işçiyle inşaat ve yol iş kolunda yaşandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar, saat 17, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılışında konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan SDG açıklaması. Mersin Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, ayrıntılarımızda. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu. 24 yıllık yatırımlarından bahseden Erdoğan, şehir hastaneleri konusunda muhalefetin israf eleştirilerine de tepki gösterdi. Konuşmasında 12 Eylül askeri darbesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de artık darbeler defteri kapanmıştır dedi.
2: Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde karar da milletindir diyerek set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Şam'da bugün Kılıçı Şeybani ile bir basın toplantısı düzenledi. Suriye ile ilişkilerimiz 2 yılda ivme kazandı ifadelerini kullanan Fidan ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakın gelecekte Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini kaydetti. İsrail'in izlediği politikalar Suriye'deki olumlu gidişatın önündeki en önemli engeldir diyen Fidan, SDG'nin entegrasyonla ilişkin de konuştu.
3: Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. İnşallah bunun alanda pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Ülkedeki bütün vatandaşların kendilerini emin hissetmesi için önemli. Bu konudaki adımların hepsini tabii ki destekliyoruz. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
1: Mersin Limanı'nda Güney Amerika'dan gelen bir kuru yük gemisine düzenlenen operasyonda geminin altı izlenmiş 1,5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltında. Sosyal medya üzerinden finansal piyasaları ve yatırımcı kararlarını yanıltıcı paylaşımlarla manipüle eden hesaplar mercek altına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı şüphelilerin gerçek kimliklerini ve delilleri tespit etmek üzere harekete geçti. Sivas'ın Divri ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmalarının ikinci gününde kanlı ve parçalanmış elbiselere ulaşıldı. Annenin bebeğin babası tarafından para karşılığında başkalarına verdiği iddiası üzerine ise anne, baba ve 4 kişi gözaltına alınırken cinayet ihtimali dahil tüm şüpheler araştırılıyor. Spor. Süper Lig'in 5. haftasında bugün 3 maç var. Gençler Birliği Kasımpaşa maçı saat 17 itibarıyla başladı. Saat 20'de ise Ahmet Sportif Faaliyetler, Başakşehir ve Galatasaray Kocaeli Spor karşılaşmalarını izleyeceğiz. Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir'le oynayacağı karşılaşmada sakatlanarak kenara gelen yıldız golcü Osimhen'den beklenen haber geldi. Galatasaray'da planlamalar Ekim ayındaki milli maç arası sonrasında yapılmış durumda. Nijeryalı yıldız Osimhen'in milli ara dönüşünde Şampiyonlar Ligi 2. haftasında oynanacak Barcelona maçıyla birlikte formasına ve sarı kırmızılı taraftarlara kavuşması bekleniyor.
4: Hava durumu.
1: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yarından itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Sıcaklıklarda 5 ila 7 derece arası bir düşüş beklenirken bazı şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yarın bazı illerimize baktığımızda günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 27, İstanbul 26, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 31, Antalya 33, Samsun gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Trabzon 26, Sivas ve Kayseri parçalı bulutlu 32, Elazığ 35, Gaziantep sağanak bulutlu 34 derece olacak. Yayınımız Gündem Dışı programının tekrarıyla devam ediyor.
0: Serhat Sarı Sözenli Gündem Dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
5: Gündem dışından merhabalar. Pazar günü canlı yayında İstanbul'daki stüdyomda programın ilk kısmında Fatma Berber bizimle olacak. Hoş geldiniz.
6: Hoş buldum. Çok teşekkürler bu güzel davet için.
5: Biz teşekkür ederiz. Ankara'dan geldi program için. Sabah geldi, akşam tekrar dönecek. Ayaklarınıza sağlık. Fatma Berber'in Taştan Düş Yaratmak kitabı ilk bakışta edebiyat üzerine yazılmış bir inceleme gibi görünse de aslında temel meselesi edebiyat. Tan çok hafıza, mekan ve insanın yaşadığı deneyimin sanata dönüşme biçimi. Kitabın omurgasını oluşturan soru aslında şu: bir şehir, bir sokak, bir bina ya da sıradan bir nesne nasıl olur da insanın belleğinde sanat eserine dönüşür? Konuğum bunun cevabını yalnızca kendi fikirleriyle değil, başka bir takım yazarların, düşünürlerin fikirleriyle de ve düşüncelerle de, ayrıca romancılar, şairler ve kitapta yer verdiği söyleşiler aracılığıyla okuyucusuna sunuyor. Kitabın ana tezi ve en temel iddiasıysa bence şu: tarih büyük olayların hikayesini anlatır. Edebiyatsa o olayların içinde yaşayan sıradan insanların hafızasını korur. Fatma Berber'in ilgisini çeken savaşların tarihi de değil. Bombalar altında çocuğunu uyutmaya çalışan kadın, ilk kez asansöre binen bir Osmanlı memuru, Galata'da sevgilisine kavuşamayan genç, pastanede ilanı aşk eden bir delikanlı, bir Rum merdiveninden her gün geçen yaşlı adam. İşte kitabın kahramanları çoğunlukla aslında bunlardır diyebilirim. Çünkü konuğuma göre şehirleri büyük insanlar değil, görünmeyen insanlar kurar.
6: Çok teşekkür ederim. Harika bir başlangıç yaptınız. Ağzınıza sağlık. Evet, Taştan Düş Yaratmak aslında bir seri olarak hazırlandı. Beş kitaptan oluşuyor. İlki edebiyat, ikincisi müzik, sonra resim, sinema ve şehirle bitiriyoruz seriyi. Bu serinin fikri ve omurgası, düşünsel dünyası daha çok mekan, sanat ve hafıza birbirine nerede dokunuyor, nasıl bir analoji kurabiliriz üzerinden giden bir seri. İlki edebiyatla bunu açıyor, sonra şehrin sesini dinleyeceğiz, müzikle devam edeceğiz. Buradaki tartışmalar ya da yazılar daha çok böyle, hani kurmaca da var içinde. İşte tartışmaya açtığım konular da var, başlıklar da var. Ve o başlıkların altında da bir bağlam oluşturup düşünce insanları da var, yazarlar da var. İşte Gospodinov da var, Life is Writing diye bir ekol var, Anne Ernaux'u çalışan Elis Hoca, İskoçya'da, o da var. İşte ne bileyim, trobadurlarla ilgili Erhan Altunay da var. Onlarla konularak söyleşiler yaptım. Daha çok böyle, hani yazarlık gibi değil de bir küratörlük gibi ilerlemek istedim. Yani hani insanlar kitabın içinde sadece bir şey okumasınlar, hani birazcık daha provokatif ya katılımcı olsunlar. Hatta sonunda bir Spotify listesi de var kitabın. Son kitapta işte günümüz dünyasının hani pek çok yine konular var. Son kitapta da yapay zeka ile böyle bir duygu düşünce müzesi tasarladık.
5: Yapay zekaya da getireceğim sözü.
6: Evet. Kitabın ana şeyi sizin söylediğiniz gibi hani dediğiniz çok da hoşuma gitti. Hani tarihteki özde olanları değil de geride kalanları, ya ismi hiç olmayanlara aslında yer vermek istedim. Mesela Tokatlıya Noter'de bir Muakit Musa karakteri yarattım. Kurmaca bir karakter. 19. yüzyılda yaşadığını iddia ettiğim biri. Ve işte ilk asansör deneyimi nasıldı? Tokatlıya Noter'de o dönem bir asansör yapılıyor. Ben nasıldı diye hayal edelim dedim. Şehirleri bir bakıma okuyucuyla da gezmek istedim. Yani farklı yüzyıllarda, farklı dönemlerde. Umarım yolu açık olur.
5: Tam da mekanın önemine getirecektim sözü. Bu noktadan aldığımda kitap boyunca mekan hiçbir zaman bina anlamına gelmiyor. Ve mekan son derece önemli. Nitekim hatırladığımız ev olarak çıkıyor bazen mekan karşımıza. Çocukluk kokusu olarak eski bir okul. Vapur iskelesi, mahalle bakkalı, bir bank, bir apartman boşluğu, bir pencere, hatta bir ses olabiliyor. Sizin şu yaklaşımınızı okudum ve notumu aldım. İnsan yaşadığı mekanı değiştirmez sadece. Mekan da insanı değiştirir. Bu yüzden kitapta şehir sürekli yaşayan bir karakter gibi ele alınıyor.
6: Kesinlikle.
5: Mekanın önemine sözü getirip size tekrar bırakmak istiyorum. Buyurun.
6: Çok teşekkür ederim. Yani şöyle, aslında mekan burada bir uzam, yani üç boyutlu bir şey, yaşayan bir şey. Ve benim de çok sevdiğim bir modern tarihçi Walter Benjamin'in hani hep şey var, geçmiş bugünden kurulan bir şeydir. Mekanlara baktığımız zaman tarihi bir binaya bakmıyoruz aslında. Kendi yaşanmışlıklarımızı da giydiriyoruz ve onu sonsuza dek yaşatıyoruz. Yani bir bağıntılar bütünüdür. Ve burada dediğiniz gibi ev çok önemli bir mesele. Ev zaten edebiyatın, sanatın, bütün yaşanmışlığın, hayatın konusu, felsefenin konusu hep eve dönmek üzerine. İşte kahramanın yolculuğu bir eve dönmede, hayat eve dönmekten ibarettir. Hani sinemada da bunu çok tartışıyoruz. O kitapta da çok tartışıyoruz. Dolayısıyla hani ama ev dediğimiz nasıl bir ev? Yani bazen kendi dünyanın, yaşadığımız toplumun, tarihin getirdiği kolektif repertuar da var bizde, biricik hafızamız da var. Dolayısıyla mekanı ve yaşadığımız yere bütün bu anlamları da aslında yüklüyoruz. Dolayısıyla aramızda böyle bir etkileşim var. Yani mekan da insana benziyor, insan da mekana benziyor. Yani şehirler arasında da böyle bir şey var. Yani şehirle ilişkimiz de biraz böyle gibi sanki. Hani bütün bunlar bir şey değil. Hani bu böyledir gibi bir yaklaşım değil de böyle de bakabilir miyiz gibi bir tartışma.
5: Sözü hafızaya getirmek istiyorum. Hı. Hafıza nasıl tanımlanıyor kitapta diye sormuş olacağım ama öncesinde birkaç ekleme yapayım. Geçmişi depolayan bir arşiv olarak görmüyorsunuz. Tam tersine hafıza her hatırlayışta yeniden doğru. Dolayısıyla geçmiş hiçbir zaman olduğu gibi geri gelmiyor. Biz geçmişte yeniden yazıyoruz. Bu nedenle kitap boyunca hakikat yerine hatıranın biçimleri konuşuluyor.
6: Evet, şöyle söyleyebilirim hani sizin devamınızda söylediğiniz şeylere ek olarak, hani tarih böyle Aristo'nun zamanı gibi lineer geçip giden bir şey değildir. Ama bellek öyle bir şey değildir. Çünkü tarih bize, resmi tarihin bir öğretisi var. İşte savaşlar, padişahlar, kazanımlar, yenilgiler. Ama o geride kalan insanlar var, özne olamayanlar var. Dolayısıyla bellek kusurlu bir şey aslında. Hafıza kusurlu bir şey. Ama şu önemli, neyi hatırlayıp neyi hatırlayamıyoruz? Yani bu dönüştürme gücü de sanatın elinde olan bir şey. Siz onu sanata dönüştürebiliyorsunuz. Yani neyi hatırladığınızı, neyi hatırlamadığınızı.
5: Genel dinleyicinin anlayabileceği şeye indirgemek istiyorum bu söylediğinizi. Tarihi neden yalnızca padişahlar, generaller, devlet adamları üzerinden okuyoruz sorusunla alırsak eğer, özet açmak için konuyu. Burada bombayı atanın anlatıldığını söylüyorsunuz tarihte. Ama aslında bombadan korkan çocuk anlatılmıyor. İşte kitap burada devreye giriyor sanki. Değil mi?
6: Evet, kesinlikle bu çatlaklardan giriyor. Yani hani hep biz iktidar olanın dilinden hmm. anlatıyoruz. Ve müzelerde bir bakıma öyle bir şey. Ama bizim kendi yaşanmışlığımız, biricikliğimiz ya da sahnenin arkasında kalanlar, hiç ismini bilmediğimiz kişilere de biraz kulak vermek gerekiyor. Çünkü aslında bir toplumun, bir dönemin tarihi sadece yönetenler üzerinden okunabilecek bir tarih değil. Yani orada yaşayanlar, yemek kültürü de buna dahil, giyim de buna dahil, yani gündelik yaşam da buna dahil. Yani çok önemli bir şey mesela gündelik yaşama dair ayrıntılar. İşte o yüzden hani birazcık buraları deşmek, buralarda görünmeyenler acaba ne yapıyor duyu anlamaya çalışmak belki de hani benim için kıymetli.
5: Kitapta çok düşünür var fakat akademik referans kullanmak için bu isimler verilmemiş. Her isim kitabın başka bir kapısını açıyor adeta. Örneğin Walter Benjamin deneyim kapısını açıyor diye düşünebiliriz. Pierre Nora hafıza mekanları kapısını açıyor diye notumu almışım. Foucault hayatın sanat olması, Eco anlatı. Bunları not almışım kendime. Katılır mısınız? Hepsi de sonuçta aynı merkeze bağlanıyor gibi.
6: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Şey, Umberto Eco'nun işte anlatı ormanlarında altı gezinti de şey diyor. Yani bir ormanda gezinirken o ormana ait şeyler bir vardır. Bir de kişinin kendi deneyimleri vardır. Benjamin zaten hani modern tarihin ve deneyimlerin hikaye anlatıcılığının ne kadar önemli olduğunu yıllarca bize hep anlattı. Ve hatta onun aura meselesi vardır. Sanat eseri geçmiş ve şimdi biriciktir. Geçmiş ve şimdiyle bir arada var olur. Sonsuzluğa giden bir şeydir. Ve hafıza mekanları işte Pierre Nora'nın da işte bütün toplumun tanık tepelerinin müzeler, anıtlar olduğunu söyler ve bu hafıza mekanları hani evet ülkelerin, toplumların hafıza mekanı var ama bizim de bir hafıza mekanımız var. Mesela Simit Sarayı da olabilir hafıza mekanımız. Yani hani bir bakkal da olabilir. Hı hı. Yani bunun için hani bir saray olması ya da işte ne bileyim resmi tarihin bir mekanı olması da gerekmiyor. Hı hı. Ben bu düşünürleri evet çok seviyorum. Onlara çok atıfta bulunuyorum. Ama onları da atıfta bulunurken bugünün dilinden anlamaya çalışıyorum. Yani işte siz de örnek verdiğiniz Foucault'un söylediği, Godard da bunu söylüyor sinemada. İnsanın hayat eseri, hayat büyük eseridir zaten. Yani hani neden hayatımız bir eser olmasın ki, sanat eseri olmasın ki diyor. Zaten bütün eserler öyle değil midir? Yani hani insanın bir bakıma da yaşanmışlığından doğar.
5: Yazmak mı yaşamak mı kısmı röportajlardan önce başlayan kısım, burası kitabın en kişisel bölümünü oluşturuyor esasında sevgili dinleyenler. Bu bölümde Fatma Berber şunu söylüyor: yaşarken yaşadığımız şeylerin anlamını bilmiyoruz. Aradan zaman geçiyor, sonra dönüp bakıyoruz. İşte hikaye o zaman başlıyor. Dolayısıyla hikaye yaşarken değil hatırlarken kuruluyor diyor. Bu alıntıyı da bu şekilde yapmış olayım. Yapay zekanın da anlatıldığını görmekteyiz. Bu metinde kitabın ilginç taraflarından biri de bu. Konuğum yapay zekanın bilgi üretebileceğini kabul ediyor. Ama

0: gerçekten aslında onu anlattığımızda ne kadar mesafe koyabiliriz? Bunları da tartışıyoruz bu kitapta. Hatta Gospodinov'la bunu konuştuk. Çok ilginç bir söyleşi oldu. Hani bu bağlamda dinleyenlerin eğer ilgisini çekerse okumalarını çok isterim. Yapay zekaya gelince şöyle bir şey var. Yapay zeka serinin son kitabında onunla bir söyleşi de yaptım, işte ne bileyim ilginç bir deneyim müzede kurduk. Ama ben dediğiniz gibi yapay zekanın evet bilgi üretebilir, çok büyük bir data olabilir. Benim kardeşim de bu arada yapay zeka mühendisi, yurt dışında yaşıyor. Hatta kitabın son kitapta ondan böyle bir destek almıştım. Ama yapay zeka yapılan araştırmalarda şöyle, hiçbir zaman hikaye anlatamayacak ve insana dokunan mesela hasta bakıcılığı yapamayacakmış. Ben bunu bir makalede okumuştum. Dolayısıyla insana dokunma ve hatırlama insana ait bir şey. Yani o belki bize o hızlı bir data vermesiyle, ki o da tartışılır, o bilginin doğruluğu yanlışlığı, bir asiste olabilir sadece diye düşünüyorum.
1: Aslında kitap İstanbul kitabı değil. İstanbul bir örnek. Asıl mesele şu: her insan kendi İstanbul'una sahiptir. Kimi için Tokat, kimi için Diyarbakır, kimi için Kars, kimi için küçük bir köy. Dolayısıyla kitap okuru kendi şehir hafızasına davet ediyor diyebiliriz esasında.
0: Kesinlikle, yani herkesin bir İstanbul'u var. Hani İstanbul herkes için çok başka bir anlam taşıyor. Zaten hani yaş ilerledikçe insan böyle semtleri, sokakları bile hani anlam yüklemeye başlıyor. Şehrin bütününe değil. Çünkü İstanbul benim yaşadığım dönemki İstanbul'dan çok farklı bir İstanbul. Biraz biz şehirlerle ilişkimizde kendi o dönemimizde özlüyor olabiliriz ya da kızgın olabiliriz. Yani deneyimlerimizle ya da o ilişkimizle şehre yeniden anlarız. Dolayısıyla evet, bu kitap İstanbul kitabı değil. İstanbul'da bir örnek olarak var. Mesela son kitaplarda Ankara'da var. Bundan sonraki kitapta yine İstanbul var. İşte mekanlar var. Ama şey değil, yani bir İstanbul tarihi ya da bir o tarz bir şey değil tabii ki. Siz de hani çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ederim.
1: Kitaptaki röportajların amacına baktığım zaman sevgili dinleyenler, bunlar ünlü isimlerle söyleşi olsun diye eklenmemiş. Fatma Berber farklı disiplinlerden insanları aynı masa etrafında topluyor. Evet, ama ortaya çıkan ortak soru şu: sanat bir mekanı nasıl hatırlar? Edebiyat nasıl, müzik nasıl, resim nasıl, sinema nasıl? Dolayısıyla röportajlar kitabın eki değil, kitabın devamı.
0: Kesinlikle öyle. Şöyle bir şey, hani ben evet belli eğitimler aldım ama bir mimar ya da tarihçi değilim. Şöyle bir hani Şampiyonlar Ligi gibi, sizin dediğiniz gibi hani ünlüler kataloğu gibi değil de bir bağlam kurup o bağlamda konuşmak istedim. Hani Gospodinov da var, yeni bir akademisyen de var, masal anlatıcısı da var. Ama hepsiyle konuştuğum şey dediğiniz gibi aynı şeyler. Yani işte aynı soruları sormuyorum tabii ki. Gospodinov'la hatırlamak üzerine bir söyleşi yaptık. Masal anlatıcılarıyla masallardaki mekanlar üzerine. Mesela o ilk çağdan günümüze hikaye anlatıcılığında orta çağ trubadurlarını Erhan Altunay'la, sonra çizgi romanlar, mesela hani hep yazarlık ya da bir şey, hikaye anlatmayı sadece şey olarak düşünmemek de gerekiyor, yazı olarak düşünmemek de gerekiyor. Çizgi romancılar, yani tasarımcılar da hikaye anlatıyor aslında. Herkes bir hikaye anlatıyor ve bunun ilk şeyi de mağara dönemi, yani yazılı olarak mağara dönemleri. Dolayısıyla hani o şeyleri, konuklarımı hani böyle bir ünlülük üzerinden değil de bağlam üzerinden oturtmaya çalıştım ve yazıların devamı gibi hani yeni bir düşünce açmak istedim.
1: Kitabın tespitine ilişkin olarak son değerlendirmemi yaptıktan sonra bu defa seri sorulara geçeceğim kitapla ilgili. Fatma Berber kendisini sevgili dinleyenler yazar kadar küratör olarak da tanımlıyor. Bu husus önemli çünkü kitap doğrusal ilerlemiyor. Bir sergi gezer gibi ilerliyorsunuz. Bir düşünür, bir roman, bir şiir, bir röportaj, bir şehir, bir anı. Sonra tekrar romana dönüyor. Peki, bunu bu şekilde ifade ettikten sonra gelelim birkaç seri soruya. Ön sözde kendinizi 19.

0: yüzyıl İstanbul'u gibi hissettiğinizi söylüyorsunuz. Bu benzetme sadece nostaljik bir duygu mu, yoksa modern insanın kimlik krizini anlatan bir metafor mu?
1: Kesinlikle ikincisi, çünkü nostalji özlemi yok yani. Hı-hı. Ben bu tartıştığım yazarlarda evet bazılarının nostalji özlemi var ama bende nostaljiye karşı bir fetişist bir duygu yok yani. Biraz modern insanın bunalımı ya da geçiş dönemi, hani hiç bitmeyen bir geçiş dönemi vardır pek çok insanda. Ben de kendimi evet 19. yüzyılı İstanbul'u gibi hissediyorum. Çünkü sürekli bir geçiş, sürekli bir eski ve yeninin şeyi. Hani eskide mi kalmalıyım, yeni mi olmalı? Bir de dönem itibariyle 82 doğumluyum. Hani her dönemi gördüm yani. Bilgisayarsızlığı da gördüm, işte yapay zekayı da gördüm. Uyumlanmaya da çalışıyorum yani. O birazcık hani bizim nesille de ilgili olabilir. Ama kesinlikle ikincisi yani... Teşekkür ederim bu harika soru için.
0: Kitap boyunca karşımıza çıkan bir kelime grubu kayıp estetiği. Bu kavram tam olarak ne ifade ediyor? Sizce kayıplar bazen varlıklarından daha üretken olabilir mi?
1: Kesinlikle daha üretken olabilir. Kayıp estetiği aslında Tanpınar'ın etrafında dolandığı bir mesele. Hani o itik şarka, hani Cumhuriyet sonrasındaki Osmanlı'nın o ihtişamının yıkılıp daha sonraki ve daha devamında da işte 2. Dünya Savaşı arifesinde ya zaten huzuru yazıyor. Hı hı. Dolayısıyla hep bir yas tutar gibi bir geçmişe bir övgü de değil tam olarak ama bir şeyler yitirilmiş, bir ihtişam varmış ama o yitirilmiş, o yitirilmişlikten, o kayıptan bir şey doğacak. Yani kaybedilmişlikten bir şey doğacak. Hatta biraz psikanalitik düşünürsek Lacan'ın o kaybedilmiş nesneyi içimizdeki hani varlığımıza dair kaybedilmiş nesneyi arar gibi şeyleri sanatı da hani böyle bir arayış olarak tanımlarsak dolayısıyla o kayıp doğurgan bir şey olabilir. Yani zaten bu kitabın sonunda da Zaven Biberya'nın Karıncaların Gün Batımı'yla huzuru karşılaştırdığım bir bölüm var. Orada iki roman kahramanıyla İstanbul'u gezdirdim aslında. İkisi de yas tutuyor. Yani birisi işte kaybedilmiş bir ihtişam var. Diğerinde de zaten çok daha ağır bir yas. Çünkü 55 olayları ve 2. Dünya Savaşı'nın o yıkımı sonucunda bitmiş bir şey. Dolayısıyla kayıp bir estetiğe dönüşebilir ama estetiğe dönüşsün diye de kaybedilmez yani. Hani o birazcık böyle bir şey olmuşsa, hani başka bir şeyiniz yoksa bir şey üretirsiniz. Mesela işte Salvador Dali'nin İspanya İç Savaşı'nın sürecinde bir sürü eser üretiyor.
0: Evet. Yani, ne kadar önemli eserler.
1: Evet. Haşlanmış fasulyeli yumuşak yapı yemek üzerinden savaşı anlatıyor. Ve elinizde size hani yapacak bir şey yoksa bu kendiliğinden de bir esere dönüşebilir. Dolayısıyla bir hani kaybı romantize etmek değil de oradan, o çatlaklardan bir şeyler doğacak mı meselesi aslında.
0: Sizden alıntılıyorum. Şehirler insanın içindeki yırtıkları konuşturur. Hı hı. Bu ifade. Peki bir şehir insanı gerçekten dönüştürür mü? Yoksa yalnızca içimizde zaten var olanı görünür mü kılar?
2: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik.
1: Aslında şehirler de hani o yıkıntılarıyla var olabilir. İnsan da kendi yıkıntılarıyla var olabilir. İçimizdeki o yıkılmışlıkları görünür kılabilir. Ya İstanbul mesela benim için yani böyle bir şehirden öte bir dost gibi de oldu. Ben 10 yıl İstanbul'da yaşadım. Ve sanki bu şehirle her şeyin üstünden gelebilirmişim gibi bir duyguya da kapılıyorsunuz. Ve zaten Orhan Pamuk'un hani Hatıralar Şehir İstanbul'da hani üzerine çok konuştuğu Türk melankolizmi dediği bir şey var. Gece yarısı köpek, hı, sokak köpeklerinin bile bir melankolisi var bu şehirde. Bir sürü yıkıntılar var, bir sürü işte dönemler gelmiş geçmiş. O hüzün estetiği dediğimiz şey de hani şehre yansımış. Kişi de hani kendi içindeki o hüznü ya da o yıkıntıları çıkartabilir şehirle bir arkadaşlık kurarsa diye düşünüyorum. Daha görünür hale gelebilir. Ama dediğim gibi yani bunu böyle bir fetişist hale getirmek değil de biraz durup düşünmek, yani o bir şeye dönüştürecektir. Yani sizi herkes için belki geçerlidir, hani bulunduğu mekan bir noktadan sonra onu dönüştürür. Yani o duygu dünyasını, çünkü bütün sanat eserleri biliyoruz ki aslında en iyi mekan kurarlar, önce atmosfer yaratırlar. Yaşadığınız ev sizi dönüştürür, şehir dönüştürür, yeni bir şey yaratır. Yani karakterinizde mutlaka bir dönüşüm geçirirsiniz diye düşünüyorum. Ama hani tabii büyük bir iddia da olmasın, bu da tartışmaya açılsın.
0: İstanbul'un romantikleştirildiğini de gördüm metinlerde. Aslında bir şehri sevmekle onu idealize etmek arasında bir çizgi var. Siz bu çizgiyi nasıl korudunuz?
1: Aslında şöyle, İstanbul'u yani evet zaman zaman romantik de yaklaşıyor olabilir ama bir şehri ya da bir eseri kusurlarıyla sevmek. Yani işte az önce söylemeye çalıştığım köpekleriyle de, yıkıntılarıyla da, hani yıkılmışlığıyla da, kaybedilmişliğiyle de sevebilmek. Eğer o zaman sevebiliyorsanız hani daha gerçekçi bir yerden yaklaşıyorsunuz. Mesela 19. yüzyılda çok fazla yurt dışından seyyahlar İstanbul'u geliyor, geziyorlar. Ama hepsi bir silüet gibi bakıyor İstanbul'a. Yani hani manzara, boğaz, ama arka tarafta köpekler var, sokak köpekleri. Ve o zaman çok yaygın, yani sokak köpekleri çok fazla. Şehir çok kir, işte fakirlik var. Ya bence bir şehri sadece anlı şanlı bilmem işte manzarası gibi böyle romantik bir şey üzerinden değil de, dekor üzerinden değil de her şeyiyle sevebilmek daha kıymetli gibi geliyor bana.
0: Taştan düş yaratmakın resmi tarih anlatısından özellikle uzak durduğunu görüyoruz. Resmi tarihin göremediği hangi insan hikayeleri özellikle sizi daha çok ilgilendiriyor?
1: Resmi tarihin göremediği insan hikayeleri, hani sohbetin başında da konuştuğumuz gibi, mesela bir yerde yönetici ya da işte ne bileyim büyük bir isim değildi, onun yanında çalışan biri nasıldı? Bir zangoçun hikayesi mesela.
0: Sıradanlığın estetize edilmiş formu değil mi? Yine sizin
1: Evet, sıradanlığın estetize edilme hali. Çünkü sanat, yine kitapta da geçiyor. Sanat basiti en basit kılmaktır diye bir söz var. Basiti daha da muhteşem bir basitlikte anlatabilmek.
0: O basitliği örnekleyeyim, oradan size topu bırakmış olayım. Bir çay bardağı, eski bir kapı tokmağı ya da unutulmuş bir sokak nasıl sanatın konusu haline geliyor değil mi? Aslında tam olarak bunu konuşuyoruz.
1: Evet kesinlikle. Mesela işte zamanı tayin eden bir muakkit karakteri, işte öyle bir karakter yarattım. Cadde-i Kebir, o zamanki adıyla, yani şimdiki İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi'ni yürüse ne hisseder diye. Çünkü kendi küçük dünyasında başka şeyler oluyor. Padişahın geçit törenleri falan oluyor ama biz tarih kitaplarında okuduğumuz zaman hep...
0: Eskiden takım elbise giymeden de yürüyemezdik İstiklal Caddesi'nde diyeceğim. Kaç yaşında bu diyecekler. Hani böyle anlatırlar.
1: Evet. Doğru. Yani İstiklal Caddesi'ni benim yaşadığım dönemden bugüne bile çok şey değişti.
0: Tabii.
1: Çok ciddi anlamda değişimler.
0: Kötü bir değişim oldu bu
1: çok
0: aslında.
1: Çok kötü bir değişim oldu. Evet. Ben hani Ankara'ya döndüm. Bir süre gelmedim İstanbul'a, yeniden geldiğimde. Böyle hiç şey yapamadım, tanıyamadım. Yani aşırı başka bir şehirdeyim gibi hissettim. Evet. Üzüldüm yani. O yüzden ben hani bir mekanlara ya da sokaklara şey olarak da bakıyorum. Yani burada kim yaşamıştı? Acaba kim çayı getirmişti? Yani hani da öyle bir şey var mıydı? Daha böyle hani tırnak içinde görünmeyenlerden kastettiğim şey o. Yani biz hep tarihi özneler üzerinden, başarılar üzerinden anlatıyoruz. Yani başarı dediğimiz de tartışılan bir şey ama Peki o sıradan insanlar, sıradan işte velespit için ağlayan çocuk, o bisiklet için ağlayan çocuk var mıydı? Yani biraz bunları birlikte hayal edelim, düşünelim istiyorum. Dolayısıyla hani benim ilgimi hep böyle kıyıda köşede kalmış oranın çalışanı ya da garsonu, bunlar dikkatimi çekiyor.
0: Hani hep dedik ki program başından beri kitapla ilgili şehirlerin hafızası olduğunu söylüyorsunuz diye. Sizce hafızasını kaybetmiş bir şehir düşündüğümüzde yaşamaya devam edebilir mi?
1: Yaşamaya devam edemez sanki. Çünkü ben bir Antalya Film Festivali'ndeydi sanırım. Bir film izledim. Depremle ilgili bir filmdi. Yani belgeseldi. Bir kadın böyle hüngür hüngür ağlıyordu. Yani hani şehirler de ölürmüş dedi. Yani çünkü bir medeniyet, yani Antakya'da elbette çok büyük acı, bir sürü insan oldu ama medeniyet, yani şehrin bütün kültürü, bütün medeniyeti öldüğünde şehir de canlı bir organizmadır. Dolayısıyla ölür yani hafızasını kaybettiğinde. Yani bu binaları hani renove, yani düzenlemeyip yaptığınızda o da hafızasını kaybedecektir.
0: Kitapta iz sürmek metaforun da geçtiği için soruyorum. Siz kendinizi bir araştırmacıdan çok bir hafıza dedektifi olarak görüyor musunuz?
1: Yani olabilir tabii. Yani kendimi hani ilk defa duydum bu tanımı. Hoşuma gitti. Peki. Doğrusu.
0: Evet, mekan yalnızca fiziksel değil, duygusal bir varlık olarak kitapta bulunuyor şüphesiz. Bir mekanı hafıza mekanı yapan şey mimarisi mi, yaşanmışlıkları mı diye sorayım. Tabii ki yaşanmışlıkları olacak ama buradan sözü bırakmak için bir bağ kurmuş olayım. Buyurun.
1: Kesinlikle yaşanmışlıkları, ama mimarisi de önemli. Çünkü mimari de hani yaşanmışlıkla iç içe geçen bir şey. Mimari de önemli ama tabii fiziksel bir bina olarak asla bakmıyoruz ona. Ona bir bağıntılar bütünü, ilişkiler bütünü, işte yaşanmışlıklar bütünü olarak bakıyoruz. Dolayısıyla hani bir mekan asla yalnızca fiziksel bir şey değildir. Yani siz onu her yerde götürürsünüz. Yani ben İstanbul'u gittiğim her yerde götürüyorum. İçimde bir İstanbul var.
0: Konuğum Fatma Berber, kitap boyunca kesin bir hüküm vermek yerine okuru düşünmeye davet eden bir anlatım tercih etti. Okuru proaktif seyirci olmaya çağırdığınızı görüyoruz. Günümüz okurunun pasif olması, aktif yorumcuya dönüşmesi, pasifken aktife dönüşmesi, yani aktif yorumcuya dönüşmesi neden önemli acaba?
1: Çünkü eserler yorumlarla ve şeylerle, alımlamayla, hı hı, yani alımlama diyoruz, onunla yeniden çoğaltılır ve üretilir. Yani bir eseri okuyup ona siz de interaktif anlamda katıldığınızda ya da yeniden başka bir şeyde devam ettiğinizde aslında o eserleri üretmiş olursunuz. Bu bir de hani yazarı tahakküm eden ya da bu böyledir diyen, dikte eden, manipüle eden bir konumdan da çıkarmış olur. Karşılıklı aynı hizadan birlikte bir şeyi konuşmak, tartışmaya da açmış oluyoruz. Böyle metinler ya da böyle anlatılar benim de açıkçası hoşuma gidiyor. Çünkü keşfetme duygusumuz da hani devam ediyor.
0: Walter Benjamin'den belleğin arkeoloğu olarak söz ediliyor. Onun düşüncesi, kitabın fikri nasıl etkiledi?
1: Onun düşüncesi Benjamin'in düşüncesi çok en önemli şey hikaye anlatıcılığı. Deneyimlerin artık değer kaybettiğini, hikaye anlatıcılığın olmadığını söylüyordu. Tarihe yaklaşımı da bellek üzerinden, yani geçmiş şimdidir. Hep hani olmuş bitmiş bir şey değil, bugüne uzanan bir şeydir. Hatta Paul Klee'nin Yeni Melek diye bir tablosundan etkileniyor. Tablo bugüne, onu tabloyu görenler diyor ki bugüne bakıyor. O da diyor ki hayır, geçmişe bakıp yıkıntılara bakıyor diyor. Dolayısıyla geçmişi hep şimdi üzerinden değerlendiriyor. Eserleri de böyle değerlendiriyor. Benim hani Benjamin'de çok sevdiğim şey onun da hani kesin hükümler vermemesi, tarihçi olmasının ötesinde hafızayı ve kolektif belleği tartışmaya açması. ve bu böyle bir modern bakış getiriyor olması benim için hani çok kıymetliydi. O yüzden hani onu belleğin arkeoloğu olarak kendimce tanımladım.
0: Kitap boyunca resmi tarihten çok bireysel arşivlere de yönelindiğini görüyorum ki okuyucu olarak sevgili dinleyenler, siz de kişisel hafıza bazen tarih kitaplarından daha güvenilir olabilir mi diye sorgulayacaksınız kendinizi. Savaşların tarihi değil, savaş sırasında kahvesini içen sıradan insanların hikayesini merak ediyorsunuz ki tarih yazımı bu anlamda hani neden ihmal ediliyor sorgulamasını da yapacağınızı kitabı okurken söylemiş olayım. Velespitis'te Yancuk tokatlayan, otelinde ilk kez asansöre binen, Muvakkit, Galata Kulesi'ne bakan sıradan insanlar, bu karakterler kitabın düşünsel omurgasında önemli bir rol üstleniyor. Kitapta sık sık biraz önce konuğumun da vurguladığı gibi özne olamamış insanlar ifadesinin geçtiğini görüyoruz ki edebiyat bu sessiz insanların sesi olabilir mi sorgusunu da yine kitabı okurken yapacaksınız. Mekanın ancak insan duygusuyla birleşince belleğe dönüştüğünü söylüyorsunuz. İnsanlardan arındırılmış bir şehir bu durumda yalnızca mimariden ibaret kalacak değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
0: Kitabın sonunda okura senin hafıza mekanların neler diye sorulduğunu okuduk. Bu sorunun cevabını aramak kitabı okumanın önemli bir kazanımı aslında.
1: Evet, kesinlikle. Yani ben mesela her kitabın sonunda ya da her bölümün sonunda şey diyorum, mesela bir sonra kendi hikayene sahip çıkıyorum. Mesela hikaye anlatıcılığında senin hikayen en büyük hikaye, kendi hayatın en büyük hikaye. Ya da bu mekanlar var ama senin hafıza mekanın senin için daha kıymetli tarihin. O yüzden hani onlara da soru yöneltiyorum. Sizin hafıza mekanınız neresiydi diye. Dolayısıyla hani onu da bir şeyden almış oluyorum, o resmi mekanların o tortusundan almış oluyorum böylece. Umarım okuduklarında onların da zihninde bir şeyler canlanır.
0: Michel Foucault'un neden herkes kendi hayatını bir sanat eserine dönüştürmesin sözü aslında kitabın bütün felsefesini özetleyen, anlatan değil mi? Doğru bir yaklaşım. Kitap boyunca bu olumlu yaklaşımı zaten görüyoruz. Farklı cümlelerle, farklı düşünceye sahip olan kişilerle birlikte, farklı isimlerle birlikte. Günümüzde insanlar acaba hayatlarını mı yaşıyor yoksa sergiliyor mu diye sormuş olalım.
1: Evet, ya günümüzde tabii performans aracına dönüştü. Yani her şey, insanlar sabah uyanıp bir performansı sergiliyor. Hı-hı. Sanki. Bu da modern dünyanın galiba hani çıkmazı ya da bu insan bizim hani bilemiyorum, büyük bir problematiğimiz. Neyi gösterdiğin çok önemli oluyor artık. Hani görünmüyorsan yoksun, hani görünürsen varsın. Gibi bir şey de var, yani bombardıman da var. Dolayısıyla evet, bir performans aracına dönüştü maalesef. Yani her şey, yani ne kadar gösterirseniz aslında o kadar varsınız gibi bir şey. Ama bence bu böyle devam etmeyecektir. Yani gizem aslında en büyük güçtür yani bütün hayatta.
0: Evet, Umberto Eco'ya tekrar dönecek olursak, sizin de söylediğiniz gibi anlatı ormanlarında altı gezinti, bu eserden hareketle kurmaca ile gerçek arasında okurken metinleri gidip geliyoruz. İyi edebiyat gerçeği anlatır mı yoksa inandırıcı bir kurmaca mı kılar sizce diye sormuş olayım.
1: Tamamen anlattığı zaman bu bir belgesel bile olmuyor aslında. Yani hani çok kuru bir şey olur. Tabii ki bizim oraya yorumumuz giriyor, bir mesafe giriyor. Onu gerçekliği alıp kendi gerçekliğini, kendi hakikatini yaratıyorsa iyi bir metin olabilir bence. Ve bunun için de kurmacanın doğasından yararlanması gerekiyor. Çünkü gerçeklik hani zaten çok katı bir malzeme. Yani hani ondan bir düş yaratmak istiyorsanız eğer, hani bu düş ille çok güzel bir şey de olmayabilir, kabus da olabilir. Dolayısıyla hani gerçeklikle bir mesafe koyup kendi gerçekliğinizi bir üst seviyeye çıkarmanız gerekiyor. Yani kurmaca Kesinlikle gerçekliği doğrudan alıp anlatmak değil. O zaman o çok başka bir şey. Yani belgeseller bile gerçekliği doğrudan anlatmıyor.
0: Alice Huguenay röportajı mı acaba? Yanlışsam düzeltin lütfen. Bu söyleşide edebiyatın sınır aşan bir hafıza alanı oluşturduğu fikri bu röportajda sanki dikkat çekiyordu. Sizce edebiyat milli kimliklerden daha güçlü bir ortak hafıza kurabilir mi?
1: Kesinlikle kurar. Çünkü edebiyat ve tüm sanat eserleri sınırları olmayan, o sınırları kıran, o sınırları aşan daha büyük bir, hani evrensel de demek istemiyorum ama başka dünyaların mümkün olabileceğini bize hep sorgulatan bir yanı olduğu için kesinlikle ve kesinlikle bütün sınırları aşar yani edebiyat ve sanatın diğer tüm dalları.
0: Evet, bu röportajda farklı kültürlerin aynı farklı biçimlerde okuması üzerinde durulduğunu da eklemiş olayım sevgili dinleyenler. Bir metnin anlamını yazar mı belirler yoksa okur mu belirler sorusunu soracaksınız. Ben bu soruyu konuğuma sormayacağım. Bu soruyu size bırakıyorum dinleyenler. Yine bu röportajda edebiyatın kültürler arasında köprü kurduğunu ifade ettiğini görüyorum ki konuğumun. Yine dinleyicilere not, sizce çeviri yalnızca dili mi taşır yoksa hafızayı da taşır mı diye bu soruyu da dinleyicilere bırakayım ve bir taraftan bunu da cevaplasınlar. Yine bu söyleşide edebiyatın geçmişi bugüne taşıma gücünün öne çıkardığını gördük ki edebiyat geçmişi korur mu yoksa yeniden mi kurar sorusunu da yine dinleyiciye sormuş olayım. Şimdi ve diğer konulara geçmek istiyorum. Kitabın genel yaklı biraz daha derinleştirmeye çalıştığımızda adı Taştan Düş Yaratmak. Taşla düş arasında nasıl bir düşünsel ilişki kurdunuz en başta?
1: Şöyle taştan düş yaratmak aslında Mimar Sinan için söylüyorum. Susan taşa düş katardı diye bir şey vardı. Ben kitabın alt başlıklarından biriydi aslında taştan düş yaratmak. Daha çok işte şehir ve bellek üzerine bir şeydi. Ama kitabın ismi en son konulduğu için genelde ben hani en son şey yapıyorum. Ayrıntı Yayınları genel yayın yönetmeni Gökçe Alper dedi ki dedi bu başlık dedi kitabın adı olsun taştan düş yaratmak. Çünkü bütün şey hani başlık oydu, alt başlığım oydu ve bütün şeyde de seri boyunca da taş düşe nasıl dönüşürü aslında alttan alta tartışıyordum. Yani buradaki taş dediğimiz şey insanın bedeni de olabilir, mekan da olabilir, bina da olabilir. Yaşanmışlığın o gerçekliğin tortusu da olabilir. Yani hani taş bir metafor aslında. Tabii ki fiziki bir şey de ifade ediyor. Düş ise elbette sanat eserine dönüşme hali ama düş dediğimiz şey sadece güzellikler, sadece rüyalar, hayal alemi işte değil. Kabus da olabilir. Yani insanlar kabuslarından da sanat eseri üretebiliyorlar. Dolayısıyla hani böyle bir şey oldu kitabın serinin adı. Daha sonra seriye dönüştürüldüğünde de hani hepsini tek tek tartışmak istedik. Edebiyat, müzik, resim, sinema ve şehir diye gidiyor.
0: Benim biraz önce dinleyiciye sorduğum sorular gibi sorular aslında siz de okura soruyorsunuz.
1: Evet.
0: Kitapta iyi bir kitap, cevap veren değil soru sorduran kitap diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Buradan deriz. Kendime pay çıkaracağım çünkü iyi bir programda o halde cevap veren değil soru sorduran.
1: Soru soran ve soru sorduran bir şey. Ve bu arada sorularınız da çok güzel. Ben de hayatım boyunca hep soruların peşinden gittim. Cevap bulmak değil. Yani cevap aslında hiçbir zaman bu cevap bulduğunuz zaman insan beyni birazcık şeymiş. Bunu bir yerde okumuştum. İnsan beynini ilerleten şey sürekli keşfetme duygusu, öğrenme duygusu. Eğer bir şey öğrendim, cevabını buldum dediğiniz zaman beyin otomatik olarak öğrenmeyi iptal ediyormuş. Dolayısıyla hani soru sormak, soruları tartışmak ama bir cevabı varmasak da o tartışmayı sürdürmek bence çok kıymetli bir şey.
0: Kitabın sonunda okur yalnızca bilgiyle değil yeni sorularla baş başa kalıyor. Bu da konuğumun, yazarın bilinçli olarak kurduğu bir okuma deneyimi diyebilirim sevgili dinleyenler. Peki siz kitabı bitiren bir okurun İstanbul'a ya da kendi yaşadığı şehre bakışında nasıl bir değişim yaşamasını umut ediyorsunuz?
1: Aslında tabii ki ben bir tahakküm kuramam. Yani şöyle düşünmedi diyemem asla. Ama şuna davet edebilirim. Hiçbir şeyin mekanın önünden ya da yaşayıp geçtiği yerlerden böyle sadece sıradan yaşanmışlık gibi belki bakmayacaklardır. Belki düşünecekler. Belki onların da hayatındaki hafıza mekanları ön plana çıkacak. Kendi hafızalarındaki hikayelere daha çok sahip çıkacaklardır. Bir de hani en önemli şey Andrei Zivaniskev bir yönetmen söyleşisine katılmıştı ama şey demişti, dünyadaki her şey üretildi, hani Shakespeare'den işte ünlü ressamlardan Picasso'dan herkes her şeyi üretti ama siz yoktunuz. Yani aşk eserleri de yapıldı, şiirler de yazıldı, romanlar, ama sizin hikayeniz yoktu. Hani kendi hikayenize sahip çıkın. Bu bence bir yaşam felsefesi olmalı. İnsan kendi sesine, kendi rengine, kendi hikayesine, kendi evine sahip çıkmalı gibi de düşünebiliriz.
0: Bir şehrin hafızasını sizce en çok ne yok eder? En büyük tehlike A. Savaş, B. Rant, C. Unutmak. Sizce bunlardan hangileri? Ama şıklarda D. Hepsi yok.
1: Hepsi yok. Aslında
0: hepsi diyecektim.
1: Yeşim Mustaoğlu'nun Pandora'nın kutusunda şey diyor, hani hatırlama, boş ver, en iyisi. Aslında unutmak en iyisi.
0: Evet.
1: Ama ya unutmak tabii ki, yani savaşta bir yıkım da aslında bir şey var eder yeniden. Yani yıkmak fiziki olarak sizi, mesela bu bina yıkıldığı zaman sizdeki zihninizdeki yerecektir ki sizinle devam edecektir yani.
0: Kitapta eşiklerin de karşımıza çıktığını gördüm ki merdivenler, geçiş alanları da kitapta güçlü semboller olarak yer bulmuş. Röportajlarda edebiyatın belge üretmediği ama hakikate yaklaştığı düşüncesinin de öne çıktığını burada söyleyebilirim. Bir roman bazen tarih kitabından daha güvenilir olabilir mi diye okuyucu ya da dinleyicim kendine soracak muhtemelen. Kitapta çok farklı yazarlardan söz ediyoruz. Bu yazarların hani ortak bir özelliği olsun dediğimiz zaman hangi ortak özelliğini düşünebiliriz?
1: Bu yazarların ortak özelliği mekan, hafıza ve sanat eseri üzerine düşünmeleri ve bu tarz çalışmalar yapmış olmaları. Mesela Nuri Kuzucan ressam da işte bu edebiyat kitabında, bir edebiyatçı da edebiyat kitabında. Hepsinin ortak özelliği belki de işte bütün bu meseleleri tartışıyor olmaları ve buna dair eserler, çalışmalar üretmeleri.
0: Bilge Güven Kızılay programa katılmıştı daha önce ve Saklı Zaman Bahçelerinden iki adet gönderildiğinden, İnkılap Yayınlarından Saklı Zaman Bahçelerini size hediye etmek istiyorum. Ankara'ya dönüş yolunda muhtemelen bunu ya da yapacaklarınız vardır ama belki alternatif olarak o
1: çok
0: dönüş yolculuğuna
1: ederim.
0: Eşlik ederse sevinirim. Şöyle,
1: çok sağ olun,
0: uzatayım. Ayrıntı Yayınlarından çıkan Fatma Berber'in Taştan Düş Yaratmak kitabını konuştuk. Edebiyat bu kitabın ilk kitabıydı, serinin ilk kitabıydı daha doğrusu. Sonra müzik,
1: resim, sinema ve şehir.
0: Evet, ve şehir gelecek sevgili dinleyenler. Bu kitapta da, diğer bu seride de başarılar. Aslında her bir seriden uzun uzun değil mi yayınlar yapabiliriz. Çok da sorular var. Özellikle sanatla bellek arasında sorabileceğimiz yahut bir şehirde sanat olmazsa hafızanın eksik kalıp kalmayacağı ile ilgili sorularımız, çok sorular var. Fakat tabii bizim amacımız her şeyi sormak değil. Dinleyicide bir düşünce yaratmak ve onları kendi sorularıyla baş başa bırakmaktı. Bu bölümün misyonu tamamlamış olduk. Programın ikinci bölümünde Utku Yıldırım bizimle olacak. Bu defa Utku Yıldırım'la Uğul kitabında Everest'ten çıkan öykülerini konuşacağız. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ederim. Harika bir programdı. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun.
0: Sizin
1: sorularınız
0: de, öyle.
1: Da öyleydi. ve yeni fikirler de oluşturdunuz. Çok teşekkür ederim.
0: Sizin de kaleminize sağlık. Ankara'dan geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Utku Yıldırım burada.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
3: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ticaret satış verilerini açıkladı. Toplu hacmi hem geçen yılın aynı ayına hem de Haziran'a göre azalırken perakende satışlar artış gösterdi. TÜİK'in Temmuz 2026 dönemine ilişkin açıkladığı ticaret satış hacim endeksi verilerine göre Temmuz'da toplam ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,6 azaldı. Alt sektörlerde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticaretiyle onarımına ilişkin satış hacmi %9,8, toptan ticaret satış hacmi ise %4,2 geriledi. Perakende ticaret satış hacminde ise %10,4 artış gerçekleşti. Bir önceki ayla karşılaştırıldığında toplam ticaret satış hacmi %2,5 düştü. Bu dönemde toplam ticaret satış hacmindeki azalış %4,5 oldu. Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toplam ve perakende ticaretiyle onarımına ilişkin satış hacmi aylık %0,9 yükselirken perakende ticaret satış hacmi %0,2 arttı. TÜİK'in Temmuz ayı ticaret satış verilerine göre toplam ticaret satış hacmi yıllık bazda %0,6, aylık bazda ise %2,5 geriledi. Toptan ticaret satış hacmi yıllık %4,2, motorlu kara taşıtları ve motorin ticaret ve onarımına ilişkin satış hacmi ise %9,8 azaldı. Buna karşılık perakende ticaret satış hacmi yıllık %10,4, aylık %0,2 arttı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayı anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. 3 aylık yaz tatilinin ardından okullar yarın açılıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu bugün. Muhalefetin israf eleştirilerine tepki gösterdi. Konuşmasında 12 Eylül askeri darbesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de artık darbeler defteri kapanmıştır dedi.
2: Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde karar da milletindir diyerek set çekmiştir. O gün bugündür demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında bugün başkent Şam'dan verdi mesajlarını. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini duyuran Hakan Fidan, SDG'nin devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik vakit geçirmeden da hayata geçirilmelidir çağrısını yaptı.
3: Suriye'de olumlu gelişmeler devam ediyor. SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. İnşallah bunun alanda pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Ülkedeki bütün vatandaşların kendilerini emin hissetmesi için önemli. Bu konudaki adımların hepsini tabii ki destekliyoruz. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
1: İçişleri Bakanlığı Mersin Limanı'nda zehir tacirlerine dev bir operasyon düzenledi. Güney Amerika'dan gelen kuru yük gemisinin altına gizlenmiş 1,5 milyar lira değerinde 350 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemlerde gerçekleştirilen büyük çaplı uyuşturucu operasyonlarına ilişkin konuştu. Şimdi sıra baronlarda demiştik, sözümüzün arkasındayız diyen Bakan Gürlek, uluslararası suç ağlarının peşindeyiz ifadelerini kullandı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Ünlü oyuncu Çağla Boz gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin merkezi 15 ilde. Ailem Güvende operasyonunda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında işlem yapıldı. Operasyonların İstanbul ayağında ise Taksim, Cihangir, İstanbul, İstiklal Caddesi çevresi ve Şişli'deki gece kulüpleri, masaj salonları ve bazı derneklere de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Uyuşturucu ve dijital materyallere el konulurken LGBT propagandası yapan 73 hesap hakkında da erişim engeli kararı getirildi. Ailem Güvende operasyonunun MASAK incelemesinde ise LGBT ve benzeri 6 derneğe yurt dışından toplam 3 milyon 359 bin dolar aktarıldığı belirlendi. Türk aile yapısına hedef alan LGBT yapılarına fon sağlayanlar arasında ise Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Fransa Büyükelçiliği ve Almanya Başkonsolosluğu'nun olduğu öğrenildi. 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Marifin kalbinde oyun temanı esas alınacağı bu yeni dönemde veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden planlanarak yürütülecek. Dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında da cep telefonları artık sınıfa giremeyecek. Okullarda güvenlik önlemleri de üst seviyelere çıkarıldı. 31 bin okul bahçe görevlisinin planlaması tamamlanırken öncelikli okullar için 2804 el dedektörü tedarik edildi. Giriş ve çıkışlarda polis devriyeleri artırılıyor. Okulla ilişiği olmayan ve risk oluşturan şüpheli kişilere de geçit verilmeyecek. Öğrencilere de kişisel güvenlik, suçtan korunma ve siber güvenlik konularında bilgilendirme yapılacak. İstanbul'da da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrencinin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılı öncesinde güvenlik ve trafik tedbirleri açıklandı valilik tarafından. İlk gün 19 bine yakın servis ve binlerce velinin özel aracı trafikte olacak biliyorsunuz ve bu nedenle de sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla okullarda eğitim öğretimin 10-15 saatleri arasında yapılacak. Salı gününden itibaren ise okul saatleri normale dönecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 14 Eylül tedbirlerini duyurdu. 6 ila 16 saatler arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak. İETT, metrobüs ve metro İstanbul'da toplam 3665 ilave sefer düzenleyecek. Ayrıca okul çevrelerindeki 94 İspark otoparkı da servis araçlarına gün boyu ücretsiz olacak.
0: Ekonomi.
1: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesine başvuru süreci yarın başlıyor. İlk 1071 konut için başvurular E-Devlet TOKİ hizmeti üzerinden 25 Eylül'e kadar toplanacak. Proje kapsamında kira tutarları aylık 10 bin liradan başlayacak. Konutlar 3 yıl süreyle belirtilen şartlara uyan 18 yaşından büyük evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kiralanacak. İstanbul Havalimanı'na yeni pist geliyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin 18 Eylül'de hizmete açılacağını duyurdu. Havalimanı'nın ilk doğu batı yönü pisti olacak. Yeni pistte toplam pist sayısı da 6'ya çıkacak. Özellikle iç hat ve doğu yönlü uçuşlarda taksi ve havada kalış süreleri kısalacak. Vergi Denetim Kurulu büyük ölçekli mükelleflerde inceleme oranını %31,3'e yükseltirken yüksek gelir gruplarına yönelik program kapsamında matrah artışı 48,7 milyar liraya ulaştı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de denetim kapasitemizi büyük ölçekli ve yüksek gelir grubundaki mükelleflere yöneltiyoruz dedi. Yayınımız gündem dışı programının tekrarıyla devam ediyor.
0: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
4: Programın ikinci bölümünde bu defa Everest'ten bize ulaştırılan Uğul adlı öykü kitabıyla olacağız ve Utku Yıldırım'la birlikte olacağız. Dikkatimizi çekti bu kitaptaki öyküler. Utku Yıldırım'la öykücülüğünü konuşacağız. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız?
5: Merhaba. İyiyim. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ayrıca teşekkür ederim.
4: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz kitap. Öykülerden biraz bahsedelim. İlk öykü organların bedenden ayrıldığı distopik bir anlatı içeriyor. Diyebilir miyiz ya da ben acaba notlarımda yanlış mı oldu diye not alacağım. Evet, peki. Şimdi ilk öyküde gerçeklikle fantastik olanın ya da hangi öykünü söylerseniz şimdi bana. Yayında da söyleyebilirsin, sıkıntı yok. İkinci öykü.
5: İkinci öyküde peki. Fantastik, gerçeküstü diyebileceğimiz bir
4: evet,
5: ortam var.
4: İlk öykü Durmayalım.
5: Durmayalım, evet.
4: Sonra Devi, değil mi?
5: Evet.
4: Çocuk Çiçek, Menekşe Görgüsü, ikinci bölümde ise Dönüşüm, Gökgerdan, Hayır, Değirmenlik ve diğer öyküler peşi sıra geliyor. İki bölüm ayrılmış kitap. Bölümlerin mantığını bize açıklarsanız sevinirim ilk önce.
5: Bölümler, daha doğrusu öyküleri bölümleme fikri editörüm Beyza Ertem'indir. Evet. Çok teşekkür ederim çünkü gerçekten kitabı toparlamış oldu. Yani bir editör ne kadar önemli olabilir? Bu kadar olabilir. Yoksa çorba gibi bir şeye benziyordu açıkçası şimdi. Evet. Bütün toplam. İlk bölümdeki öyküler daha çok hani çocukluğun o büyülü dünyasına ait öyküler. Durmayalım da bir abi kardeş ilişkisi var. Ve baba ile babanın kurduğu yeni aile ve bu iki kardeş arasındaki tansiyonu yüksek ilişki diyebiliriz. Abi kardeş ilişkisi, ya kardeşliği sorgulayan, ebeveynliği sorgulayan bir öykü. İlk öykü. İkincisi Devi, tuhaf bir dünyası var Devi'nin açıkçası. Yani nasıl ortaya çıktı diye sorarsanız diyorum, sormazsanız biliyorum. Yani öyle bir tuhaf bir havası var onun. Üçüncü öykü Çocuk Çiçek. O da yine bir mahalle anlatısı aslında. Hemen hepsi bir mahalleyi anlatan, mahalledeki ilişkilenme biçimlerini anlatan öyküler ilk bölümde. İkinci bölümdeki der, ben tabii aşırı yorum oluyorum ama o çocuklukların yetişkinlik hallerinin hayali diyebilirim. Yani yetişkinliklerinde ne yaparlardı, ne yapmazlardı, neyi hatırlarlardı. Özellikle ilk öykü dönüşüm, zaten bir kentsel dönüşüm öyküsü. İşte mahallenin, semtin, kentin, şehrin değişimi üzerinden bir değişim öyküsü kısacası. Bir merhale, bir aşama.
4: Şiirsel ama gösterişte olmayan bir dil kurduğunuzu söyleyebiliriz değil mi metinlerde? Bazen Bilge Karasu, bazen Latife Tekin'i, bazen de Murat Anmunga'nın erken dönem anlatılarını hatırlatan simgeler kullanıldığını söyleyebilirim.
5: Ben gurur duyarım.
4: Evet. Bu arada yazar kendi tarzını yarattığını da belirteyim sevgili dinleyenler. Ekleyeyim çünkü kolay değil. 2024 yılı Fakir Baykurt Öykü Ödülünü de aldığınızı burada söylemek lazım.
5: Evet. Açıkçası yani öykü bir öykü fikri diyeyim, bir parıltı olarak geldiği zaman sadece görüntüsü geliyorsa, öykünün kendine has sesi gelmiyorsa ben onu bir kenara koyuyorum. Sesten kastım dil. Yani sadece iyi bir fikir yetmiyor. Çoğuna yeter. Yani yazar, çizer arkadaşlarla konuştuğum zaman sadece bir fikir üzerinden ilerleyip öykü çatan da tabii çok. Ama sırf fikirli olacak iş değil benim için. Dilinde farklı bir kimlikle, farklı biçimde gelmesi gerekiyor yeni bir sesle.
4: Fantastik olan aslında hiçbir şey okura fantastik gelmeyebilir. Organların bedenden ayrıldığı bir dünyayı kurarken temel amacınız gerçekliği büyütmek miydi? Ya da neydi?
5: Açıkçası organların takılıp çıkarılabilir. Yani bir yani günümüzde de hani örneği olan bir şey, sadece daha mekanikleşmiş, daha ticarileşmiş bir kullanım orada. Eller, kollar, bacaklar yerlerinden oynayabiliyor. Aynı şekilde çiçeklerle ki adı bilinmeyen çiçeklerle giriyor öykünün içine. Aslında orada bir şey de var. Sorgulama sırasında yani bir öykü yazarının kendi öyküsündeki oyunu açıklaması da sıkıntılı ama mesela bir sorgulama sahnesi var orada. İşte polis çıkar eli göster diyor. Bir şeye göndermeydi. Hani telefonunu çıkar göster vardı bir zamanlar işte memleket.
4: Gerçeklik fantastik olanın birbirine geçtiği alternatif bir dünyada değil mi geçiyor öykümüz?
5: Doğru.
4: Bu dünyada insanların organları bedenlerinden ayrılabilmekte, baba gözünü çıkarabilmekte, anne kulağını verebile, çocuksa bütün bunları olağan karşılamaktadır. Anlatıcı yoksulluk, aile içi şiddet, ev sahibinin baskısı ve toplumsal kutuplaşmanın ortasında büyüyor. Baba için koşmak yalnızca spor değil, hayatta kalmanın tek yolu. Anne ise sürekli acıyı bastırmaya çalışan, duymamayı seçen bir figüre dönüşüyor. Sahilde düzenlenen koşu sırasında taraftar gruplar çatışıyor. Polis müdahalesi, patlama ve kitlesel şiddet yaşanıyor. Çocuk bu kaos içinde ellerini kaybediyor. Aile gözaltına alınıyor. Eve döndüklerinde baba artık koşamayacağını kabul ediyor. Anne ise evdeki eşyaları satmaya başlamıştır. Hikaye annenin çocuğuna sarılmasıyla sona erer. Fiziksel bütünlük parçalanmış olsa da aileyi ayakta tutan tek şeyin aslında sevgi olduğunu okuduğumuz zaman anlarız. Öykünün en büyük başarısı fantastik öğeyi süs olarak kullanmaması. Babanın gözünü çıkarabilmesi, annenin kulağını verebilmesi, çocuğun ellerini kaybetmesi. Bunların hiçbiri bilim kurgu değil. Hepsi psikolojik durumlarının görünür hale gelmesi esasında. Baba görmek istemediğinde gerçekten gözünü çıkarıyor. Anne duymak istemediğinde kulağını çıkarıyor. Çocuksa dokunabileceği bir gelecekten mahrum kalıyor. Konuğum soyut acıları fiziksel nesnelere dönüş durumda. Çocuk anlatıcıya baktığım zaman öykünün en önemli tercihlerinden birinin bu olduğunu görüyorum. Yetişkin biri anlatsaydı okur doğrudan politik okuma yapacaktı. Çocuk anlattığı için dünya masalla kabus arasında salınıyor. Bu nedenle yaşanan şiddet daha da sarsıcı bir hale geliyor. Öyküde hiçbir grubun adının verilmediğini söyleyelim. Renkler var, kalabalık var, şiddet var ama kimlik yok. Çünkü konuğum taraf seçmiyor. Şiddetin kendisini anlatıyor. Koşu roman boyunca sürekli, öykü boyunca düzeltiyorum, sürekli tekrar eden bir motif. Kaçmak, hayatta kalmak, büyümek, yetişmek, kurtulmak hepsi aslında koşuya dönüşüyor. Baba ile oğlun birlikte koşması aslında bir kuşak aktarımı gibi düşünebiliriz. En güçlü cümlelerden biri öyküde biz bir şey değildik. Yani ya da bunu ben söylüyorum, belki şimdi konuğuma bırakacağım sözü. Bu yalnızca fanatik grupların dışında kalmayı anlatmaz. Türkiye'de de belki hiçbir kutbun içine giremeyen sıradan insanların cümlesi olarak da bunu ele alabiliriz. Buyur.
5: Ya doğru, orada bir çocuğun kendi bilişsel yapısıyla anlamlandırıla alımladığı dünyada çarpışan taraflar sadece renkten ibaret olacaktır. Yani çocuk ne kadar siyasi, politik, ekonomik çatışmaları anlayabilir ki o tam kesin tanımları da koysun öyküye. Aynı zamanda babanın gözü ve annenin kulağı hem bir çıkarıldığı zaman, yani ayrı bir yere konduğu zaman hem bir özgürlük sembolü hem de çocuk yanına annesinin kulağını alabiliyorsa annenin de bir tahakkümünden de ve babanın gözünü de yanına ayrıyeten alıyorsa babanın da tahakküm, yani her an izlenme, her an dinlenme. Tabii çocuk bunu sadece o kendi sihirli dünyasında bu şekilde algılayabiliyor.
4: Politik bir metin diyebilir miyiz buna, yoksa politik sonuçlar doğuran bir insan hikayesi ya da insani bir hikaye mi?
5: Aslında ikisi de. Politik metin direkt öyküde fiziksel olarak tarafların çarpışması, polisin orantısız kuvveti ve patlamanın yaşanması ve hatta ev sahibinin aileyi gözaltına aldırmasından okunabilir. Politik sonuçta bir yol açmasıysa babanın o baba sonuçta bir yarışa hazırlanıyor ve o yarışı kazandığını düşünüyor. Anne o yarışın kazanılmasından sonra babanın gidişine, baba için o ailenin görevi tamamlanmıştır. Çocuk beraber koşuyorlar. Kuşak aktarımı yapıldı. Anne zaten sessizdi. Baba artık kendi yoluna gidebilir. Ve öykünün sonuna gidiyor zaten. Ve anne ile çocuk birbirlerine sarılıyorlar. Artık sakin bir yaşam mı, ne yaşamak istiyorlarsa onu sürdürecekler. Bu da öykünün belki sosyoekonomik politik sonucu diyebiliriz.
4: Babanın en trajik yanı sizce yoksulluğu mu, yoksa hala umut etmeye devam etmesi mi?
5: En trajik yanı hala umut etmeye devam etmesi. Çünkü bütün olumsuz koşullara rağmen hala şampiyon olmak için koş ve çocuğunu o çatışmanın ortasına sokmayı düşünebiliyor.
4: Fanatik grupların hiçbirinin adını vermiyorsunuz. Güzel.

0: 94 sayfa ama yani birkaç 94 sayfa da yerde var. Yani hani 300 sayfa bir roman okumak daha kolay. Bu arada zor okunur bir kitap demiyorum. Yoğun metaforlar olan, okuyucuyu düşündüren pür bir edebi eser anlamında söylüyorum. Yanlış anlaşılmayayım.
1: Yok yok, acaba ben çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim bu arada. Bence isabetli bir yorum.
0: Evet, peki. Şimdi öykülerin de canına çok da fazla okumak da istemiyorum bir taraftan. Gözümde böyle her cümleyi söylediğimde okur. Artık bunu da söyleme, bu da okuyacak az. Ama mesele sonu değil. Yani mesela burada öyküde işte anne baba işte kavuşuyorlar birbirine. Bu değil ya. Bunun yazar nasıl anlattı o önemli. Dolayısıyla aşın asıl sanatsal tarafı o. Güneş neredeyse bir karakter gibi karşımıza çıkıyor. Köpekler yalnızca hayvan değil. Sadakat ve masumiyetin temsili. Kitap içinde sürekli, yani öykü içinde başka metinlerle ilişki kurulduğunu söyleyebiliriz. Çocuk anlamadığı şeyleri bile anlatıyor. Bu yüzden anlatıcı son derece güvenilir. Şimdi ikinci, yani bana göre ikinci öykü, kitabın üçüncü öyküsü. Geçelim, bir akışım karışmış sevgili dinleyenler. Bu konuğum da bu arada çok nazik olduğu için böyle bir taraftan bana tüyo vermeye çalışıyor. Bir değil iki, doğru okusana. Demiyordu, ben onu hissediyorum. Şimdi bana göre ikinci öykü, kitaba göre üçüncü öykü. Çocuk Çiçek'e bakalım. Çocuk Çiçek, küçük yalıda geçen güçlü bir çocukluk anlatısı. Anlatıcı Bora, Bedir ve mahallenin diğer çocuklarıyla geçen günlerini anlatırken merkeze ayakkabı tamircisi Altan Usta'yı yerleştiriyor. Deprem sonrası mahallenin imeceyle yeniden ayağa kaldırıldığı bu yalnız usta, çocuklar için yalnızca bir esnaf değil, ahlaki bir rehber. Öykü boyunca çocuk oyunları, yoksulluk, dostluk, küçük sırlar ve mahallenin dayanışma kültürü iç içe ilerliyor. Altan Usta çocuklara yalnızca ayakkabı tamir etmiyor. Başkasının yerine kendini koymayı, zarar vermemeyi ve iyi insan olmayı da öğretiyor. Çocuk anlatıcı büyüdükçe mahallenin ve insanların değiştiğini fark ediyor. Fakat Altan Usta'nın bıraktığı ahlaki iz silinmiyor. Son sahnelerin yine çiçek tohumu toplayıp ballı öz emmesiyle çocukluğun döngüsel ve kırılgan güzelliği ise yeniden öyküde kurulmuş. Buradan sözü size bırakayım. Küçük yılda büyümüş bir artık yetişkin olarak öyküde de küçük yılı ya bir şükran ya da bir selam çakma hali olduğunu da okuyucuyla, yani dinleyiciyle evet, paylaşabilirim. Buyursunlar.
1: Evet. Belki en otobiyografik öykü Çocuk Çiçek. Bedri hala yan apartmanında oturuyor. Ben hala doğduğum apartmanda yaşıyorum.
0: Şans bu. Büyük bir şans.
1: Öyle oldu. Şans. Daha evet, çok söyleniyor yıldan yıla. Hmm. Evet. Yani ne kadar şanslısın. Hala aynı ev. Doğru. Yani çok da bir ömrü de kalmadı binanın. O yüzden ben de daha belki de o öykü, bir öykü daha var dönüşüm diye, kentsel dönüşüm öyküsü. Bunun etkiyle ortaya çıktı. Çünkü mekanı kaybediyorum. Yani bildiğim mekan yok oluyor yavaş yavaş. Dolayısıyla da Bedri'yi, Bora'yı, Altan Usta'yı, herhangi bir arki derste Altan Usta veriyor gibi göstermemeye çalıştım. Ama tabii ki dediği çok önemliydi. Çünkü beraber büyüyoruz, beraber bir mahalleyi oluşturuyoruz insanlarını. Dolayısıyla çok önemli bir figürlü, hepimizi bir arada tutması açısından Altan Usta. Daha sonra kayboldu. Altan Usta ne olduğunu, kim başına ne geldiğini bilmiyorum. Ama Bedri hala komşum ve evet, küçük yalıda bir saygı ve sevgi duruşu. Şey, bir de aldım öyküye. Burgazada da yangın çıkmıştı. Hı hı. 2000'lerin başında o bile var. Dumanları çocukların üzerine geliyor. Daha sonra Altan Usta'ya yardımcı olmaya çalışıyorlar. Çünkü zaten mahalle değişiyor. Çevre katlediliyor. Atomik bir toplumsallık var orada. Yani en yakınımızdakileri kollamalıyız ve o sosyal bilinç o şekilde gelişebilir, çocuğun dünyası özelinde gibi bir fikir vardı öyküde. Bilmiyorum ne kadar yansıdı.
0: Altan Usta öykünün kahramanı değil. Çünkü Utku Yıldırım

0: Bir kahraman yaratmaya çalışmamış, bir mahallenin vicdanından söz etmiş, onu ele almış. Altan Usta o vicdanın ete kemiği bürünmüş hali. Mahalle bir karakter olarak çıkıyor tabii. Öyküde yalnızca bir dekor değil mahalle. Çocukları büyüten, kuralları koyan, hafızayı taşıyan canlı bir organizma. Bu yüzden dönüşen yalnız insanlar değil, mahalle de yaşlanıyor. Çocukluk romantize edilmiyor. Yoksulluk var, deprem var. Kırılan ayakkabılar mı desem acaba? Evet, o ayakkabılar var. Ama buna rağmen umut var. Konuğum çocukluğu da bu öyküde kutsamamış. İnsan ilişkilerinin kutsandığını söyleyebilirim. Şeker portakalı göndermesine değinmek ister misiniz?
1: Evet, o öykülerin içindeki hikayeyi anlatan anlatıcı hangi temelden yola çıkmış bunu göstermeyi seviyorum. Aslında bu öykü bir ödev. Hmm. Anlatıcının ödevi. Hmm. Aslında şeker portakalını yazması gerekiyordu ama onu yapmayıp kendi sanatsal yaratıcı yeline, rüzgarına kapılmış ve kendi öyküsünü yazmış gibi bir durum var. Tabii şimdi şeker portakalı yani çocukluğumuzdan mahalle kültürünü belki de en etkili ve ilk veren eser. Belki ilk hatırlanan. Bilmiyorum. Ya benim için öyle.
0: Evet, sonra Güneş'i uyandıralım. Sonra Kayım Rozihan'la değil mi? Hepsini konuşturmuştu. Evet, çok önemli.
1: Deli Fişek vardı. Üçleme. Ya konuyla alakasız ama şunu söylemek isterim. O üçlemenin dışında nasıl okunduğunu bilmiyorum. Şimdi direkt Vascon Kellos diyeceğim. O kadar toplumcu, o kadar sert metinleri var ki hani o işçi sınıfı olsun, o kırsaldan kente gelip tutunamayan insanlar olsun, yani Zeze'yi ben sert olarak görürdüm hani küçükken, ama diğer romanlarını okuduktan sonra dedim Zeze iyi kurtarmış. Çünkü o karakterlerin başına çok kötü şeyler geliyor. Zeze yine iyi kurtarmış yani. Evet. Çok etkisi var.
0: Evet. Zeze nasıl çocukluğun kırılganlığını temsil ediyorsa bu öyküde de Türkiye'deki mahalle çocukluğu aslında onunla konuşan bir zemine taşınıyor. Değil mi?
1: Evet. Çok doğru. Ya bu öyküde aslında bir koşutluk ve doğrudan somut bir koşutluk da kurulabilir. İşte Manuel Vaz'di galiba, Portekizli. Zeze'nin hamisi gibiydi. Hayatı öğretiyordu. Burada Altan Usta çocukları öğretiyor. Şimdi bu benim kasıtlı bilinç olarak yaptığım bir şey değil. Siz bahsedince belki de bilinçaltı süreçte bir denkleme dönüştü öyküde belki de.
0: Bu öyküde en önemli soru bence iyi biri olabildik mi sorusu. Değil mi? Ne dersiniz? Ya da yani ki, öykünün sahibi olarak da ona şey yapayım. Hayır, o soru değil, başka bir soru da diyebilirsiniz. Çünkü bu soru aslında bütün öykünün merkezini oluşturuyor. Altan Usta ayakkabı tamir etmiyor, insan tamir ediyor.
1: Doğru. İyi biri, öyküdeki karakterlerin iyi biri olup olamayacağını düşündürüyor Altan Usta. Çünkü çocuklar onlara güveniyor gibi görünüyorlar.
0: Bu arada Altan Usta'yı yazarken gerçek hayatta tanıdığınız birinden mi yola çıktınız, yoksa birçok insanın ortak hafızasını mı karakterde taşıdınız?
1: En otobiyografik derken kastım buydu. Altan Usta vardı.
0: Yine ayakkabı tamircisi miydi? Fırında mı çalışıyordu? Yani yine ayakkabı tamircisiydi.
1: Yine ayakkabı tamircisiydi. Ona bir kulübe, derman çatma bir kulübe yapılmıştı. Elektrik bağlandı bir dükkandan. Kullandığı elektriği o dükkan ödedi. Yani kısacası imece usulü mahalleli Altan Usta'yı mahallede barındırdı. Evet. Çünkü bize karşı şefkatliydi. Bize göz kulak oluyordu. Açıkçası hem işte ailelerin zaten istediği şey bu. Yani sokaktaki çocuklara göz kulak olacak biri. Çok teşekkürler.
0: Bu arada ben bir şey söylemek istedim dinleyiciye. Altan Usta kahraman değil derken hani şunu söyleyeyim. Bir kahraman yaratmaya çalışılmamış. Yoksa kitabı okuduğunuz zaman öykünün merkezinde çocuklar olmasına rağmen öyküyü bitirdiğimde en çok ben Altan Usta'yı hatırladım. Bunu da belirtmiş olayım. Yani Altan Usta çok ön plana çıkıyor ama bir kahraman yani yaratmak için oluşturulmuş bir öykü değil. Mahallenin bizatihi kendisini anlatıyor diye kastetti. Buyurun.
1: Evet, evet. Ya çok doğru. Altan Usta sadece o mahallenin bir rengiydi. Yoksa Çocukken biz onu da delirttik yani hani yövemazlıkla ağzınızda gövevini yüzdeyiz.
0: Çocukluk o demektir evet. Ya zaten değil mi?
1: Evet. Hani %100 gövevini yerine getiremedi ama elinden geleni yaptı ve önceki soruya bağlayacağım. İyi bir yani iyiden kasıt çevresine karşı sorumluluklarının bilincinde olan bireyler, özneler yaratabildiyse yani yere çöp atmıyorsam bunu Altan Usta'ya borçluyum. O zaman bir ölçüde, hatta büyük bir ölçüde başarılı oldu.
0: Deprem ayrıntısı var. Yalnızca bir olay değil, mahallenin dayanışmasını da kuran bir kırılma noktası gibi ele alabiliriz bunu. Bilinçli bir kurgu tercihi miydi bu?
1: Evet, çünkü depremde aşağı yukarı bu anlatılan zamana denk geliyor. 99 yani. Deprem açıkçası en azından bizim mahalle özelinde konuşayım. Mahallenin bireylerine, işte sakinlerine birleştirdi. Komşuların çok makarnasını yemişimdir veya işte çok birbirimize mukayyet olduk. Aynı zamanda annelerle babalarla mukayyet oldular ve tabii ki Altan Usta. Ya o bir sosyal şeye döndü. Bir dayanışmaya, dayanışma merkezine döndü. Deprem birleştirmiş oldu. Depreme kadar, çünkü o kadar yoğun bir yardımlaşma, dayanışma durumu hatırlamıyorum ben.
0: İyi bir insan olabildik mi sorusu biraz önce söylediğin gibi önemli bir merkezin oluşturuyor kitap öykünün. Sizce insanı iyi yapan şey çocukluğu mu? Karşılaştığı insanlar mı? Nedir?
1: Ya belli bir yaşa kadar bilişsel gelişim en başta, daha sonra sosyal çevresi, model aldığı insanlar. Açıkçası çok girift, çok iç içe geçmiş bir süreç bu. Sırf çok kötü bir model ama çok kuvvetli bir model insanı kötülüğe açıkçası sürükleyebilir ama işte bu da aşırı bir durum yani, bu biraz sanatın gösterebileceği bir şey. Ama bütün etkenler, sosyal öğrenme olsun, işte bilişsel, sosyal bilişsel, aynı zamanda kitaplarla öğrenilenler olsun, her şey etkili.
2: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Çocuklar oyunlarını oynuyorlar ve ayrıntılı bir şekilde öyküde anlatılmış. Kaybolan bir mahalle kültürünün aslında bu öyküyle kayıt altına alındığını da söyleyebilirim sevgili dinleyenler. Bora, Bedri ve anlatıcı arasında rekabetten çok dayanışma olduğunu okuyoruz ki bu öyküyü okuduğunuzda günümüz çocukluğunda eksikliğini düşündüğünüz şeyin acaba bu olup olmadığını da sorgulayabilirsiniz. Yine Altan Usta'nın çocuk diyen önemli şey öykü boyunca acaba ne? Yazarken tek bir satırda hissettiğiniz şey, sahne acaba ne olabilir Altan Usta'ya ilişkin olarak? Tek bir sahneyi bize anlatacak olsanız, özellikle çocuklara öğrettiği birçok şeyden en önemli ders olabilir bu.
1: Diğer insanlara karşı, başkalarına karşı en başta şefkatle yaklaşmak olabilir. Çok öyküdeki örnek çok ekstrem. Hareket halindeki bir aracın penceresinden içeri tüf tüf kağıt mermi atmamalarını söylüyor. Ki bir minibüs şoförü kovalıyor bu çocukları. Çevrelerine karşı duyarlılık.
0: Evet.
1: Özeti bu.
0: Öykü boyunca yoksulluğun da anlatıldığını görüyoruz. Fakat karakterler kendilerini yoksul oldukları için mağdur olarak da tanımlamıyorlar. Bu anlatı tercihinin yazar tarafından özel olarak yapıldığını anlıyorum. Mahalle zamanla dönüşmesi aslında insanların hafızasının dönüşmesi anlamına da geliyor diyebiliriz. Öyküsünde konuğum aslında daha ilk bölümde temel meselesinin olayı anlatmak değil, hafızayı, yoksulluğu, çocukluğu ve dönüşen mahalle kültürünü edebiyat aracılığıyla korumak olduğunun hissedildiğini söyleyebilirim. Bu da öyküler üzerinden değil, konuğumun yazarlık dünyası üzerinden de edebiyatı zenginleştirme çabasını ve bu anlamda güçlü bir zemin oluşturma endişesini taşıyor diyebilirim. Hani bu endişeye illa oturayım da endişeleneyim diye değil, kendiliğinden de çıkabilir tabii sevgili dinleyenler. Geçiyorum Menekşe görgüsüne. Kitabın ilk bölümünün güçlü öykülerinden biri. En güçlüsü desem ayıp mı olur bilmiyorum. Bazen çünkü hepsi benim çocuklarım diyor konuklarım da yani. Anlaşılmaz bir şekilde. Burada artık olay değil, hafızanın çalışma biçiminin anlatıldığını söyleyebilirim. Konuğum çocukluğu nostaljik bir alan olarak değil, insanın karakterini kuran estetik deneyim olarak ele alıyor. Anlatıcı çocukluk yıllarında annesiyle birlikte gittiği bir havuzun kenarında tanıştığı Sarı Beyaz adlı kız çocuğunu hatırlar. İki çocuk birbirlerini neredeyse hiç tanımazlar. Buna rağmen aralarında çocukluğa özgü saf bir yakınlık oluşur. O sırada anneler kendi dertleriyle meşguldür. Anı ilk kez annesinin üzgün olduğunu fark eder. Fakat bunun nedenini anlayabilecek yaşta değildir. Onun için önemli olan annesinin gözyaşıyla havuzun suyu arasında kurduğu sezgisel bağdır. Sarı Beyaz'ın cesaretiyle birlikte havuza atlarlar. Havuzun dibinden çıkarılan menekşe iki çocuk arasında sessiz bir dostluğu simgesine dönüşür. Birkaç dakika sonra anneler onları sudan çıkarır. Çocukluk anı sona erer ama anlatıcının zihninde ömür boyu silinmeyecek bir iz bırakır.
1: Ya doğru. Yani orada annelerin ilk kez karşılaşmaları veya...
0: Menekşeyi neden seçtiniz bu arada? Çok mu acele ettim? Önce anneler diye başlıyordunuz. Cümlenizi tamamlayın lütfen. Bu kadar acele etmeme gerek yok. Sonra Menekşeyi neden seçtiğinizi sorayım.
1: Yine küçük yalı aslında. Bir havuz, küçük yalı çarşıda havuz vardı, kaldırıldı. Etrafı menekşelerle çevrildi. Hmm. Menekşe de biraz ciddi bakan bir çiçek. Hmm. Yani sarısı moru, evet. O şey kalın kaşlı gibi gelir, hmm. bıyıklı gibi hmm. gelir. Böyle menekşe, birçok menekşe sanki sizi gözetliyor gibi gelir.
0: Ben şöyle düşündüm, hani gül değil, lale değil, daha iddiasız. Edebiyatta çoğu zaman gösterişsiz sevgiyi temsil eder aslında menekşe. Bunu mu kastettiğinizi düşündüm ama bizatihi küçük yıldaki havuzda menekşelerin olmasıymış. Çok da yani derin düşünmeye de gerek olmayabilir bazen. Olayın bizatihi kendisi de edebiyatta yer bulabilir tabii.
1: Doğru, hiç... Yani nasıl diyeyim, hiç bu kadar sembolik düşünüp bir şeyi yerleştirmedim öykülerle. Bir tek şey var, onu eklemek isterim. Bu Devide anlatıcının parantez açtığı bölümler vardır. O karakterinin özgür olduğu, dış dünyadan etkilenmediği tek bölümlerle de o kendi özgürlüğünü sadece orada yaşar ama parantezi hemen kapar. Çünkü dışarıdan baskı vardır, yaşam ilerler. Burada da menekşe vardı. Menekşeler çoktu. Ve annenin orada ilk kez ağlaması ve Sarı Beyaz'la anlatıcının ilk kez karşılaşması, orada bir başka bir biliş durumuna geçmek söz konusu. Hı hı. Anlatıcı için. Tabii burada şey de önemli. Diğer öykülerdeki sesle bu çocuğun sesi arasında fark var. Yani bu çocuk kendi içinde yer aldığı durumu muhteşem bir şekilde çözümleyebiliyor. Yani buradan anlaşılıyor ki yıllar sonra anlatılan bir anlatı bu. Hı-hı. Yıllar sonra hikayeleştirilmiş. Dolayısıyla da orada çocukluğu olabildiğince hani olduğu şekilde canlandırma arzusu var. Ve şunun sembolü aslında, menekşe vardı, Sarı Beyaz vardı, adı belli değil. Hı-hı. Ve aynı vardı, daha sonra da havuzun içine girip orada, hı-hı, hafif büyüdüğü bir an geçirirler. Biraz uzun. Daha sonra çiçeği alıp çıkarlar. Aslında bir işte erginlik ayinine dönüşüyor, hı-hı, havuz sahnesi. Bunun öyküsü.
0: Şimdi okuduğunuz zaman öyküyü Sarı Beyaz gerçek biri mi diye odaklanmıyoruz. Çünkü bence buradan daha önemli bir şey Sarı Beyaz'ın aslında çocukluğun ta kendisi olması. Adının bile gerçek olmaması bunu güçlendiriyor. Çocuklukta bazı insanların isimleriyle değil, saçlarıyla, gülüşleriyle, kokularıyla hatırlarız çünkü. Anne figürüne baktığımız zaman anlatıcının biraz önce konuştuğum gibi annesi ağlıyor ama çocuk ağlamasının nedenini bilmiyor. Yazar burada yetişkin psikolojisini aslında anlatmıyor. Çocuğun anlayamadığı hüznü anlatıyor. Dolayısıyla okur annenin acısını, çocuksa yalnızca gözyaşlarını görüyor. Bu iki bakış açısının üst üste bindiğini söyleyebilirim. Öyküde suya baktığımız zaman hafızayı, zamanı, anneyi, gözyaşı ve çocukluk arasında dolaşan ortak metaforları birleştiriyor. Söyleyebilirim. Havuz yalnızca bir mekan değil, belleğin bizatihi kendisi. Önemli bir cümle, hani bu öyküde de önemli cümleyi altını çizeyim. Hoyrat çocukluk bedenle düşünmenin kaygısızlığı diyebiliriz belki. Çünkü bu cümle bütün öykünün anahtarlarından biri sayılabilir. Çocuk aklı olayları zihniyle değil bedeniyle kavrar. Konuğum da anlatıyı bu sezgisel algı üzerinden kurmuş. Bu öyküde dikkat çeken özelliklerden biri dramatik olayı büyütmemesi. Başka bir yazar bunu büyük bir çocukluk aşkı olarak yazabilirdi. Konuğumsa küçücük bir karşılaşmanın yıllar sonra insanın içinde neden yaşanmaya devam ettiğini araştırıyor. Bu çok Çehovvari bir tercih sanki.
1: Çok basit, çok sınırlanmış. Evet, yine içinde belki daha farklı olarak... Çehov'unkinden biraz daha öteye kayan bir gerçekliği var. Havuzun dibi sahnesi gibi, ama evet haklısınız. Yani olabildiğince yalın, olabildiğince vurucu ve belli bir noktaya, belli bir duyguya odaklanmadan o da olabildiğince büyük tutup sadece bir duygusal merhaleye erişmenin hikayesi olarak düşünülebilir.
0: Öyküde yetişkinlerin aslında hüznü hiçbir zaman doğrudan anlatılmamış. Çocuk anlatıcı yetişkinin acısını anlatmanın en güçlü yolu muydu bu öyküde?
1: Kesinlikle öyle, çünkü ya bu da aslında çocukken öğrenilmiş bir şey. Benim referans hani kaynaklarıma şöyle bakınca yakın zamanda yine Pıtırcı okudum ben. Pıtırcık serisi çok güzel bir seridir. Pıtırcık'ta da Pıtırcık annesiyle babasının tartışma sebeplerini anlayamıyor. Sadece ham bir duyguyu, mutsuzluğu anlayabiliyor. Söylenen bazı şeyleri anlayabiliyor ama çok havada şeyler bu ona göre. Dolayısıyla çocuğun anne veya babasının mutsuzluğuyla baş edebilmesi çok daha zor. Yani bir yetişkine göre tabii ki. Ve çok daha bir işlenmemiş bir durum var. Çocuğun zihniyle işleyemeyeceği bir durum var. Yani çocuğun olumsuz bir andan kurtulma çabası daha ilgimi çekiyor. O yüzden de çocuğun gözü.
0: Menekşe görgüsünde neredeyse hiçbir büyük olay yaşanmıyor ama öykü bittikten sonra uzun süre akılda kaldığını söyleyebilirim. Hafızayı belirleyen şey de bazen büyük olaylar değil, küçük karşılaşmalardır demek istemiş adeta öykü yazan konu. Şimdi tabii televizyon olsaydı Utku Yıldırım'ın mimiklerinin daha böyle farkına varırdınız, böyle sempatik kafa sallamalar. Şimdi radyo olunca zannediyorsunuz ki Utku Yıldırım cool bir şekilde sessiz beni dinliyor. Onayladığını söylemek isterim sevgili dinleyenler. Bir taraftan kameralar var. Üç farklı kamera var. Arkadaşlar ilginç detayları haberleştiriyorlar. Onu da Utku Yıldırım kameraları yeni gördü be. Ufak bir şok anı. Evet, yok, gayet her şey yolunda. Şimdi gelelim dönüşüm öyküsüne izninizle. Zaten hani herhalde belki son öykü olur ya da sondan bir önceki öykü olur. Başla ilk baktığımda akla hemen Kafka'nın geldiğini söyleyebilirim. Ancak burada dönüşen tek bir insan değil, burada da kent, dostluk ve zaman birlikte dönüşmüş oluyor. Öykünün merkezinde tütüncü dükkanında çalışan Mıgır vardır. Sabah erkenden dükkanını açar, eski dostu Ekrem'i beklerken hem mahallelinin hem de kendi hayatının değişimini düşünür. Yeni apartmanlar yükselmiş, eski yıkılmış, çocukluk arkadaşlarından Deli Cengiz akıl hastanesine düşmüş, Mıgır ise eşini kaybetmiş ve içine kapanmıştır. Mıgır'la Ekrem'in sohbeti ilerledikçe Cengiz'in yıllar içinde nasıl ruhsal olarak çöktüğü, mahallenin dönüşümüyle birlikte insanların da parçalandığı ortaya çıkıyor. Trafik kazası, tren yolu ve eski sokaklar zamanın geri döndürülemez akışını sürekli hatırlatıyor. Öykü yalnızca bireysel bir çöküşü değil, bir semtin hafızasının silinişini de bize anlatıyor.
1: Evet, özellikle orada bir, bu öyküde biraz sembol var. Mıgır'ın çalıştığı dükkanın karşısındaki apartmanın tepesinde müteahhit adına altın harflerle yazdırmış. Günün belli saatlerinde, sabah saatlerinde güneş ışığı ve vurduğu zaman müzünü çıkarırcasına geliyor o isimin parlaması, isimden yansıyan güneş ışığı. Bu bir sembollü. Bu aslında şey, değişimin yarattığı olumsuzluğu yansıtan bir şeydi. Dükkana müşterinin gelmemesi aynı şekilde ve daha sonra Ekrem gençlik zamanlarının anlatısı da, hikayeleri de açıkçası işlerin mahalle için ve o mahalleli için yolunda gitmediğini gösteren ayrıntılar ki daha sonra Mıgır'ın da ve Cengiz'in de akıl sağlıklarının pek yerinde olmadığını anlıyoruz açıkçası.
0: Dönüşen kim diye sorduğumuzda ilk cevap Mıgır. Asıl cevap mahalle, daha doğru cevapsa Türkiye diyebiliriz. Kent dönüşürken insanlar da kimliklerini kaybediyorlar. Bu arada hani kitap öykünün iddiası bu değil, yani hani Türkiye dönüşüyor değil, ama hani baktığımız zaman hani birçok dönüşüm Türkiye'nin her yerinde olduğu için bunu söyleyebiliriz. Cengiz aslında deli değildir. Değişime uyum sağlayamayan insandır. Konuğum onu hastalığından değil yalnızlık üzerinden anlatıyor. Bu hususta önemli.
1: Evet.
0: Mıgır pasif bir karakter gibi görünüyor. Oysa bütün öykü onun gözünden değişimin yasını tutuyor. Küçük yalı değiştikçe Mıgır da kendisini tanıyamaz oluyor. Tütüncü dükkanına baktığımız zaman bu dükkan yalnızca ticaret yapılan yer değil, mahallenin hafızası. Eski insanların birbirini hala ismiyle çağırabildiği son mekanlardan biri. Gelelim trafik kazasına. Kazanın öyküdeki işlevi yalnızca olay yaratmak değil, Mıgır ve Ekrem'i yeniden geçmişe döndürmek. Bir ses, bir görüntü eski bir yarayı açıyor. Konuğumun hafızayı tetikleme yönteminin bu olduğunu düşünüyorum. Kent eleştirisine baktığımız zaman yeni apartmanlar, eski evlerin yok oluşu, beton, ışık, trafik, bütün bunlar arka planda değil. Konuğum şehirleşmenin yalnızca mimari değil, insan ruhunu da değiştirdiğini bu öyküsünde anlatıyor. Dönüşüm aslında sizin kitabın en toplumsal öyküsüdür diyebilirim. Bunu sloganlaştırarak konuğumun yapmadığını ekleyeyim. Hiçbir yerde eski mahalle daha güzeldi demiyor. Bu anlamda bir slogan yok. Onun yerine iki yaşlı dostun konuşmasını izletiyor. Okur sonucu kendi çıkartıyor. Bu iyi öykücülüğün önemli özelliklerinden biridir zaten sevgili dinleyenler. Dönüşümde asıl değişen, o halde topu size bırakayım öyküyü değerlendirmek için. Çünkü konuğum da biraz sonra diyecek ki bu kadar anlattın, sen mi yazdın ben mi yazdım?
1: Çok güzel anlattınız, devam edin lütfen.
0: Mıgır mı dönüşen mahalle mi, yoksa okurun geçmişe bakış biçimi mi?
1: Okurun geçmişe bakış biçiminin değişmesini sağlayan üç bölüm var. Bir kaza, ikincisi yıkım, pardon ikiymiş, üç değil. yıkım için geldikleri zaman Cengiz'i çıkartıyor mahalleli bir çalışan, inşaat firması çalışanı. Cengiz o sırada yanında olduklarını hayal ettiği arkadaşlarına şimdi nereye gidelim diyor. Son bir şey daha diyor, onu söyleyemem şimdi.
0: Tabii.
1: Şimdi nereye gidelim diyor. Yani burada sadece değişen binalar ve mahalle değil. Şimdi işin ekonomik boyutu da var. Hatta sosyoekonomik boyutu. Çünkü orada bir yeni bir mahalle, aslında yeni bir tüketimi sürdürülmesi beklenen bir düzen geliyor. Binalar yenilendikçe hani sınıfsallık açısından düşünürsek orta alt sınıf oradan aslında tasfiye edilmiş oluyor ve kentin çeperlerine sürülmüş oluyor. O yüzden zaten karakter şimdi nereye gidelim diyor. Muhtemelen Çeperlere gideceksiniz. Başka çare yok. Oralarda barınamayacaksınız çünkü. Yani hem kenti yapan, mahalle yapan, hatta hafızasını ödünç verip de mekanı mekan yapan, o bilince sahip insanlar yollanıyor, gönderiliyor. Aynı zamanda zaten mahalle değişiyor ve yeni sahiplerine tahsis ediliyor. Dolayısıyla evet, en toplumsal öykü ama belki de karakterlerin de en acı çektikleri öykü bu olsa gerek. Çünkü yani işi kişisel kısma çekeceğim. Ben çok acı çekiyorum. Tuhaf kaçabilir ama yakın zamana kadar şöyle bir alışkanlığım vardı. Kentsel dönüşümüne girmiş binaların karkasları kaldığı zaman pencere şeyleri işte o çıkarılıyor, sadece beton kalıyor. Gidip oralara fotoğraflarını çekiyordum. Bütün katların değil, o kadar değil ama ilk katın girip çekiyordum. Beni çok üzen bir durum bu. Bir de bu şekilde yansıtmak istedim açıkçası.
0: Tabii ruhsal çöküş, özellikle değil mi, karakterlerin acı çektiği derken Deli Cengiz'in ruhsal çöküşüyle mahallenin aslında fiziksel dönüşümü bilinçli bir paralelde ilerliyor.
1: Evet, çok doğru. Mahalle dönüşmeye başladıkça zaten Kartal'a, orada Kartal bilinçli bir tercihti. Küçük Yalı'da barınacak yer kalmadıkça daha uzağa ve sonra daha da uzağa gitmeye başlıyor karakterler. Dolayısıyla evet, yani o akıl sağlığının kaybolması, mahallenin kaybolması, hepsi bir zamansallığa ve bir paralelliğe sahip, doğru.
0: Mıgır'ın hayatı boyunca aynı yolları yürümesi değişime karşı bir direnç olarak mı ele alınmalı, yoksa bir tutunma biçimi mi?
1: Yorum açık. Ben tutunma biçimi olarak düşünürdüm. Çünkü dükkan onun değil. Dükkanın bir çalışan olduğu bilgisi var. Ve muhtemelen de çok iyi bir geliri de yok. Dolayısıyla tutunabildiği yer orası olduğu için o alışkanlık devam ediyor. İşte Kant gibi Königsberg'de sürekli aynı yolu gidip geliyor da evinde hizmetçilere bin falan filan, öyle bir durum yok yani. Başka bir gerçeklik var burada. Ben ilk senaryo olduğunu düşünmeyi seviyorum.
0: Ekrem ve Mıgır'ın sohbetlerinde uzun sessizlikler olduğunu okuyoruz, görüyoruz. Sizce dostluğu kuran konuşmak mı, yoksa birlikte susabilmek midir? Bu kişisel bir soru tabii, tercihiniz.
1: Ben çok konuşmak yönünde yetenekli değilim. Ben susarak birlikte vakit geçirmeyi daha çok severim. Dolayısıyla aslında Mıgır'ın veya Cengiz'in, hangisi olduğu da yoruma açık, o dükkanda tek başına oturuyor olması, arkadaşı Ekrem'in hayalinde geliyor olması da manidar. Çünkü belli ki Cengiz veya Mıgır'da sadece bir anı, mekanı paylaşmayı seven karakter. Elden gelsin Mıgır veya karakterin adını unuttum şu an heyecandan. Övürü.
0: Şimdi Ekrem.
1: Evet.
0: Bu arada ben de unutacaktım az da ama ben de kopyacaktım Ekrem tabii. Konuştuğumuz öykülere baktığımız zaman aslında ilk bölümün temel omurgasını daha net konuşabiliriz. İkinci bölümü özellikle sessiz bırakacağım çünkü o kadar da öykülerin canını çıkarmak da istemiyorum. Okuyucu da, dinleyici de merak etsin diğer ikinci bölümdeki öyküleri okusun. Zaten ilk bölümündeki bütün öyküleri de ele almadık sevgili dinleyenler, onu da söyleyeyim. Yani çok derin konuştuk ama hepsinde şeyini çıkarmadık, yani hani canını çıkarmadık öykülerin programda. İlk konuştuğumuz öykülerde çocukluk, hafıza, mekan ve dönüşüm çok önemli bir rol oynamıştı. Bu kavramları konuğum nostalji üretmek için değil, insanların kimliğinin nerede kurulduğunu sorgulamak için kullanmıştı ki ilk bölümün sonunda okur yalnızca karakterleri değil, onların yaşadığı mahalleleri de kaybetmeye başlamış oluyor. Bu nedenle ikinci bölümdeki öyküler ilk bölümde kurulan hafıza evrenini daha sert ve toplumsal bir zemine taşımış oluyor. Öykülerinizde çocuk anlatıcılar olayları eksik biliyor. Özel bir tercih tabii ama okur daha fazlasını sezebiliyor. Haliyle çocuk bakışı size yetişkin gerçekliğini anlatmak için daha güçlü bir araç olarak gelmiş gibi görünüyor.
1: Evet, aslında tamamen köşeli teorik olarak hani sosyalliğin çözümlendiği bir anlatı evreninden çok çocuğun tam biçimleyemediği, ham bıraktığı, tamamlayamadığı bakış açısıyla olguları değerlendirme biçimi bana çözüme, hani sosyal hayata daha yakın, daha kolay sonuç verici bir yöntemmiş gibi geliyor. Ki yani çok hoş bir kitap vardı, Unutmanın El Kitabı olabilir, yani falan çıkmıştı. Orada çok büyük çatışmaların toplumsal, hatta ülkeler arası çok büyük çatışmaların unutmak yoluyla bitebileceğini hani anlatan çok önemli pasajlar vardı. Çocuk bu bu barış, bu huzur ortamını sağlamak için çok ideal bir bakışa sahip. O yüzden de tercihim ilk bölümde çocuk bakışını kullanmak oldu.
0: Bazı öykülerde bir dükkanın kapanması bir insanın ölümü kadar sarsıcı hissediliyor. Bunu söyleyebilirim. Bunun nedeninin ekonomik değil, kültürel bir kayıp olduğunu da ifade etmiş olalım. Öykülerinde şehir yalnızca yaşanan yer değil, karakterlerin psikolojisini biçimlendiren görünmez bir güç olarak karşımıza çıkıyor. Programa gelmeden önce bana gönderilen kitaplardan Cem Kartal'ın yazdığı Adem kitabına bir bakmak istiyorum kısaca, çünkü bir dakikadan daha az bir zamanımız kaldı. Merve'nin hayaliyle başlayan gezegenler arası seyahat projesi Türkiye, Rusya ve Almanya'nın katılımıyla gerçeğe dönüşüyor. İnsanlık başka bir gezegende Adem isimli yapay zekanın büyüttüğü çocuklarla yeni bir kapı aralıyor. Aradan geçen uzun yılların ardından Cengiz liderliğindeki ilk kafile Kut adı verilen gezegenden dünyaya geliyor. Herkes büyük bir mutlulukla onları karşılarken Adem'in yetiştirdiği Cengiz ve ona bağlı ordunun başka planları vardır. Adem Kidi yayınlarından çıkmış, Cem Kartal yazmış. Orkun Galolar'ın Zaten O Şarkıyı Ben Sana Yazmadım kitabını İnkılap yayınlarından görüyorum. Bu kitabı size hediye etmek istiyorum. İyi okumalar. Programın da sonuna geldik. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
1: Tekrardan söylemek istedim davetiniz için. Çok teşekkür ederim. Ederiz. Beni ağırladığınız için teşekkür ederim. Okurlara da güzel okumalar dilerim. Ne okursanız okuyun. Okuyun. Bu.
0: Peki. Utku Yıldırım'ın Uğul kitabını konuştuk sevgili dinleyenler. Adı gibi öykülerde derin öyküler, derin metinler. Ben hararetle öneriyorum Utku Yıldırım'ın öykü kitabını almanızı. Everest yayınlarından çıktı. Ve size de başarılar diliyorum. İnanıyorum ki bundan sonraki metinleriniz de size tıpkı 2024'te aldığınız Fakir Baykurt öykü ödülü gibi başka ödüller de getirecek. Yani amaç bu değil ama bu da insanı mutlu eden hoş bir enstantane.
1: Haklısınız, doğru. Çok teşekkür ederim. Devam edeceğim yazmaya. Tekrardan teşekkür ederim.
0: Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Pazar günleri 16-18 arasında Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı bitti.
2: Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nda. Gündem Dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı'nın tekrarını dinlediniz.
3: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
4: Gençlik bir rüzgar gibidir, aklınız bir karış havadadır. İşte böyle zamanlarda büyüklerin ağzından çıkan söz bellidir. Başında kavak yerleri esiyor. Bu deyimin ilham kaynağı ise doğanın ta kendisidir. İlkbaharda kabaklar arasında esen hafif rüzgar gibi gençlerin aklında da sürekli bir hareket, bir kararsızlık, bir hayalperestlik dolaşır. Gençler sorumluluktan uzaklaştığında aile büyükleri şöyle der: senin de başında kavak yeli esiyor. Günümüzde de hala duygularıyla değil aklıyla hareket etmeyen gençler için bu deyim kullanılır. Deyimler sadece kelime değil, kuşakların birbirine bıraktığı duygularındır. Bugün başında kavak yeli esmek deyiminin rüzgarına kapıldık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
5: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Bunu biliyor muydunuz? İnsanların yaklaşık %12'sinin rüyaları siyah beyaz renklerdedir. Televizyonların siyah beyaz olduğu 1900'lü yılların başındaysa bu oran %70'ler civarındaydı. Bu fark aslında insanların rüyaları renkli görüp görmediğiyle değil, rüyaları nasıl hatırladıkları ve hatırladıklarını nasıl ifade ettikleriyle ilgili. Bu nedenle daha önce siyah beyaz televizyon izlemiş insanlar rüyaları siyah beyaz hatırlama oranı daha yüksek. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki önemli kuş göç koridorlarından biri. Elektrik dağıtım şirketleri de milyonlarca kuşun kullandığı bu güzergahlarda kuş ölümlerini ve elektriklerindeki arızaları azaltmak için farklı önlemler alıyor. İlkbaharda kuzeydeki üreme alanlarına, sonbaharda ise Afrika'daki kışlama bölgelerine göç eden kuşlar Türkiye üzerinden geçiyor. Leylek, pelikan, kartal, akbaba ve şahin gibi geniş kanatlı türler Hatay'daki Belen Geçidi, Çoruh Vadisi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları gibi noktalarda yoğunlaşıyor. Elektrik dağıtım şirketleri göç yollarındaki risklere ve bölgedeki kuş türlerine göre hatların izolasyonu, güvenli yuva platformları, koruyucu ekipmanlar ve kuşların takibi gibi çalışmalar yürütüyor. Trakya Elektrik Dağıtım AŞ 2021'den bu yana yaklaşık 32,7 kilometrelik iletkende izolasyon çalışması başlattı. Bölgede 1096 özel leylek yuva platformu bulunuyor. Çalışmalar kapsamında 69 leylek ve 31 şah kartal halkalanırken 4 şah kartal ve 2 küçük akbaba GPS vericileriyle takibe alındı. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ise 6,5 milyondan fazla kuşun kullandığını bildirdiği göç rotasında 100'ün üzerinde yuva platformu oluşturdu. ADM Elektrik Dağıtım AŞ ile GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin çalışmaları kapsamında da göç yollarındaki elektrik direklerine yaklaşık 1200 yuva kuruldu. Bu yuvalar her yıl yaklaşık 10 bin leyleğe ev sahipliği yapıyor. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ Karadeniz'deki hizmet bölgesine yaklaşık 200 leylek evi yerleştirdi. Son 2 yılda kuş göç rotalarındaki elektrik hatlarının 23 kilometre civarındaki bölümünde izolasyon kaplaması yapıldı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ise Şanlıurfa Birecik'teki inakların bulunduğu bölgede riskli enerji hatlarının yaklaşık 2 kilometrelik bölümünü izole etti. Şirketin 6 ilde toplam 36 leylek yuva platformu bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Öğretim Görevlisi Doktor Ergün Bacak, Türkiye üzerinden her yıl 1 milyondan fazla leylek, 1 milyona yakın şahin ve yüz binlerce başka yırtıcı kuşun süzülerek göç ettiğini belirtti. Bacak'a göre küçük kuşların sayısı ise milyonlarla ifade ediliyor. Göçmen kuşların en önemli sorunlarından biri yaşam alanlarının kaybı. Özellikle leyleklerin dinlenmek veya yuva kurmak için elektrik direklerine yönelmesi, hatlara çarpma ve elektrik akımına kapılma riskini artırıyor. Bacak, direklerin çevresindeki 1-2 metrelik bölümün izolasyonunun bile yavru leyleklerin hayatta kalmasına katkı sağladığını belirtti. Ancak asıl ihtiyaç elektrik hatlarının daha kapsamlı biçimde izole edilmesi. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Arzu Gürsoy Ergen de izole edilen direklerde ve reflektör takılan hatlarda kuş ölümlerinin büyük oranda azaldığını söyledi. Ergen alınan önlemlerin aynı zamanda elektrik hatlarındaki arızaları da düşürdüğünü vurguladı. Uzmanlara göre iletken kabloların izole edilmesi, faz telleri arasındaki mesafenin artırılması, reflektörlerin kullanılması ve güvenli yuva platformlarının kurulması özellikle geniş kanatlı kuşların korunmasında önemli rol oynuyor. Uydu vericileri, GPS takibi ve kuş halkalama çalışmalarıyla elde edilen veriler de riskli bölgelerin belirlenmesini sağlıyor. Türkiye'nin önemli kuş göç yolları üzerindeki elektrik hatlarında izolasyon, güvenli yuva platformları ve koruyucu ekipmanlar yaygınlaştırılıyor. Uzmanlar bu önlemlerin hem kuşlarını hem de elektrik şebekesindeki arızaları azalttığını belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

0: Tarihte bugün.
1: Bazı futbolcular attıkları gollerle, bazıları kazandıkları kupalarla hatırlanır. Metin Oktay ise yalnızca başarıyla değil, formasına bağlılığı, rakiplerine duyduğu saygı ve milyonların gönlünde kurduğu tatla Türk futbolunun simge isimlerinden biri oldu. Ağları delen şutları, derbilerde yazdığı destanlar ve Galatasaray'a duyduğu büyük sevgi ona unutulmaz bir unvan kazandırdı. Taçsız Kral. Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay, takvimler 13 Eylül 1991'i gösterdiğinde henüz 55 yaşındayken hayata veda etti. Metin Oktay 2 Şubat 1936'da İzmir'de dünyaya geldi. Futbola 15 yaşında Damlacık Spor Kulübü'nde başladı. İlk takımında İzmir futbolunun sembol isimlerinden Sait Altınordu'ya duyduğu sevgi nedeniyle 8 numaralı formayı giydi. Bir yıl sonra Adnan Subari'nin futbolcu antrenör olarak görev yaptığı Yün Mensucu'da transfer oldu. Yeni formasıyla 14 gol atan genç futbolcu genç milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Tatsız Kral Ay Yıldızı formayı ilk kez 11 Nisan 1954'te Belçika karşısına giydi. Türkiye'nin 4-0 kazandığı maçta 2 gol birden attı. Aynı yıl İzmir Spor'a transfer olan Oktay 18 yaşındayken 17 golle gol krallığı yarışının zirvesine çıktı. İzmir Spor'da o sezonu mali lig şampiyonu olarak tamamladı.
2: Ataklar arka arkaya, işte 69. dakika vurdu Metin ve gol. Mustafa'nın ortası 69. dakikada Metin vurdu kafayı ve kaleciyi ters tarafa yatırdıktan sonra Galatasaray 1, Eskişehir Spor 0 oldu.
1: Metin Oktay'ın hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri 1955 yılında yaşandı. Galatasaray için yeni yetenekler arayan ve baba lakabıyla tanınan Gündüz Kılıç, genç golcüyü İzmir'de keşfetti. İstanbul'a döndüğünde sarı kırmızılı yöneticilere söylediği söz, Metin Oktay'ın nasıl bir yetenek olduğunun habercisiydi. Kulübü satın, Metin'i alın. Baba Gündüz, genç futbolcuyu bir otomobil karşılığında 5 yıllığına Galatasaray'a bağladı. Oktay, sarı kırmızılı formayı ilk kez 28 Ağustos 1955'te Beyoğlu Spor karşısında giydi. Galatasaray kariyerinin daha ilk maçında ağları havalandırarak yıllar boyunca sürecek gol yolculuğunun ilk adımını attı.
3: Metin arıyor canlı bir. Altın kapağı herkese sever. Üstünü nişan aldı.
1: Metin Oktay, Fenerbahçe ile oynanan bir derbide Türk futbol tarihinin en unutulmaz gollerinden birine imza attı. Türkiye'de profesyonel ligin ilk sezonu iki grup halinde düzenlenmişti. Kırmızı grubu Galatasaray, beyaz grubu ise Fenerbahçe lider tamamlamıştı. İlk şampiyonu belirleyecek final maçları Dolmabahçe Stadı'nda oynanacaktı. Tarihler 10 Haziran 1959'u gösteriyordu. Maçın 37. dakikasında Fenerbahçeli Naci Erdem'i geçen Metin Oktay, Manda lakaplı kaleci Özcan Arkoç'un koruduğu çok sert vurdu. Top ağları delerek dışarı çıktı. Karşılaşmanın Yugoslav hakemi Markoviç önce out kararı verdi. Ancak ağlar kontrol edildiğinde topun dışarıdan değil kalenin içinden geçtiği anlaşıldı ve gol geçerli sayıldı. 10 Haziran 1959 futbol tarihine ağları delen golün atıldığı gün olarak geçti.
3: Kalede Özcan var, vurdu Metin. Kaleye doğru gidiyor.
1: Metin Oktay 29

0: yanıt vermedi. Dönemin Fenerbahçe yöneticisi Müslüm Bağcılar bir araya geldiği Metin Oktay'a açık çek uzatarak istediği rakamı yazmasını söyledi. Ancak Metin Oktay bu teklifi de kendisine yakışan bir ifadeyle geri çevirdi. Bizi sevenleri üzmeyelim baba. Metin Oktay 18 Aralık 1960'ta İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir kez daha tarihe geçti. Galatasaray'ın rakibini 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada 4 gol birden atan Tatsız Kral derbilerin unutulmaz isimleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Türkiye'de sergilediği başarılı performans kısa sürede yurt dışında da ilgi gördü. Metin Oktay, Temmuz 1961'de İtalya'nın Palermo kulübüne transfer oldu. Palermo formasıyla ligde çıktığı 12 maçta 3 gol attı ve Haziran 1962'de yeniden Galatasaray'a döndü.
1: Futbol bir zeka oyunudur. Bazı açılar vardır. Futbolcu meleke kesbeder. Mesela ben antrenman bittikten sonra 500 tane, 1000 tane topa vururdum. Kalecinin en zayıf yeri elini kaldıramaz, çok hızlı süratli topa vurursanız veyahut ayağının dibidir. Bir de açılar vardır. Yani kalecinin hareket halini yakaladığım zaman vurduğum toplar hep gol olur.
0: Metin Oktay'ın şöhreti futbol sahalarıyla sınırlı kalmadı. Tatsız Kral 1965 yılında kendi hayatını konu alan Atıf Yılmaz'ın yönettiği aynı adlı filmde kendisini canlandırdı. Gönül Yazar, Ayten Gökçer, Ajda Pekkan ve Erol Taş gibi isimlerin rol aldığı film bir futbol efsanesinin hayatını daha aktif kariyeri devam ederken beyaz perdeye taşıdı. Galatasaray'ın unutulmaz kalecisi Turgay Şeren de filmde kendisini oynadı.
2: Ya ben ya Galatasaray.
3: Galatasaray o daha vefalı.
0: Metin Oktay futbolu 1969 yılı bıraktı. İstanbul'daki jübile maçında rakip olarak Fenerbahçe'yi seçti. Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın bu isteği bir şartla kabul etti. Metin Oktay karşılaşmada 10 dakikalığına da olsa sarı lacivertli formayı giyecekti. Metin Oktay'ın cevabı kısa ve anlamlıydı. Şeref duyarım. İnönü Stadı'nda oynanan jübile maçından önce Metin Oktay ile Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Can Bartu formalarını değiştirdi. 10 dakika boyunca Galatasaray efsanesi Metin Oktay sarı lacivertli, Fenerbahçe efsanesi Can Bartu ise sarı kırmızılı formayla kendi takımlarına karşı mücadele etti. Bu görüntü iki takım arasındaki ezeli rekabetin ötesine geçen dostluğun ve karşılıklı saygının simgelerinden biri oldu. Metin Oktay'ın ikinci jübilesi ise Göztepe ile oynanan karşılaşmada yapıldı.
4: Metin Oktay'a sarı kırmızı forma Can Bartu'ya gidiyor. 1969'da 60 yılı aşkın büyük rekabette dönüm noktalarından birisi. Sarı kırmızı formayla Can Bartu, sarı lacivert formayla Metin Oktay. Tribünlerde büyük alkış var. Kimileri şaşırıyor. Ne oluyor diyor. Birbirlerine şans diliyorlar ve Metin Oktay sarı lacivert formayla Fenerbahçe yarı sahasına geçerken Can Bartu sarı kırmızı formayla Galatasaray yarı sahasında.
0: Yaklaşık 15 yıl süren futbolculuk kariyerine çok sayıda başarı sığdıran Metin Oktay, 4'ü genç milli takım olmak üzere 40 kez Ay Yıldızı formayı giydi. A milli takımda 7 kez kaptanlık yaptı ve toplam 17 gol attı. Futbol hayatı boyunca kez gol kralı olan Tatsız Kral, lig tarihinde 217 gole ulaştı. Bu rekor 1988 yılı Tanju Çolak tarafından kırıldı. Metin Oktay 1962-1963 sezonunda 26 maçta attığı 38 golle bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu da kırdı. Bu rekor 1987-1987 sezonunda 39 gole ulaşan bir başka Galatasaraylı Tanju Çolak tarafından geçildi. Derbi maçlarındaki performansıyla da Türk futbolunda iz bırakan Oktay Fenerbahçe'ye 18, Beşiktaş'a ise 13 gol attı. Sarı kırmızılı formayla 2 İstanbul Profesyonel Ligi, 2 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
5: Atış yapıldı, Metin kafaya çıktı, vurdu ve gol. En 101. dakikada Metin'in sert kafa şutu 1-0 galip duruma yükseltti Galatasaraylıları.
0: Metin Oktay futbol kariyerini noktaladıktan hemen sonra 1969-1970 sezonunda Galatasaray teknik direktörü Tomislav Kaloperovic'in yardımcılığına getirildi. Sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gidilmesi üzerine görevinden ayrıldı. 1972-1973 sezonunun başında bu kez Bursaspor'u çalıştıran Kaloperovic'in yardımcısı oldu. Kaloperovic'in sezon ortasına görevinden ayrılmasının ardından Bursaspor'un teknik direktörlüğüne getirildi ve 1973 yılının sonuna kadar bu görevi sürdürdü. Daha sonraki yıllarda Galatasaray'da yöneticilik yapan Tatsız Kral çeşitli gazetelerde spor yazıları da kaleme aldı. Ve tarih 13 Eylül 1991. O gün Türk futbolu efsane isimlerinden birini kaybetti. Metin Oktay.

0: Ay, o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü çıkışında geçirdiği trafik kazası sonucu henüz 55 yaşındayken hayata veda etti. Duyulmasıyla yalnızca Galatasaraylılar değil, onu seyretmiş, gollerine tanıklık etmiş bütün futbol severler yasa boğuldu. Bir zamanlar attığı gollerle tribünleri ayağa kaldıran tatsız kralın ardından bu kez stadyumları derin bir sessizlik kapladı.
1: Metin futbolcuydu ve Metin bir de çok iyi insandı. Futbolcu olmak ya sadece yetmiyor, bile çok iyi insandı. Bir de genç çocuklara inanın aldığı paraları böyle dağıtırdı. Hepsine onların zevkle o paraları harcamaları için ne gerekiyorsa yapardı.
0: Bazı isimler hayatları sona erdiğinde unutulmaz. Bir kuşaktan diğerine aktarılan hikayelere dönüşür. Metin Oktay'da yalnızca yüzlerce golle değil, bağlılığı, sportmenliği, tevazusu ve rakiplerine duyduğu saygıyla Türk futbolunun ortak hafızasında yaşamaya devam etti. Onun adı önce Florya'daki, daha sonra Kemerburgaz'daki Galatasaray tesislerine verildi. Fakat tatsız kralın asıl mirası bir binanın tabelasında değil, ağları delen o şutta rakibinin formasını gururla giydiği jübile maçında ve bizi sevenleri üzmeyenin baba sözünde kaldı. Türk futbolunun tatsız kralı Metin Oktay'ı vefatının yıl dönümünde özlemle anıyoruz. Farklı konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Tarihte bugün. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Okul kantinlerinde yeni dönem 675 ürün logoyla raflara giriyor. Yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okul kantinlerinde yeni bir dönem başlıyor. Okul gıdası logosu uygulamasıyla şeker, tuz ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin öğrenciler tarafından daha kolay ayırt edilmesi hedefleniyor. İlk etapta 675 ürün logoyla kantin raflarına girecek. 2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında imzalanan protokolle gündeme gelen ancak çeşitli nedenlerle ertelenen uygulamanın yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Sistem özellikle ambalajlı ürünlerin belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılmasını ve öğrencilerin daha sağlıklı seçeneklere yönelmesini amaçlıyor. Uygulama milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında 17.956.523 öğrenci eğitim aldı. Aynı dönemde 1.187.409 öğretmen görev yaparken örgün eğitim kapsamında 74.040 okul hizmet verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, uygulamanın çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi açısından önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kaplan, çocukların yalnızca okulda değil, okul çevresindeki marketlerden de gıdaya ulaşabildiğine dikkat çekerek, ailelere de önemli görevler düştüğünü belirtti. Gıda okuryazarlığı bilincinin artırılması gerektiğini vurgulayan Kaplan, yeterli ve dengeli beslenmenin evde ve ailede başladığını ifade etti. Bakanlığın farklı ürünlere yönelik çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. İçme sütlerinde şeker miktarının düşürülmesi ve yapay aroma vericiler yerine doğal aroma vericilerinin kullanılması için yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Tam buğday unlu ekmek kampanyasının ise Konya'nın ardından önümüzdeki günlerde 81 il ve tüm kamu kurumlarında uygulanması planlanıyor. Peki okul kantinlerinde hangi ürünler öne çıkacak? Okul gıdası logosu kapsamında mevsimine uygun taze meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler, en fazla 30 gramlık kuru meyve ve tuzsuz kuru yemiş porsiyonlarıyla en fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu seçenekler arasında yer alıyor. Süt, yoğurt, ayran, peynir çeşitleri, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar da listede bulunuyor. Bazı ürünlerin ise okul ortamındaki erişiminin sınırlandırılması hedefleniyor. Enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında değerlendirilmiyor. Türk Böbrek Vakfı diyetisyeni Gökçe Efe Aydın da çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesinin meyve suyu tüketimine göre daha doğru bir tercih olduğunu belirtti. Kuru yemiş ve kurularda ise 30 gramlık porsiyon kontrolünün önemine dikkat çekildi. Çocukların evden götürdüğü beslenme çantalarında kuru meyve, tuzsuz kuru yemiş, süt, tam buğday ekmeğiyle hazırlanmış peynirli sandviç, ayran, ev yapımı köfte ve taze meyve gibi seçeneklerin tercih edilebileceği ifade edildi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erkse, uygulamanın yalnızca kantinlerde hangi ürünlerin satılacağıyla sınırlı olmadığını belirterek, çocuklukta kazanılan beslenme alışkanlıklarının gelecekteki sağlık açısından belirleyici olduğuna dikkat çekti. Aşırı tuz ve şeker tüketimi, sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamın obezite, hipertansiyon, diyabet ve böbrek sağlığı açısından risk oluşturduğu vurgulandı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanan okul gıdası logosu uygulamasında ilk etapta 675 ürün kantin raflarına girecek. Şeker, tuz ve yağ oranları belirlenen kriterlere uygun ürünlerin logoyla ayırt edilmesi, öğrencilerin daha sağlıklı gıdalara yönlendirilmesi hedefleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Bilim insanları, geçmişte yaşamış olabilecek dünya dışı teknolojik uygarlıklardan kalan mikroskopik parçacıkların ay yüzeyinde bulunabileceğini düşünüyor. SETI Enstitüsü ve Birkbeck College, London Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü çalışmada bu tür uygarlıkların zamanla aşina yapılarından kopan parçaların uzayda yayılmış ve bir bölümünün Ay'a ulaşmış olabileceği öne sürüldü. Araştırmacılar, bu ihtimali test etmek için Ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği yeni bir görev önerdi. Çalışmanın henüz hakem değerlendirmesi aşamasında olduğu belirtildi. Araştırmanın başındaki Lewis Pinault, galaksimizde geçmişte herhangi bir teknolojik uygarlık yaşadıysa, bu uygarlıklara ait parçacıkların bir miktarının Ay'a ulaşmış olmasının makul bir varsayım olduğunu söyledi. Ekip, mikro beynindeki ve yaklaşık bir bakteri büyüklüğündeki varsayımsal kalıntılara, bu fikri 1990'larda ortaya atan Ukraynalı araştırmacı Alexey Arkhipov'a atıfla Arkhipov parçacıkları adını verdi. Bilim insanları ayrıca dünya dışı uygarlıkların gözetleme veya başka görevler amacıyla göndermiş olabileceği mikroskopik otonom makinelerin de bulunabileceğini değerlendirdi. Bu varsayımsal nesnelere ise 1960'larda otonom uzaylı sondaları fikrini ortaya atan fizikçi Ronald Bracewell'ın adı verilerek Bracewell parçacıkları denildi. Araştırmacılar, söz konusu parçaların galaksi boyunca nasıl yayılabileceğini modelledi ve bazı parçacıkların zaman içinde Güneş sistemiyle kesişebileceğini hesapladı. Ay'ın atmosferinin bulunmaması ve yüzeyindeki malzemenin uzun süre korunabilmesi nedeniyle bu kalıntıların burada iz bırakmış olabileceği düşünülüyor. Hipotezi test etmek amacıyla araştırmacılar, Ay yüzeyinden yaklaşık 1 metreküp toprağın inceleneceği bir görev önerdi. Özel cihazlarla toprakta metal ve başka yapay maddelerin aranması planlanıyor. Ancak araştırmacıların karşı karşıya olduğu önemli bir sorun bulunuyor. Ay'a onlarca yıl boyunca çok sayıda insan yapımı uzay aracı çarptı. Bu nedenle bulunabilecek yapay parçacıkların dünya dışı uygarlıklara değil, insanlığın eski uzay görevlerine ait olma ihtimali yüksek. Bir parçacığın dünya kaynaklı mı yoksa dünya dışı mı olduğunu belirlemek için kimyasal parmak izinin analiz edilmesi gerekecek. Araştırmacılar, Ay toprağında doğrulanmış tek bir dünya dışı teknolojik iz bulunmasının bile yaşamın dünya dışına var olduğuna dair son derece önemli bir kanıt olabileceğini belirtiyor. Bilim insanları, dünya dışı uygarlıklara ait olabilecek mikroskopik parçacıkların Ay yüzeyinde bulunabileceği ihtimalini araştırmak için Ay'a yeni bir görev gönderilmesini önerdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Radyo Spor, anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Türk Eğitim Sen, okullarda ve okul çevresinde yaşanan akran zorbalığıyla sonu karışan çocuklara ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan programda çalışmanın sonuçlarını aktardı. Geylan, öğretmenlerin %83,7'sinin görev yaptığı okulda akran zorbalığına tanık olduğunu, mağdur öğrencilerin yaklaşık 1/4'ünün ise yaşadıklarını kimse paylaşmadığını söyledi. Okullarda rehberlik hizmetlerinin ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunan Geylan şunları söyledi.
2: Hocam yeni öğretim yılına, eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Yani durum evet. Nedir? Yani bir de pek şöyle etrafımıza baktığımızda çok şikayet var. Çocuklar evlerinden uzak okullara yerleşiyor. Ciddi bir taşıma ücreti, servis ücretiyle karşı karşıya veliler. Evet, zaten evet. Çok kitaplar, şunlar bunlar, okula girmenin masrafı çok büyük. Nedir manzara sizin tespit ettiğiniz?
3: Abi öncelikle ben okul öncesi 1. ve 5. sınıflar uyum haftasında başladı biliyorsunuz. Ve evet, okul başı evet. Yaptılar. 14 Eylül'de de bütün öğrencilerimiz inşallah sınıflarla, öğretmenlerle, okullarla buluşuyorlar. Ben bütün öğrencilerimize evet. Başarılı bir eğitim, öğretim yılı diliyorum. Bütün meslektaşlarıma kadar diliyorum. Hepsine şimdi verecekleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum Mesut Bey. Tabii eğitim toplumun her kesimini bir şekilde ilgilenen bir alan. İşte takdir ederseniz Türkiye sanırım ilk orta öğreniminde 18 milyon öğrenciyle herhalde dünyadaki birçok ülkeden daha fazla nüfusa sahip bir ülke. Dolayısıyla sorunlar da var.
2: Evet, evet.
3: Sorunlar da var. En büyük sorunlar işte sizin de girişte duyurusunu yaptığınız gibi okullarda yaşanan işte akran zorbalığıdır, efendim madde bağımlılığıdır, suça karışan çocuklar meselesi gibi problemimiz var. Biliyorsunuz geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında Maraş'ta çok acı bir hadiseyle karşı karşıya kaldık. Kısmet Bey hatırlarsınız.
2: Evet, evet.
3: Körpecik yavrularımızı kaybettik yani. Zaten sanırım okulda şiddet, öğretmene şiddet, öğrenciye şiddet herhalde sıradan adli üçüncü sayma haberleri seviyesine çıktı. Gün geçmiyor ki biz haber bültenlerinde değil mi? Yani benzer hadiselere rast gelmeyelim. Çok üzücü, içimizi acıtıyor. Biz de Türkiye'nin olarak bir fotoğraf çekelim istedik İsmet Bey. Öğretmenlerimizin gözünden nasıl görünüyor, durum nedir, tablo nedir, onun fotoğrafını çekelim. Öğretmenlerimiz ne istiyor? Bu tür hadiselerin önlenmesi noktasında hangi tedbirin alınmasını öngörüyorlar. Bunları ortaya koyalım istedik ve 2296 öğretmenimizin iştirak ettiği bir anket gerçekleştirdik. Evet. Gerçekten anket sonuçları gösteriyor ki durum vehamet boyutunda ve ibadetin alınması elzem. Bakın öğretmenlerimiz diyor ki okullarımızdaki en yaygın, en başarılı sorunların başında akran zorbalığı geliyor diyor Hüseyin Bey. 49.2'si öğretmenlerimizin, ankette katılan öğretmenlerimizin %49.2'si görev yaptığı okulda kısmen akran zorbalığına şahit olduğunu, %34.5'i ise açık bir biçimde akran zorbalığına şahit olduğunu, muhatap olduğunu, yani toplamda kısmen ya da açık bir şekilde ben akran zorbalığına şahit oluyorum, tespit ediyorum, görüyorum diye öğretmenlerimiz oranı ne kadar biliyor musunuz? Toplamda %83.7. Bu çok ciddi bir problemle, tabii ki bu çok ciddi problemle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor İsmet Bey.
2: Hocam akran zorbalığı derken neyi kastediyorsunuz? Dinleyicilerimize biraz aktarabilir misiniz?
3: Öğrencilerin, çocuklarımızın birbirleri üzerindeki baskı, dayatma, zorlama, mobbing davranışlarını kastediyoruz. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Öğrencilerimiz, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimizin sadece %26.6'sı böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldıklarında durumu öğretmenleriyle, okul idaresiyle, rehberlik seviyesiyle ya da aileyle paylaşıyor. Yani büyük bir çoğunluğu da öğrencilerimiz, yani zorbalığa maruz kalan öğrencilerimiz büyük bir çoğunluğu da %75'e yakın da bu durumdan ebeveynlerini ya da okul idaresini, öğretmenlerini haberdar etmiyorlar. Bu da ciddi problemdir.
2: Korkudan mı yapıyorlar bu işi? Korkudan mı söylemiyorlar?
3: Tabii ki. Arkadaş baskısı, akran baskısı ve korku duygusuyla bunu paylaşmıyorlar ve içlerinde yaşıyorlar. Bu durumun çocuklarımızın psikolojisinde olacağı tahribatı, travmayı düşünebiliyor musunuz? Bu da bir problemdir. Şunu sorduk öğretmenlerimize, peki bu akran zorbalığı daha ziyade genelde nerede yaşanıyor? En fazla oran %37.2 ile okul bahçesi diyorlar. Yani ortak alanlarda öğrencilerimiz akran zorbalığına maruz kalıyor.
2: Okul bahçesi bunu,
3: evet, evet, okul bahçesi. Bunun sırasıyla %19.5 sınıf, %16 ile, ki çok önemlidir, sosyal medya, sanal medya, %14.7 de okul dışı ortamlarda akran zorbalığına maruz kaldıklarını itiraf etmiş öğretmenlerimiz, çocuklarımız. Biz şunu da sorduk öğretmenlerimize. Peki okulunuzda suça karışan çocukların varlığına şahit misiniz? Bakın bu da çok dikkat çekici sonuç. Öğretmenlerimizin %23.9'u görev yaptığı okulda bir şekilde suça karışan çocuk bulunduğunu ifade ediyor. Ki son zamanlarda biliyorsunuz bu çok ciddi bir nedir. Hatta biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda mecliste bir ceza kanunu düzenleme yapıldı, biliyorsunuz mecliste bir konuyla alakalı. Öğretmenlerimiz de bu sorunun vehamet derecesi olduğunu aslında %23.9 oranla ortaya koyuyorlar. Yine suça karışan çocuklarımız okula devam ediyorsa, okulun rehberlik birimi tarafından bu öğrencilere yönelik bireysel rehabilitasyon çalışması yapılıyor mu diye sormuşuz öğretmenlerimize. %53.3 evet, daha ilginç, %16.7 hayır cevabını vermiş. Yani suça karışan çocuklarla alakalı öğretmenlerimiz diyor ki %16.7 herhangi bir bireysel desteğe, bir rehabilitasyona tabi kılınmıyor. Peki buradaki temel problem de şu İsmet Bey, okullarındaki rehberlik servislerin, rehberlik donanımının yetersizliğini nedendir, sonucudur bu. Bakın şu anda bizim mevzuatımıza göre her 300 öğrenciye bir rehber normu düşüyor. Bu çok yetersiz ki biz yıllardır sendik olarak şunu öneriyoruz. Her 100 öğrenciye bir psikolojik danışman normu düşecek şekilde rehberlik normlarının güncellemesi talebini dile getiriyoruz. Ki bu çok önemli. Bunu çok önemsiyoruz ki zaten anketin diğer bölümünden de buna öğretmenlerimiz vurgu yapıyor zaten. Yani rehberlik servislerini, biz rehberlik hizmetini etkin ve belirli kullanacağız ki hadiseler olmadan bunun tedbirini alalım. Yani çocuklarımız, öğrencilerimiz arasında suça meyilli olan, madde bağımlısı olan, psikolojik sorunu olan ya da sorunlu aile ortamında yetişen çocuklarımızı önce tespit edip, teşhis edip ve onları bir rehabilitasyon sürecine tabi kılacağız ki rehberlik hizmetlerimiz vesilesiyle, marifetiyle hadiseler patlak vermesin. Bunu öğretmenlerimiz çok önemli gündeme getirmişler. Bir de öğretmenlerimiz değerlendirmelerinde şiddet ve suça yönelmenin nedenleri ne de bulup yapmışlar İsmet Bey.
2: Asıl önemli olan bu galiba. O çok önemli.
3: De burada çok doğru, çok ilginç ve dikkatlerinizi yoğunlaşması gereken bir sonuç ortaya çıkmış. Çünkü öğretmenlerimiz en güçlü vurgumuz diyor, ebeveyn ilgisizliği ve sanal medya kullanmanın yeterince denetlenmemesi diyor. İşte de çok önemli.
2: Evet, sosyal medya kullanmanın denetlenmesi değil.
3: Tabii ki. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bu Maraş'taki hadisenin faili olan çocuğumuzun WhatsApp'taki profil fotoğrafı neydi? Hatırlar mısın bilmiyorum.
2: Evet,
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde okul katliamını yapan, affedersin, sapın fotoğrafı bu çocuğumuzun. Evet. WhatsApp'ta çocukta
2: bu fotoğrafı. Babadan emniyet müdürü, emniyet görevlisiydi yani, müdürüydü.
3: Tabii ki anne eğitimde, babasının anne öğretmen. Tabii anne öğretmen, baba emniyet müdürü, ama işte çocukların sanal medya sürecini yeterli anlamda takip etmediği, denetlemediği ya da kısıtlamadığı noktada bakın çocuklarımız dijital dünyada nerelere savruluyorlar. Dolayısıyla öğretmenlerimiz buna önemli vurgu yapıyorlar. Şiddet ve suç önlemenin en önemli nedenlerin başında diyor öğretmenlerimiz, ebeveyn bilgisizliği ve sanal medya kullanımının yeterli denetlememesi diyor. Buna %85.9 oranında öğretmenlerimiz bunu en önemli unsur olarak vurguluyorlar. Tabii
2: çok önemli.
3: Çocuklarımızı şiddete yönelmesindeki faktörleri sıralamış öğretmenlerimiz anket çalışmamızda. Birinci sırada çeteleşme ve riskli gruplarla ilişkiler tespit ortaya koymuş öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızın, biliyorsunuz çeteleşme zaten toplumumuzda sorun. Yani son yıllarda çok arttı, biliyorsunuz. Evet. Özellikle 18 yaş altı çocuklarımızın çeteler tarafından ya da riskli gruplar tarafından kullanılması, istismar edilmesi, biliyorsunuz. Aslında şu anda toplumsal bir sorun.
2: Evet.
3: Öğretmenlerimiz bu tespiti yapıyor.
4: Yeni dalga, yani bu çocukların kullanılması yeni bir dalga olarak karşımıza,
3: evet,
4: çıkıyor.
3: Evet. İşte onun için öğretmenlerimiz şiddete yönelik etki faktörlerin başında çeteleşme ve çocuklarımızın riskli gruplar işleri diyor. İkinci sırada dijital içerikler ve sanal medya kullanımını dile getirmiş öğretmenlerimiz. Biraz önce ifade ettiğim gibi, yani çocuklarımız dijital dünyada savruluyorlar. Bu Maraş hadisesi olduğunda İsmet Bey, ben çoğunluğun basın aşamasında, okulun çoğunluğun basın aşamasında şunu söylemiştim. Bu sadece basit bir okulda şiddet hadisesi değildir. Bu bir dijital terördür. Dijital terördür ve çocuklarımız dijital terörün adeta dijital askeri haline getiriliyor. Buna mutlaka başta kamyonet evet. olmak üzere okul öğretmenlerimiz, okullarımız ve özellikle önemli ailelerimiz mutlaka bu konuya yoğunlaşmalı diye bir çağrıda bulunmuştum. Bir diğer unsur da arkadaş çevresi ve akran baskısı diyor öğretmenlerimiz. Yani çocuklarımızı suça, şiddete, akran zorbalığına sevk eden unsurların bir diğer diğeri de sağlıksız arkadaş çevresi ve akran baskısı. Bir diğer önemli husus dışlanmışlık ve zayıf aidiyet hissi. Bu aidiyet hem okul aidiyet hem aidiyet İsmet Bey. Dolayısıyla çocuklarımızın gerek aile ilişkileri, gerek arkadaş ilişkileri, gerek okulla ilişkileri çocuklarımızın tabii ki çok doğal olarak davranış kalıplarını, davranış şekillerini duruyor. Bu noktada da öğretmenimiz ailelere bir çağrıda bulunuyor. Bir de öğretmenimizin önemli vurgu yaptığı husus İsmet Bey, okul aile işbirliğinin yetersizliğine vurgu yapıyor öğretmenlerimiz.
4: Evet,
3: bir
4: evet.
3: zaman
4: o
3: zaman
4: çok
3: bir çağrı
4: önemli,
3: yaparız. Evet. Şimdi ailemiz şöyle düşünmemeli. Ben evet sabah geliyorum, okulun kapısında çocuğumu bırakıyorum. Evet sorunum bitti. Hayır, bitmiyor. Aile çocuğuyla, çocuğun eğitim süreciyle, psikolojik gelişimiyle, alışkanlıklarıyla, mobilleriyle vesaire her türlü süreçle alakalı sorumluluk almak ve bu çocuğun takibini yapmak durumunda. Öğretmenimiz buna düzenli vurgu yapıyor İsmet Bey.
4: Hocam bir şey soracağım. Evet. Ben de öğretmen okulu mezunuyum. Bize ve ilk bir sürede öğretmenlik yaptım. Okullarda, ilkokullarda ruhsal dosyalar vardı eskiden. Bu ruhsal dosyalarda öğretmen çocukla ilgili gözlemlerini not tutardı. Hatta bu ruhsal dosyalar çocuk ortaokula gittiği zaman ortaokul yönetimi ilkokuldan isterdi. Yani çocukların bazı zafiyetleri varsa bunları çözme noktasında o ruhsal dosyalar son derece önemliydi. Hele öğretmen çok dikkatliyse çok çok verimli sonuçlar alındığını biliyorum. Evet. Bununla ilgili bir şey yapılamaz mı?
3: Hayır, bunu öğretmenlerimiz zaten takip ediyor. Hatta şunu söyleyeyim, bakın Maraş örneğine yine dönmek istiyorum. Bu Maraş'taki fail çocuğumuzla alakalı okulumuzun rehberlik servisinin 13 kaydı var sistemde.
4: Evet.
3: Ama
4: evet.
3: ailenin tavrı, babanın kendi nüfusunu kullanmasının evet. nedeniyle çocuk tedavi süreciyle alakalı, rehabilitasyon süreciyle alakalı gerekli işleme yapamamış. Zaten biraz önce rehberlik servislerinin etkin ve verimli işlevsel kullanmasına kastettiğim buydu.
4: Evet, evet.
3: Gerekirse bu tür durumlarda aile inisiyatifine bırakmadan VSN kamu tarafından tedbir alınmalı. Yoksa öğretmenlerimiz zaten üstüne düşen evet, zaten evet. yapıyoruz. Tabii ki.
4: Şunun için söylüyorum bunu. Şimdi birkaç gün önce bir takım velilerle oturduk. Ben de merak ettim tabii. Yani İster'de öğretmen okulu mezunuyum da biraz o eğitimi aldığım için. Dedim ya nedir okullardaki durum falan diye. Ya şöyle bir ifade kullandı, böyle içim acıdı. Eskiden çocuklarımızı kötü alışkanlıkları okulda önlenirdi. Şimdi okullarda kötü alışkanlıklar edinmeye başladılar diye bir ifade kullandılar.
3: Ama bunun da altında yatan neden nedir biliyor musunuz? Öğretmenin saygınlığının evet. itibarını rencide edilmiş olmaktır. Bakın önce bizim evet, toplumumuz evet. biraz rigid bir ifade olacak ama çocuğunu okula getirirken nasıl bir yaklaşımla okula gelirdi? Ey öğretmenim, ey okul, benim evladım, benim canımın parçası, bundan sonra etsi senin kendi benim derdi. Şimdi bu evet. okul arkadaş güveni, teslimiyeti, itibar saygınlığı ifadesiydi. Şu anda
4: evet.
3: bu davranış yok. Yani öğretmenlerimizin çocuklarla, öğrencilerle alakalı herhangi bir tasarrufunda, değerlendirmesinde ya da telkinde, tavsiyesinde bir kere ilk başta ebeveynlerden tepki geliyor. Anladın mı? Yani öğretmen tabiriyle okulu bağlı durumda şu anda. Öğrenme sürecinde öğretmenin etkisini artırmadığımız müddetçe, öğretmenin okulda sanata sözünü kıymetli kılmadığımız müddetçe ve bunun da velilerimiz tarafından kabul görmediği müddetçe bir sorunun üstesine giremeyiz İsmet Bey. Benim temel sorun bu. Biz anketimizde onu da söyledik. Madde kullanımı da sorguladık. İsmet Bey, bakın bu da çok acıdır. Öğretmenlerimiz, ankete katılan öğretmenlerimizin %38'i ara sıra nadiren de olsa madde kullanımına şahit oluyoruz diyor. Bakın şu an toplumumuzun, eşlerimizin hatta çocuklarımızın neredeyse ilkokuldan diye madde kullanımı diyorsunuz. En önemli problem. Hatta öğretmenlerimizin %13.1'i diyor ki biz öğrencilerimizin okula kesici ve delici aletle geldiğine şahit oluyoruz diyor. Bakın burada okul giriş çıkışlarının denetim altına alınması, güvenlik tedbirlerinin ne kadar önemli olduğunu bu çok bariz şekilde gösteriyor. Hatırlarsınız Maraş'ta o çocuğumuz sırt çantasında 5 tane silah, 9 şarjör mermiyle okula gelmişti. Dolayısıyla bu noktada da okul güvenliği, okul giriş çıkışlarının denetim altına alınması, yeterli güvenlik personel tahsis edilmesi bu tedbirler de önem arz ediyor. Şu bu ankette öğretmenlerimiz şiddetli akran zorbalığının önüne yönelik destek mekanizmalarını da dile getirmişler. Size onunla da paylaşmak istiyorum. Öğretmenlerimiz diyor ki risk grubundaki öğrencilerin düzenli psikolojik destek almasının mutlaka sağlanmalı diyor. Akran zorbalığını önleme yönelik eğitimlerin artırması gerektiğini dile getiriyor öğretmenlerimiz. Psikolojik danışman sayısının yani rehber öğretmen normunun mutlaka artırmasının %80.2 oranında dile getirmişler. Biraz önce ifade etmiştim şu an 300 öğrenci biz rehber öğretmen normunda diyoruz. Bunu mutlaka asgari her 100 öğrenci bir rehber normu düşecek şekilde güncellemesi öğretmeni dile getiriyorlar. Yani yeterli rehber hizmetinin servisini sağlamasını talep ediyorlar. Bir de şu çok önemli bakın İsmet Bey. Yani şiddeti, efendim akran zorbalığını, işte kötü alışkanlıkları, madde bağımlı başta olmak üzere önleyici ne gibi etkinler yapılmasının noktasında soru sormuşuz. Diyor ki öğretmenlerimiz spor faaliyetleri, bakın spor faaliyetleri, sosyal etkinlikler çok önemli diyor. Öğretmenlerimiz %86'sı spor faaliyetlerinin, %81.4'ü sosyal etkinliklerin öğrencilerimizin sosyalleşmesi, ve kötü alışkanlıklar sevgini engellemesi noktasında etkin bir unsur olduğunu dile getirmiş. Bunun yanı sıra tabii ki sosyal etkinliğine yanı sıra bireysel birtek, biraz önce ifade ettiğim gibi soru danışmaları ve hizmetlerin de mutlaka etkili şekilde efendim hizmete sunulmasını öğrenmemiz sunulması halinde şiddet ve akran zorbalığının önleneceği bir destek mekanizması olarak gözünü ifade ediyor İsmet Bey. Tabii Milletin Bakanlığı'nın da yapması gerekenler bu noktada İsmet Bey. Birincisi evet. Okul güvenliği. Okul güvenliği o da sağlanmalı.
4: Hocam o güvenlikte geçtiğimiz günlerde Maraş'tan sonra ben İçişleri Bakanlığı işte bakanlıklar toplantı yaptı apar topar. İşte okulun içine polis sokma,

0: Bir ikinci önem, önemli husus, öğretmenlerimizin önemli vurguladığı husus, disiplin yönetmeliklerinin mutlaka güncellemesi, masaya yatırılması. Sınıf geçme yönetmeliklerinin mutlaka masaya yatırılması. Şu an öğrenci, ben ne yaparsa efendim kardeşim, ben artık okulum, sınıfımı geçiyorum, okulu bitiriyorum algısına, anlayışına sahip. Disiplin yönetmeliklerin önleyici tedbirleri ve hadiseler vuku bulduğunda caydırıcı müeyyideler itibari şekilde mutlaka güncellenmeli. Sınıf geçme yönetmeliği mutlaka mutlaka ele alınmalı. Başarı gösteren öğrenciler sınıf tekrar yapabileceğini bilmeli. İfade ettiğim gibi bu tedbirler alınması noktasında çok hızlı, çok ileri hareket etmek lazım. Yoksa durum şu anda vehamet seviyesinde. Bir şöyle durum da işte, bu çocuklar biz sağlıklı bir eğitim ortamında yetiştirmezsek, bakın 15 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra bu çocuklarımız ebeveyn olacaklar, aile olacaklar, anne olacaklar, baba olacaklar. Yani evet, bu nokta tedbir alınmazsa biz 20 sene sonra şu an karşı karşıya kaldığımız tablonun çok daha ötesinde acı durumlarla, yani toplum olarak karşı karşıya kalacağız. Ben son olarak ailelere tekrar çağrıda bulunuyorum, ebeveynlerimize. Bakın ey ailelerimiz, ey bebeklerimiz, şundan emin olun. Okullarımız aslında çocuklarımız için, diğer sosyal alanlarla mukayese ettiğimiz zaman çocuklarımız için en güvenli ortamlardır. Hiç şundan emin olun, şundan şüphetmeyin diyorum. Öğretmen en az sizin kadar sizin çocuğunuzu seviyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuza kıymet veriyor. En az sizin kadar sizin çocuğunuzun geleceğinin kaygısını taşıyor. Dolayısıyla öğretmenin itibarı, öğretmenin saygınlığı aslında öğretmenin meselesi değil. Sizin toplum meselesi diyorum. Ve bu noktada bütün ebeveynlerden, ailelerden odur ki öğretmene karşı tavırlarında, söylemlerinde, tutumlarında hem muhatap olurken hem gıyabında lütfen dikkat etsinler. Çünkü ailelerin, anne babaların öğretmene karşı tutum ve söylemleri aslında çocuğumuzun, öğrencilerimizin öğretmene ve okula karşı yaklaşımlarını tayin ediyor İsmet Bey. Bunu çok önemsediğimi ifade etmek istiyorum.
1: Evet, evet. Şimdi hocam, acaba araştırmada şöyle bir şey çıktı mı? Şimdi bizim televizyonlarda diziler var. En çok izlenen diziler. Şimdi bu dizilerde böyle bir mafyayı özendiren, hatta mafyayı kahramanlaştıran.
0: Hiç tartışılmaz. Bunun
1: etkisi var mı?
0: Ya o diziler, televizyon programları, dijital medya içerikleri, dijital oyun portalları, dijital iletişim portalları, o çağ nüfusundaki çocuklar için adeta bir örnek oluyor, idol oluyor. Dolayısıyla bu yayınlar mutlaka sıkı bir denetim altına alınması lazım. Bunlar asla müsaade edilmesi lazım. Bir şey hatırlar mısınız? Bu Maraş olayından önce, bir gün önce Siverek'te benzer bir hadise yaşanmıştı.
1: Evet evet, bir de Siverek olayı vardı. Urfa Siverek.
0: Bir öğrenci, 12 öğrenci, senin de tüfekle. Bakın ikisinin de görüntüde sosyal medyaya yansımıştı. Neredeyse birebir kopyası olayın.
1: Evet, şekli.
0: Yani bunlar birini örnek alıyor. Adeta idolleştiriyor çocukların o çağın nüfusunda. Onun için hem sanal medyanın hem televizyonların yayınlarının mutlaka sıkı bir denetim altında, takip altında, kontrol altında alınması lazım.
1: Evet. Evet. Hocam bir de şeyi konuşsak. Yani bizim gençliğimizde, bizim çocukluğumuzda bizim eğitim masraflarımız babamızın gelirinin, aylık gelirinin %1'i bile değildi. Şu anda öyle bir noktaya geldi ki, yani ailede birisinin, iki kişi çalışıyorsa birisinin maaşı neredeyse eğitime gidiyor. O da tek çocuğun eğitimine.
0: Bu
1: nasıl çözülecek?
0: Hayat pahalı şu anda efendim, ciddi problem. Bir de eğitimde özellikle bir kısım özel sektörün marifetler nedeniyle diyeyim, tabiri ise ticarileşti İsmet Bey. Ticarileşti. İşte siz programın girişinde bahsettiniz, taşıma ücretlerinden bahsettiniz. Yani öyle fahiş fiyatlar var ki, yani bir memur ailesinin bu taşıma ücretlerini ödeyebilmesi çok zorlayıcı bir durum. Bunlar mutlaka kamu yönetimi tarafından kontrol altına alınması lazım, takip edilmesi lazım. Gerçi limitler belirleniyor ama bu limitler bir şekilde arkadan dolanarak, tabiri caizse bypass ediliyor. Bunlara müsaade edilmesi lazım. Eğitim giderleri şu anda çocuğu okuyan aileler için ciddi bir gider kalemi.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Keylan, Türk Eğitim Sen'in okullarda ve okul çevresinde yaşanan akran zorbalığıyla suça karışan çocuklara ilişkin öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerini almak amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarını aktardı. Zorbalığa maruz kalan öğrencilerin büyük çoğunluğunun sessiz kaldığını ifade eden Keylan, öğretmenlerin %83,7'sinin görev yaptığı okulda akran zorbalığına tanık olduğunu bildirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda yürütülen kazılarda coğrafi işaretli Havran Siyah İncir'in M.Ö. 6300 yılına tarihlenen kalıntıları bulundu. Havran'ın İnönü Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kocaçaltepe'nin İnboğazı mevkisinde bulunan Andık Mağarası, 1949 yılında Profesör Doktor Kılıç Kökten tarafından keşfedildi. Mağaradaki kazı çalışmaları Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Derya Yalçıklı başkanlığındaki ekip tarafından yürütülüyor. Kazı ekibi arazi aracıyla Kocaçaltepe'ye ulaştıktan sonra sularını eşeğe yükleyerek yaklaşık 500 metre uzaklıktaki mağaraya yürüyor. 59 metre derinliğe sahip ve birçok galeriden oluşan mağarada geçmişin izleri titizlikle araştırılıyor. Kazılarda çok sayıda seramik kapla, taş ve kemikten yapılmış aletler bulundu. Mağara duvarında ayrıca bir dağ zirvesi ve leopar figürünün yer aldığı resim tespit edildi. Kazı başkanı Profesör Doktor Derya Yalçıklı, mağaranın asıl olarak M.Ö. 6700 yıllardan sonra kullanılmaya başlandığını söyledi. Mağaranın giriş bölümünün hem depolama hem de ritüel amacıyla kullanıldığı, kullanımının daha çok erken Tunç Çağı'nda başlayarak geç Tunç Çağı'nın ortalarına kadar sürdüğü belirtildi. Bu sürecin M.Ö. 3000 ortalarına kadar uzandığı, mağaranın Bizans döneminde de kısa sürelerde kullanıldığı saptandı. Bu yılki kazılarda yaşam birimleri, tabanlar, günlük kullanılan kaplar, öğütme taşlarıyla kemik ve taştan yapılmış kesici aletlere ulaşıldı. Yalçıklı mağarada bir konutta yapılan taban düzenlemesine benzer izlerin, seramiğin kullanılmadığı dönemlere ait katmanlardan bulunan hem bölge hem de Anadolu arkeolojisi açısından önemli olduğunu belirtti. Kazıların dikkat çeken bulgularından biri ise Havran Siyah İncir'ine ait karbonlaşmış kalıntılar oldu. İncir kalıntılarının TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan karbon 14 testinde M.Ö. 6300 yılına tarihlendiği belirlendi. Yalçıklı, incirlerin çok iyi korunduğunu ve sayılarının oldukça fazla olduğunu söyledi. Kalıntıların bir kenara yığılmış ve depolanmış halde bulunduğunu belirten Yalçıklı, bunun incirin Neolitik dönemde beslenmede kullanılan meyvelerden biri olduğunu gösterdiğini ifade etti. Aynı tabaklarda arpa ve buğday gibi başka ürünlerin kalıntılarına da ulaşıldı. Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda bulunan Havran Siyah İnciri kalıntılarının karbon 14 testine göre M.Ö. 6300 yılına ait olduğu tespit edildi. Bulgular coğrafi işaretli Havran Siyah İnciri'nin bölgede Neolitik dönemden beri var olduğunu ortaya koydu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: Avrupa ülkeleri ve Türkiye'yi kapsayan barınma araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı. Eurostat verilerine göre Türkiye'deki kiracıların %34,4'ü aylık gelirinin en az %40'ını barınmaya harcıyor. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse iki katına ulaşıyor. Uluslararası standartlarda hane gelirinin %40'ından fazlasının konut giderlerine ayrılması aşırı barınma maliyeti yükü olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de kiracıların 1/3'ünden fazlasının bu sınırı aşması, kira giderlerinin hane bütçesi üzerindeki baskısını gözler önüne serdi. AB ülkelerinde aynı oran ortalama %18,6 seviyesinde. Türkiye'deki %34,4'lük oran ise AB ortalamasının yaklaşık 2 katına denk geliyor. Kıta genelindeki uçurumu derinleştiren istatistiklerde zirveye yerleşen ülkelerin başında Balkanlar ve Doğu Avrupa geliyor. Kuzey Makedonya %80,1 ile kıtada kiracıların en ağır bedeli ödediği ülke konumunda bulunuyor. Avrupa Birliği üyeleri arasında ise Romanya %56 ile zirvede. Karadağ'da kiracıların %39,6'sı, Hollanda'da %39,5'i, Macaristan'da %38,4'ü, Birleşik Krallık'ta %37,7'si ve Estonya'da %37'si kazancının neredeyse yarısını ev sahibine devrediyor. Türkiye hemen ardından %34,4 ile gelirken Sırbistan %33,3 ve Bulgaristan %31,7 ile listenin üst basamaklarında sıralanıyor. Ekonomik istikrarı yüksek Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise kiracıların üzerindeki mali baskı oldukça hafif kalıyor. Finlandiya %12,3 ile Avrupa'da kiracıların gelirini en az barınmaya kaptırdığı ülke unvanını elinde tutuyor. Almanya'da kiracıların sadece %13,2'si bu sınıra takılırken, Polonya %14,4, Avusturya %14,5 ve Slovakya %16,8 seviyesinde kalıyor. Letonya'da %18,1, İsveç'te %18,4 ve Fransa'da %18,7 olarak ölçülen oranlar AB ortalamasının yakınında toplanıyor. Slovenya %19,7 ve Hırvatistan %19,8 ile %20 barajının altında kalarak vatandaşını koruyor. Akdeniz ve Batı Avrupa havzasında yer alan diğer ülkelerde ise oranlar dengeli bir seyir izliyor. Arnavutluk'ta %21,8, İtalya'da %22,3, İsviçre'de %22,8 ve Norveç'te %23 seviyesindeki kiracılar bu yükü taşıyor. Danimarka %23,6, İrlanda %24, İzlanda %25,1 ve Belçika %25,4 oranında yer alıyor. Güney Avrupa'da Çekya ve Yunanistan %26, İspanya %26,8, Portekiz %27,2 ve Litvanya %27,4 ile kazancının büyük kısmını konuta aktarıyor. Bölgesel dağılımda Kosova sınır hattındaki oran %26,7 olarak haritaya yansırken tüm bu veriler kıtadaki refah ayrışmasını belgeliyor. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, Eurostat tarafından paylaşılan 2025 yılı barınma verilerine göre, Türkiye'de kiracıların %34,4'ü gelirinin en az %40'ını konuta ayırırken, AB ortalaması %18,6'da kaldı. Buna göre Türkiye'de her 3 kiracıdan biri maaşını doğrudan ev sahibine veriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni dönem ekonomik krizle birlikte cep yakarak geldi. Çocuğu okula başlayan bir velinin masrafları harcaması gereken miktar her yeni eğitim öğretim döneminde zamlarla birlikte giderek artıyor. Kalemden deftere, okul çantasından forma fiyatlarına kadar neredeyse her kalemde ciddi artış yaşanıyor. Servis ve yemek ücretlerindeki yükseliş de tabloya eklenince aileler için okula başlamak adeta ikinci bir bütçe gerektiriyor. Peki bugün okula başlamanın maliyeti ne kadar, geçen yıl ne kadardı? Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz yeni eğitim döneminde okula başlamanın maliyetini sizler için araştırdı. Eğitim İş Sendikası'nın verilerine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul ihtiyaçları için yapılan harcamalar okul öncesi öğrencisi için 9 bin lira, ilkokul öğrencisi için 11 bin lira, ortaokul öğrencisi için 13 bin lira, lise öğrencisi içinse 14 bin lira hesaplanmıştı. 2024 yılında ise bu fiyat ilkokul öğrencisi için 19 bin lirayı aşmıştı. 2025 yılında okula başlama maliyeti önceki yıla göre %108 oranında artmıştı. Bugün bir öğrencinin birinci sınıfa başlarken gerekli temel ihtiyaçlarını hesapladığımızda yalnızca kırtasiye masrafları minimum 6.363 lira tutuyor. Okul kıyafetleri ise ayakkabı ve mont dahil 7.500 lirayı aşıyor. Kısa ve uzun mesafe servis ücretleri sadece son bir yılda ortalama %25,49 zamlandı. Bu yıl kısa mesafe servis ücreti yıllık 42 bin lirayı aşarken uzun mesafe servis ücreti 55.296 lira oldu. Kırtasiye masrafları, servis ücretleri ve okul kıyafeti fiyatlarını topladığımızda bir öğrencinin okula başlama maliyeti bugün 60 bin lirayı aşıyor. Bir önceki yılsa bu rakam 30 bin lirayı buluyordu. Eğitim iş verilerine göre 2025-2026 döneminde ilkokul öğrenciler için beslenme çantasının maliyeti aylık yaklaşık 2155 liraydı. Bu yılsa kısa mesafe servis kullanan bir ilkokul öğrencisinin beslenme hariç okula başlama maliyeti 64.457 lira. Eğer uzun mesafe servis kullanılacaksa bu fiyat 77.559 liraya çıkıyor. Beslenme de dahil edildiğinde bir ilkokul öğrencisinin minimum masrafla okula başlama maliyeti 66.753 lira oluyor. Artan eğitim masrafları enflasyon artışı karşısında düşen alım gücüyle birlikte gittikçe daha büyük bir sorun haline geliyor. Türkiye'de okula başlama maliyeti asgari ücreti çoktan aşmış durumda. Çocuğu okula giden asgari ücretli bir veli dönem başında belirlenen toplam harcamanın en az 49.484 lira altında kalıyor. En düşük kamu emekçisi geliri uzun mesafe servis kullanan öğrenciler için toplam başlangıç maliyetinin en az 7.335 lira altında kalıyor. En düşük emekli maaşıyla başlangıç maliyeti arasındaki farka bakıldığında ise gelir harcama tutarının en az 54.007 lira altında kalıyor. Okul kantinlerinde ise fiyatlar %50'nin üzerinde artmış durumda. Bir öğrenci her gün tost ve ayran yese bile günde 115 lira ödemesi gerekiyor. Bu da ayda 2.300 liraya denk geliyor. Milyonlarca aile okula gönderdiği çocuğunun beslenme çantasını nasıl dolduracağını düşünürken kantin fiyatları son bir yılda ortalama %35,35 zamlandı. Üstelik bu besinler bir çocuğun günlük alması gereken doğru kalori miktarını karşılamıyor. Bu durumda sağlıklı bir beslenme de mümkün olmuyor. Okul çantasının kira aksamasın, faturalar çıksın derken ayın sonu gelmiyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı zamlarla başladı. Kırtasiye, kıyafet, servis ve beslenme masrafları bir araya geldiğinde bir ilkokul öğrencisinin okula başlama maliyeti 66.753 liraya kadar çıkıyor. Artan eğitim giderleri milyonlarca ailenin bütçesini zorluyor. Radyo Sputnik editörü İlknur Karadeniz bir öğrencinin okula başlama maliyetini araştırdı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
0: 3-4-3 dizilişi. 3-4-3 dizilişi futbol sahasında hem de kendi merkezde üstünü kurmak isteyen takımların kullandığı modern ve agresif bir yapı sunar. Bu sistemde 3 stoper, 4 orta saha oyuncusu, bunlardan ikisi genellikle kanat bek, 2 kenar hücumcu ve 1 santrafor bulunur. Bu dizilişin güzelliği sadece oyuncuların durduğu yerden değil, sürekli hareket halinde olmasından kaynaklanır. 3-4-3 statik değil, akışkan bir sistemdir. Bu nedenle oyuncuların bireysel yetenekleri kadar sistemin iç dinamiklerine uyum sağlamaları da çok önemlidir. Bu dizilişte geride 3 stoper görev yapar. Genellikle ortadaki stoper topa daha iyi hakim olan, oyunu geriden kurabilen bir oyuncudur. Sağ ve sol stoperler gerektiğinde bek gibi açılarak savunmaya genişlik kazandırır. Bu üçlü özellikle kanat beklerin ileri çıktığı alanlarda savunmayı sabit ve dengeli tutmakla görevlidir. Orta sahada yer alan 4 oyuncudan ikisi merkezde oynar. Bu merkez orta saha ikilisi, biri defansif yönü güçlü, diğeri toptan veya ileriye çıkabilen box to box tarzında olur. Bu oyuncular oyunun dengesini sağlar. Ancak en kritik görev kanat beklerdedir. Bu oyuncular sahada adeta iki kişilik oynamak zorundadır. Hem hücumda çizgiyi inerler hem de top rakipteyken savunmaya dönerler. Bu rol çok fazla dayanıklılık, sürat ve taktik zeka ister. Günümüz futbolunun en zorlu pozisyonlarından biri olarak kabul edilir. Hücum hattındaysa 3 oyuncu yer alır. 2 kenar forvet ve 1 merkez santrafor. Bu üçlü klasik 4-3-3'teki gibi çizgiye dayalı oynamaz. Kanat forvetler genellikle içe kat eden, ters ayakla oynayan, doğrudan golü düşünen oyunculardır. Yani biri sol kanattaysa sağ ayaklı, diğeri sağdaysa sol ayaklı olur. Bu yapı ceza sahasına çok daha fazla oyuncu sokulmasını sağlar. Merkez santraforsa sadece gol atmakla değil, bu ikilinin koşularına alan yaratmakla da görevlidir. Bu rolü oynayan oyuncunun hem fiziksel olarak güçlü hem de teknik kapasitesi yüksek olması gerekir. Bu sistemin en büyük avantajı sahayı hem enine hem boyuna çok iyi kullanmasıdır. Kanatlar sürekli açık olduğu için rakip savunma genişler. Bu da orta alanda boşluklar doğurur. Aynı zamanda hücumda beşli bir hat oluşturulabilir. İki kanat bek, iki kenar forvet ve bir santraforla birlikte rakip ceza sahasında baskı kurmak çok daha kolay olur. Bu savunma sayesinde savunma arkası daha güvenlidir ve merkezdeki ikili rakip orta sahaya karşı direnç sağlar. Ancak bu sistemin zayıf yönleri de vardır. Özellikle kanat bekler iyi değilse veya yorulursa savunmanın kenarlarında büyük boşluklar oluşur. Bu diziliş çok koşan, çok organize olan takımlar içindir. Eğer oyuncular senkronize değilse savunmadan hücuma geçerken kopukluk yaşanabilir. Ayrıca merkezde iki kişiyle oynamanın getirdiği bir dezavantaj da vardır. Rakip üçlü veya dörtlü orta sahaya sahipse o bölgede sayı dezavantajı yaşanabilir. Bu sistemin başarılı uygulamalarına baktığımızda Thomas Tuchel'in Chelsea'si akla gelen ilk örneklerden biridir. 2021'de Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan bu takım 3-4-3'ü savunma disiplinine girerek büyük başarı kazandı. Reece James ve Ben Chilwell gibi atletik kanat beklerle birlikte savunmada üçlü yapı her zaman dengeli kaldı. Hücumdaysa Havertz, Werner ve Mount gibi oyuncularla içeriği kat eden dinamik bir üçlü oluşturuldu. Bir başka örnek Antonio Conte'nin Tottenham ve Inter takımlarıdır. Conte, 3-4-3'ü pres gücü yüksek, hızlı geçiş yapan bir yapı olarak kullandı. Özellikle Inter'de Araf Hakimi ve Ivan Perisic gibi kanat beklerle birlikte bu sistem hem ofansif hem defansif olarak çok işlevsel hale geldi. Türkiye'de bu sistem dönem dönem kullanılsa da istikrarlı bir örnek olarak Okan Buruk'un Başakşehir'i gösterilebilir. Özellikle Avrupa kupalarında bu sistemle hem savunma güvenliği hem de hücum genişliği sağlayan yapılarla başarı arandı. Sonuç olarak 3-4-3 dizilişi sahada hem genişlik yaratır hem presi kolaylaştırır hem de hücumda sayı artışı sağlar. Ancak bu sistemin tıkır tıkır işlemesi tüm oyuncuların görevini eksiksiz yerine getirmesine bağlıdır. En küçük bir aksama dizilişin dengesini bozar. Ama doğru uygulandığında rakip takımı hem enlemesine hem de boylamasına parçalayabilen çok güçlü bir yapıya dönüşür. Futbolun ansiklopedisinde bugün modern futbolun en teknik ama aynı zamanda en fiziksel sistemlerinden biri olan 3-4-3 sistemini anlattık. Yeni anlatımlarla yeni programlarda görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: ...1921 yazı. Anadolu'nun bağrında, Sakarya kıyılarında milletin kaderi yeniden yazılmak üzereydi. Yüzyıllardır gerileyen Türk ordusu artık Ankara kapılarında düşmanla karşı karşıya gelmişti. Yunan ordusu, İngilizlerin de teşvikiyle Anadolu'yu işgal etmek, Türk milletini Serb Anlaşması'nın dar kalıplarına mahkum etmek istiyordu. Ancak Türk milleti için bu savaş yalnızca bir muharebe değil, bağımsızlığın son savunmasıydı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, milletin hafızasına kazınan o tarihi emrini verdi. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Bu emir yalnızca askerler için değil, cephe gerisindeki kadın, çocuk, yaşlı, bütün millet için verilmişti. Sakarya Meydan Muharebesi, Türk tarihine bir ölüm kalım savaşı olarak geçti. O yüzden Sakarya yalnızca bir cephe değil, milletin yeniden doğduğu yerdir. Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde gerileyen Türk ordusu, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti. Bu çekilme, mecliste ve halk arasında büyük bir moral bozukluğu yarattı. Ankara'nın düşme ihtimali konuşuluyor, hatta meclisin Kayseri'yi taşıması tartışılıyordu. Bu kritik günlerde 5 Ağustos 1921'de çıkarılan kanunla Mustafa Kemal Paşa'ya olağanüstü yetkiler verilerek başkomutanlık görevi verildi. O da derhal tekalif-i milliye emirlerini yayınlayarak milletin tüm kaynaklarını seferber etti. Her ev bir çift çorabını, bir parça yiyeceğini, elindeki malzemeyi orduya verdi. Halkın fedakarlığı sayesinde yokluk içindeki ordu yeniden nefes aldı. Halkın fedakarlığı ordunun nefesi oldu. 23 Ağustos 1921'de Yunan ordusu Sakarya boyunca taarruza geçti. Yaklaşık 100 kilometrelik cephede başlayan savaş, tarihe 22 gün 22 gece süren en uzun meydan muharebelerinden biri olarak geçti. Türk ordusu sayı ve silah bakımından zayıftı. Yunan ordusunda 121 asker, binlerce makineli tüfek ve yüzlerce top vardı. Türk ordusundaysa 96 bin asker, daha az mühimmat ve neredeyse hiç yedek yoktu. Buna rağmen Türk milleti topyekün direniş gösterdi. Savaş boyunca Türk birlikleri zaman zaman geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak Mustafa Kemal'in tarihi emriyle geri çekilen her birlik ilk tutunabildiği noktada yeniden savaşa girdi. Açılan gedikler gece gündüz yapılan yürüyüşte kapatıldı. Her yeni gelen birlik ertesi gün bir çelik duvar gibi düşmanın karşısına dikildi. Her şehit vatan toprağına kazınan bir mühür oldu. Yunan ordusu 23 ila 30 Ağustos arasında bütün gücüyle Türk mevzilerini zorladı ancak Türk ordusunu kuşatmayı başaramadı. 6 Eylül'e kadar süren taarruzlar sonuç vermedi. Bunun üzerine Yunan ordusu Haymana yönünden Ankara'ya ilerlemeyi denedi fakat bu da başarısızlıkla sonuçlandı. 10 Eylül'de Türk ordusu genel karşı taarruza geçti. Günlerce süren çarpışmaların ardından Yunan ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. 13 Eylül 1921'de Sakarya Nehri'nin doğusunda tek bir Yunan askeri kalmadı. Bu büyük zafer Anadolu'nun kalbi Ankara düşman tehdidinden kurtarıldı. Sakarya'da yalnızca düşman değil, esaretin zincirleri de kırıldı.

0: Türk ordusu 1683 Viyana bozgunundan beri süren geri çekilişi Sakarya'da durdurdu. Bu zaferle birlikte Türk tarafı artık savunmadan taarruza geçti. Yunan ordusu stratejik saldırı yapma gücünü kaybetti ve savunmaya çekildi. Büyük taarruz için hazırlık süreci başladı. Savaşın bilançosu ağırdı. Türk ordusu 5713 şehit, 18480 yaralı, 828 esir ve 14268 kayıp verdi. Yunan ordusu ise 3758 ölü, 18955 yaralı ve yüzlerce kayıpla Sakarya'dan çekildi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin dönüm noktalarından biri olan Doğa Tepe'nin alınışı yalnızca askeri değil, edebi hafızamızda da derin izler bıraktı. Halide Edip adı var, bu olayı bizzat tanıklık etti ve savaşın hemen ardından kaleme aldığı Doğa Tepe mensuresini 15 Eylül tarihini atarak yazdı. Metin 18 Eylül 1921'de yayınlandı. Halide Edip yazısında savaş alanı manzaralarını ve askeri hareketleri bir sinema şeridi gibi gözler önüne serdi. Onun kaleminden çıkan satırlar Sakarya'nın ruhunu gelecek nesillere taşıdı.
1: Önümüzde bir ova, karşımızda çepçevre, müdevver, sarı, kızıl, mor ve dumanlı dağlar. En garbında sarı, iki yüksek tepeli bir dağ. İşte Doğa Tepe ve biz ona hücum ediyoruz.
0: Yazar, Türk askerinin ruh halini şu sözlerle ölümsüzleştirdi.
1: Türk askerinin hepsinin kalbinde bir battal gazi hücum ediyor.
0: Halide Edip yalnızca bu yazısıyla değil, daha sonra kaleme aldığı Ateşten Gömlek, Dağa Çıkan Kurt ve Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserlerinde de Sakarya Savaşı'nı tasvir etti. Onun tanıklıkları hem tarihi bir belge hem de milli mücadele ruhunu aktaran edebi bir miras oldu. Doğa Tepe yalnızca bir tepe değil, Türk edebiyatında da bir destan oldu. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları yalnızca bir askeri zaferle sınırlı kalmadı. Bu savaş hem Türkiye'nin iç politikasında hem de uluslararası arenada büyük etkiler doğurdu. Mustafa Kemal Paşa 9 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal rütbesi ve Gazi unvanıyla onurlandırıldı. Bu hem Mustafa Kemal'in hem de ordunun prestijine en üst seviyeye taşıdı. İtalya işgal ettiği bölgeleri boşaltma kararı aldı. 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Anlaşması'yla doğu sınırı kesinleşti. 20 Ekim 1921'de Fransa ile Ankara Anlaşması imzalandı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası alanda resmen tanındı. İngiltere ise elindeki Türk esirlerini serbest bıraktı. Uluslararası boyutta ise Sakarya Zaferi, Serv Anlaşması'nı fiilen geçersiz hale getiren bir dönüm noktası oldu. İtilaf devletlerinin Yunanistan'a duyduğu güven sarsıldı, Anadolu'daki direnişin başarısı kabul edilmek zorunda kalındı. Böylece Türk Kurtuluş Savaşı'nın seyrinde yeni bir dönem başladı. Büyük taarruz ve Lozan'a giden yol Sakarya'da açıldı. Dünya Sakarya'da Anadolu'nun küllerinden yeniden doğduğunu gördü.

0: Sakarya yalnızca bir muharebe değil, Türk tarihinin dönüm noktasıydı. Yüzyıllardır geri çekilen millet Sakarya kıyılarında dur dedi. O gün Türk askeri yalnız düşmanı değil, esareti de Sakarya'nın sularına gömdü. Bu zafer bağımsızlığın yeniden doğuşunun işaretiydi. Sakarya'da atılan her adım büyük taarruzun ve cumhuriyetin yolunu açtı. Ve Sakarya Türk milletine şunu aykırdı. Bağımsızlık bizim kaderimiz değil, tercihimizdir. Türk milleti asla boyun eğmeyecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Tarihte bugün. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Almanya için Alternatif Partisi'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinde %43,8 oyla birinci olmasını değerlendirdi. Partinin yükselişinin arkasındaki ekonomik ve siyasi nedenlere dikkat çeken Gökçe, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Alman sanayine etkilerini, ülkede büyüyen NATO karşıtlığını ve Avrupa'daki liderlik krizini anlattı.
2: Nasıl değerlendirdiniz Almanya'daki durumu, seçimi, son seçimi?
3: Sayın dinleyicilerimize şunu belirtmekte fayda var. Almanya eyaletlere göre yönetiliyor ve her eyaletin meclisi ve başbakanı var. Bir de federal devletin başbakanı var, ona da şanselye deniyor. Saksonya'da yapılan bu seçimlerde AfD başa geldi. AfD çok yüksek bir oy aldı. Ama tek başına iktidar olabilir mi? Sanmıyoruz çünkü mutlaka bir koalisyon yapılması lazım ama AfD'nin adayı muhtemelen Saksonya başkanı olacak.
2: İlk defa oluyor. Almanya'da evet. İlk kez bir başbakanlık alacaklar.
3: Evet, ilk kez olacak ve oylarını arttırdı. Şimdi sağ parti olarak nitelendiriliyor. Şimdi Almanya gibi bir ülkede özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra hızlı bir şekilde refah düzeylerinde bir azalma oldu. Şimdi tabii bizdeki ya da bir başka ülkedeki azalmayla onlardaki azalmayı kıyasladığımızda onların az olduğunu görebilirsiniz ama bu insanlar buna alışık olmadığı için onlara çok fazla geliyor. Mesela Volkswagen grubu geçtiğimiz yıl sanırım 60 bin işçi çıkardı. Şimdi bu çok önemli bir durum.
2: 3 fabrikasını da kapatmışlar hocam. Yeni anlaşma yapmışlar. Savunma sanayide bir fabrikada savunma sanayi füze parçaları üreteceklermiş.
3: Şimdi bakın bu füze parçaları üretilecek savunma sanayine yani silah sanayine diyelim yatırım yapıyor. Bu da tam da Amerika'nın istediği bir şey. Çünkü %2'den %5'e çıkarın demişti. Evet. Şuna değinmek istiyorum. Yani bu adam, bu toplum savaşsız bir toplum. Savaşları istemeyen işte askeri bile doğru düzgün olmayan savunma sanayi oldukça yani silah altındaki asker sayısı az olan bir toplum. Her şeyi toplumun refahı için harcamış. Ama Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktığı ana itibaren bu da topluma olumsuz yönde yansıdı. Hem ekonomiye hem de dolayısıyla topluma. Şimdi AfD'nin propagandasına baktığımızda mesela bu savaşın bitmesini istiyor. Rusya ile iyi ilişkiler istiyor. Almanya sanayinin gelişmesinde ucuz Rus gazına bağlılığı belirtiliyor. Bakın adamların propagandalarında bu var parti programında. Almanya'nın sanayinin gelişmesinde, bugüne bu seviyeye gelmesinde Rus gazının enerjisini desteği, onun bağlılığı vurgulanıyor adeta. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda böyle bir propagandayla toplumun karşısına çıkıyor. Daha farklı şey var. Mesela göçmen karşıtlığından bahsediliyor. Niteliksiz göçmenlerden ilgili bazı açıklamaları var. Şimdi peki Alman toplumunun tehdit eden nedir? Refah seviyesini tehdit eden husus nedir? Birincisi dediğimiz gibi aşırı derecede göç alıyor. Ukrayna'dan geliyor, işte Suriye'den geliyor, başka yerden geliyor. Bu göç o toplumu tehdit ediyor. Şimdi alışık olmadığınız bir ortam. Tamam şöyle diyelim. Almanya göç çok fazla göç aldı ama ihtiyacı için almıştı ve onlar da bir şekilde kendi toplumuna entegre etti. Mesela Türkler de çok yoğun bir şekilde orada yaşıyor hepimiz biliyoruz. Ama son göçmenler toplumun refahını tehdit eder hale gelmeye başladı. Bir de
2: asalaklar diyorlar hocam. Asalaklar evet. Diyorlar bir kısmına. Mesela Türklere bir itirazları yok gördüğüm kadarıyla. Romenlere bir itirazları yok. Yani orada üretime katılanlara bir itirazları yok. Benim gördüğüm evet. Kadarıyla açıklamalarını izlediğimizde Ukraynalılar, Afganlar ve Suriyelilerle ilgili bir sorun var.
3: Evet.
2: Onlara şimdi, da asalaklar deniyor.
3: Hatta şu anda bu seçimlerde o bölgede eyalette Türk partiye destek verdiği söyleniyor. Bazı Türklerine oy verdiği söyleniyor.
2: Türklerin desteklediği partide birincisi SPD yani Sosyal Demokratlar, ikincisi de AfD olmuş. Yani AfD oranı giderek artıyor. Öyle de bir durum var.
3: Şimdi bize şunu gösteriyor. Bir, Türklerin entegre olduğunu gösteriyor. İki, orada yaşayan Türklerin de AfD'nin politikalarını benimsediğini gösteriyor. Bu oyları veriyor. Mesela göçmen karşıtlığının söyleminin Türkler üzerinde fazla da etki etmediği gözüküyor. Mesela ben bu yıl Nisan ayında Bremen'e gitmiştim. Bremen meclisini gördüm. Biliyorsunuz orada en küçük eyaletlerden evet. bir tanesi Bremen. Orada Türk milletvekilleri var. Yani 2-3 tane evet. Türk milletvekili oturduk. Konuştuk, sohbet ettik. Temsil edilebiliyor Türkler orada meclislerde. Evet. Dolayısıyla böyle bir toplum var. Türkler olduğunu görüyorsunuz Alman toplumuna. Ama kimliklerini de kaybetmediğini görüyorsunuz. O da ayrı bir konu. Çok önemli bir evet. bence. Ama Türklerin de destek vermesi AFD'nin yükselmesine sebepti. Çünkü göçmen konumundaki bir toplumun desteğini alıyor. Bu da izlediği politikaların yapmış olduğu propagandanın da karşılık bulduğunu gösteriyor. Barış istediğini evet. gösteriyor. Almanya'nın refahı için silahın olmaması gerektiğini söylüyor.
2: Şimdi ben AFD'nin hangi politikalar savunduğunu biraz çalıştım, madde madde çıkardım kabaca. İsterseniz bir şey sıralayayım, ona göre sizin görüşlerinizle şey yapalım. Şimdi AFD'nin çıkmayı gündeme getiriyor. Euro'yu bırakıp marka dönme vaadi var. Rusya ile normalleşme, yaptırımları kaldırma vaadi var. Doğalgaz boru hatlarının Kuzey Akım 2 dahil yeniden açmayı gündeme getiriyorlar. Ukrayna'ya desteği kesmeyi savunuyorlar. Bu savaş bizim savaşımız değil diyorlar. Ukrayna AB ve NATO dışı kalsın diyorlar. Almanya-İran savaşına katılmasın diyorlar. Asya ile ilişkileri güçlendirelim diyorlar. Aileyi savunuyorlar. LGBT'ye karşı çıkıyorlar. Yani ana çerçeve bu. Ne dersiniz?
3: Şimdi İsmet Bey, bunların hangisi kötü bir madde? Aslında şöyle bakmak lazım. Tamam, aşırı sağ diyorsunuz vesaire, nitelendiriyorsunuz ama bakın istedikleri konular Rusya ile Ukrayna. Yani bu savaşın bitmesini, Almanya'nın ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumasını istiyor. Vatandaşların güvenliğini savunan bir siyasi hareket olarak tanımlanıyor ve burada da Rusya-Ukrayna savaşının da büyümesinin Alman ulusunun çıkarlarını olmadığını, vatandaşların güvenliğini sarsabileceğini değerlendiriyor. Bu çok önemli bir durum yani. Şimdi bunu herkes evet. ister, biz de isteriz. Yani bugün Rusya-Ukrayna savaşının mesela Karadeniz'de 2-3 tane Türk bayraklı gemileri Ukrayna saldırı yaptı. Bizden de yüksek sesle söylemler çıktı. Biz de bunu kabul etmedik.
2: Ölenler var. Tabii, yani Türkiye denizlerden ölenler var. Çok sayıda gemi vurdular.
3: Tabii. Mesela Ukrayna'nın geleceğini NATO ve ABD dışında tarafsız bir devlet olarak görüyor. Yani Ukrayna'ya evet. gel AB üyesi ol demiyor. Ya da Ukrayna'ya NATO üyesi olma, bu savaşın sebebini Ukrayna'nın NATO üyesi yapılması olarak biliyoruz. Yapılması evet. isteği olarak biliyoruz. Mesela Rusya yönelik yaptırımların derhal kaldırılmasını istiyor. Çünkü Rus gazına ihtiyacı var. Bu yaptırımları uyguluyor ama kaybeden Almanya oluyor.
2: Sanayiciler de ilginç. Evet. Alman sanayicileri de sıcak bakıyor. Yani öyle AFD'ye hazırlanıyorlar gibi gözüküyor.
3: Şimdi İsmet Bey, sanayicinin istediği şudur. İstikrarlı bir ülke ister. Barış içerisinde istikrarlı bir ülkede.
2: Enerji güvenliği.
3: Evet, işte istikrarlı bir ülkede, barış içerisinde yaşayan bir ülkede ham maddelerini rahatlıkla ve ucuz maliyetle elde edebilecek, bunları işleyebilecek, enerjiye sahip olacak, ucuz enerji ister sanayici. Evet. Şimdi bunu siz pahalıya mal ederseniz ne için? Ukrayna işte Amerika'nın isteğini yapmak için, İngiltere'nin istediğini yapmak için. Ya da işte burada silah sanayi. Bakın Volkswagen fabrikaları füze rampalarını yapmaya dönüşmüş, parçalarını yapmaya dönüşmüş. Şimdi iş böyle olunca ne oluyor? Buradan Amerika kazanıyor. Tamam işçi evet. biraz para kazanıyor ama nerede Alman otomotiv sanayi? Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda sanayicinin de desteklemesi önemli. Sanayici her zaman için barış ister, istikrar ister, kaos istemez. Evet. Ucuz maliyet ister. Hem işte ham madde girdisinde hem de enerji girdisinde. Dolayısıyla politikaları işte Rusya yaptırımlarının kaldırılmasını istiyor. Başka mesela Almanya'nın avro sistemine, biraz önce siz de söylediniz, çıkmasını istiyor. Yeniden ulusal para birimine dönmesini istiyor ve hatta Avrupa Birliği'nin ülkeler üstü bir durumdan, ulus üstü bir duruma gelmesinden çekiniyor. Yani kendisi artık bir ekonomik birlikten çıkıp, hatta siyasi birlik olsa bile bu siyasi birliği ülkelerin tek başına karar alma mekanizmalarını olumsuz yönde etkilediğini, hegemon bir yöne doğru evrildiğini tespit etmiş AFD ve bundan ayrılmasını istiyor. Yani biz bağımsız bir karar veremiyoruz. Avrupa Birliği içerisinde karar veriyoruz diyor. Belki de bu şekilde düşünüyor. Bir diğer husus da Avrupa Birliği içerisinde böyle hareket edilmesinin de Almanya'ya yük olduğu da tartışılıyor. Çünkü birçok ülkenin işte Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi, özellikle Yunanistan, yani sonradan Avrupa Birliği'ne katılan Türkiye'nin belki de seviyesinin onda biri kadar olan ülkeler bugün Avrupa Birliği'nde Fransa gibi, Almanya gibi birçok zengin ülke açısından yük olarak görülüyor. Bunu da değerlendiriyor AFD. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda yani tamam bir sağ parti olabilir. Bunu bir şekilde söyleyebilirsiniz ama söylemleri milliyetçi bir bakış açısına bakıyor. Milliyetçilikten kasıt şu. Ben her zaman için şunu söyleyeyim. Milliyetçilik belli bir kesime yüklenecek ya da belli bir kesim için atfedilen bir durum olmaması lazım. Vatanını seven herkes milliyetçidir. Yani bugün ben şöyle anlatırım. Sovyetler Birliği döneminde ya da şu andaki Çin'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nde Çinliler milliyetçi değil mi? Ya da o dönem Sovyetler'deki Ruslar milliyetçi değil miydi? Çünkü vatanı için savaşıyor. Yani bir ideolojiden öte, mesela sosyalist ideoloji vardır, liberal ideoloji vardır. Mesela İngiliz milliyetçiliğinden bahsediyorsunuz ve Çin milliyetçiliği de vardır. Dolayısıyla vatanını seven, ülkesi için çalışan herkes, ülkesi için doğru kararlar alınmasını isteyen herkes milliyetçidir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla AFD de bu şekilde değerlendirilmesi lazım. Tüm ülkelerde olduğu gibi.
2: Hocam mesela ilginç bir saptama daha var. Sandık başı anketleri biliyorsunuz bu ülkelerde ciddidir de o anketler. Yapılmış sandık başı anketleri yapılmış. İşçilerin %61'i AFD'ye oy vermiş. Ya, bu da çarpıcı değil mi?
3: Tabii kesinlikle yani şimdi bir şekilde AFD'nin politikalarının benimsendiğini gösteriyor. Yani AFD'nin izlediği politikanın benimsendiğini ve bu konuda ittifak olduğunu gösteriyor. Bu diğer eyaletlere sirayet ederse o zaman şu andaki Almanya'daki siyasi iklim değişir. Almanya'daki siyasi iklimin değişmesi de Orta Avrupa'yı etkiler diye düşünüyorum ben.
2: Zaten asıl sorun galiba NATO'nun panik halinde hareket etmesi. Mesela çok ilginç bir olay daha anlatılıyor. Almanya'daki konuştuğum arkadaşlar. Almanya'da anti-sol partiden kopan bir grup var. BSW. Anti-emperyalist, NATO karşıtı, net tutum alan bir parti. AFD onlar kıl payı kaybetmişlerdi daha önce. Burada barajı açsınlar diye AFD bir kısım seçmenlerini de oraya yöneltmiş ve BSW'yi de barajı açtırdılar deniyor. Bu da çok ilginç bir durum. NATO karşıtı ve anti-emperyalist bir parti. O da çok ilginç bir durum gibi geldi bana.
3: Şimdi tabii yani bu karşıtlık artık taraf buluyor. Yani çünkü ülkeler hakikaten başta ABD'nin NATO'yu kullanma düşüncesi, NATO'yu her yerde kullanıp kendi emelleri çerçevesinde kullanma düşüncesi artık toplumları rahatsız ediyor. Çünkü toplumlar eskisi gibi değil. Bilgiye çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla insanlar da bunun bu tehdidin NATO'nun kullanılmasının ya da NATO adı altında kendi güvenliklerini tehdit edecek politikalara artık bulaşmak istemiyorlar. Ve bu konuda söylem geliştiren partiler de burada taraftar topluyor. Çok önemli yani. Evet. Artık insanlık istiyor.
2: Şimdi AFD ile ilgili yoğun bir kampanya da yürüyor. Bu aynı zamanda Fransa'da Le Pen için de geçerli. Ki orası da Almanya'ya benziyor. Fransa'da da belki biraz sonra konuşuruz. Orada da yepyeni bir durum var. Şimdi ırkçı, faşist, Hitler dönüyor naraları falan atılıyor. Şimdi bunlara kim yaptığına baktığınız zaman bunların genellikle Atlantikçilerin olduğunu görüyoruz. Yani biraz önce yaptıkları propaganda ve bu eğer şöyle söyledim ya da eğer mesela Rusya ile normalleşelim demeselerdi, yaptırımları kaldıralım demeselerdi, Euro'dan çıkalım denmeseydi, efendim NATO ile mesafe koymasalardı, herhalde ırkçı faşistler dönüyor falan denmezdi AFD için. Yani bu kesime suçlamaları atanlar özellikle Amerika'ya yakın kesimler olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Mesela Türkiye'de de benzerdi. Türkiye'de de aynı şeyi Türkiye'de de görebiliyorsunuz. Yazılara bakın. Geçmişte efendim Amerika'ya yakın durmuş kesimler AFD için benzer değerlendirmeler yapıyorlar.
3: Şimdi normal bir yaklaşım onlar açısından. Çünkü bir şekilde bunun önünün kesilmesi gerekiyor. Bunu da nasıl kesersiniz? Karşı tarafı kötüleyerek kesersiniz. Yani toplumun bazı bu konuda hassas olan kesimleri istismar ederek, böyle bir propagandayla istismar ederek onların duygularını farklı algılar oluşturarak bunların önünü kesmek istersiniz. Yani bu onlar açısından normal diyorum. Çünkü önleri kesiliyor, onların önü kesiliyor. Onlar kaybediyorlar burada. Evet. Yani bu şimdi bu politikalar hakikaten şu anda Türkiye'de de bunu söyleseniz nesi kötü bunun? Neyi kötü bunun? Yani şimdi evet. NATO az kalsın bizi Amerika savaşa sokacaktı İran'a karşı. Şimdi.
2: Evet. Provokasyonları yani, Allah'tan görüldü, çabuk görüldü.
3: Tabii bunu bas bas bağırıp televizyonlarda bu dedik, bir sahte bayrak sonu dedik. Allah'tan ki devlet de bunu gördü yani. İstihbarat çok
2: hocam,
3: düşüyor
2: çünkü. Füze parçaları diye basına verilenleri daha sonra aradılar. Hiç İran füze parçası bulunamadı biliyor musunuz? Onlar NATO'dan.
3: Evet. Düşenler de NATO'nun parçalarıydı. O da
2: NATO'nun parçasıymış. Günlerce onca masraf ettiler, parça aradık biz. Evet, ne yazık
3: Ne yazık. Evet. Bakın işte bakın. Ne diyorum? Biz de istemeyiz yani. Şimdi böyle bir şey ama bunların istediği bu. Bütün ülkeleri savaşa sokmak. Aynısı da AFD için geçerli. Yani tüm her yerde bu geçerli. Çünkü AFD'yi bu şekilde kötüleyerek, AFD konusunda bu şekilde bir propaganda yaparak kendilerinden kopan seçmeni tekrar kazanmak istiyorlar. Çünkü onlar NATO karşıtı bir grup oluştu Almanya'da. NATO'nun, Trump'ın politikalarını benimsemeyen bir grup oluştu. O ellerinden de ve bu çığ gibi de büyüyerek çoğalıyor, artıyor.
2: Evet.
3: Bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım? Irkçı, faşist gibi söylemlerle bu konuda hassas olan, duyarlı olan kesimleri istismar ederek, duygularını istismar ederek o yöne doğru gitmelerini engellemek için yaptı. Şimdi İsmet Bey, hakikaten dünyada bir lider krizi var. Yani bugün evet. Bu lider krizine en çok yansıması da kıta Avrupa'sında ve İngiltere'de. Şimdi bir işte siz de belirttiğiniz isimler verdi. Mesela Merkel Almanya'da önemli bir liderdi bana göre. Merkel politikası.
2: Merkel olsaydı Ukrayna Savaşı çıkmazdı örneğin.
3: Yani muhtemelen. Çünkü hakikaten bir liderdi şimdi. Yani belki bazı politikalarını benimsemezsiniz, eleştirebilirsiniz
2: ama
3: önemli bir liderdi. Ayrı bir ekoldu. Bakın mesela şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Putin, Rusya Devlet Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bunlar hepsi mesela lider olarak anılıyor. Bunlar tutarlı liderler olarak şu anda dünya siyasetine aslında yön veriyor. Trump'ı beğeniriz beğenmeyiz, Amerikan politikaları beğeniriz beğenmeyiz ama bir şekilde adam kıta Avrupa'sına karşı da onları resmen min min durduruyor. Yani öyle derler ya böyle. İstediğini yaptırıyor onlara. Bu da kıta Avrupa'sındaki lidersizlikten ortaya çıkıyor.
2: Evet,
3: ne yaptı
2: evet.
3: Amerika siyaseti tuttu Fransa'yı Pasifik'teki AUKUS'tan dışladı. Sen çek git dedi. Yani bir tane tekme attı tabiri caizse gönderdi. O da geldi Avrupa'da Akdeniz'de Akdeniz için birlik projesini kurmaya çalıştı. Fransa AUKUS'tan dışlandı. Akdeniz'i kendisine güç alan olarak görmeye başladı. Şöyle de bir cümlesi var bakın. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi var? Yani bu bir cümle var. Abeste iştigal denir buna. Yani sen şimdi bunu nasıl söylersin? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e ne işi
2: var?
3: Senin ne işin var? Türkiye Doğu Akdeniz'de en uzun kıyıya sahip ülkelerden bir tanesi. Sen neredesin? Evet. Doğu Akdeniz'de kıyım bile yok. Dolayısıyla böyle bir ülke, yani böyle bir, hani bizde var ya bazıları konuşuyor, Sinop'ta balıklar ürküyor falan deniyor. Orada füze denemeleri yapınca korkuyor, bayılıyor, ters dönüyor diyor. Yani onun gibi sanki liderler gibi bunlar aklıma geliyor yani şimdi. Macron'un açıklaması bunun gibi diye bir şey diyebilirim. Lidersizlik var. Bu bir kabul edilecek bir durum. Artık onlar çözmesi gerekiyor. Her toplum kendi dinamikleri içerisinde sorunları çözer. Ama bugün evet, çözer, evet. Ama yarın, ama işte dediğim gibi seçimle çözer, ama başka türlü çözer, ama çözer. Avrupa toplumları da kendi içerisinde bir lider mutlaka yaratırlar. Bu lidersizlik onlara zarar olduğu için bir lider ortaya çıkarırlar diye düşünüyorum.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Rusya'ya yönelik yaptırımların Alman ekonomisine ve toplumsal refahına zarar verdiğini söyledi. Alman sanayicilerin yaptırımların kaldırılmasını savunan AFD'ye yöneldiğini belirten Gökçe, ülkede NATO karşıtlığının ve Avrupa'daki liderlik boşluğunun derinleştiği görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dünya haritasını yıllardır yanlış ölçülerle görüyorduk. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 457 yıldır kullanılan Mercator projeksiyonunun yerine kıtaların gerçek yüz ölçüleri arasındaki oranı daha doğru gösteren haritaların kullanımını teşvik eden kararı kabul etti.
2: Karar, Togo tarafından Afrika grubu adına Birleşmiş Milletler'e taşındı ve Afrika Birliği tarafından desteklendi. 4 Eylül'de yapılan oylamada 164 ülke evet dedi. ABD karara karşı çıkan tek ülke olurken Estonya, Gürcistan, Litvanya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna çekimser kaldı. Peki yaklaşık 500 yıl sonra neden dünya haritasını değiştirme ihtiyacı doğdu?
1: Sorunun merkezinde 1569 yılında Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından geliştirilen harita projeksiyonu bulunuyor. Mercator haritası aslında denizcilik ve yön bulmak için tasarlandı. Açıları ve pusula yönlerini koruması denizciler açısından büyük avantaj sağladı. Ancak küre biçimindeki dünya düz bir yüzeye aktarılırken başka bir sorun çıktı. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kara parçalarının yüz ölçümleri giderek daha fazla büyütüldü.
2: Bunun en çarpıcı örneği Grönland'la Afrika. Alışık olduğumuz Mercator haritasına Grönland, Afrika'ya yakın büyüklükte görünüyor. Gerçekte ise Afrika, Grönland'ın yaklaşık 14 katı büyüklüğünde. Yani haritadaki görüntü, ülkelerin ve kıtaların gerçek yüz ölçüleri konusunda yanıltıcı bir algı oluşturabiliyor.
1: Üstelik değişiklik yalnızca Afrika'yı ilgilendirmiyor. Mercator projeksiyonunda kutuplara daha yakın olan Grönland, Kanada, Rusya, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika'nın kuzey kesimleri gerçekte olduklarından daha büyük görünüyor. Ekvatora daha yakın Afrika, Güney Amerika ve Güney ile Güneydoğu Asya'daki bölgelerse bunlara kıyasla olduğundan daha küçük algılanıyor. Yeni haritada ülkelerin gerçek yüz ölçümleri değişmiyor. Değişen birbirlerine kıyasla haritada kapladıkları alan.
2: Peki neden bu tartışma 457 yıl sonra gündeme geldi? Çünkü Mercator'un geliştirdiği yöntem ortaya çıktığı dönemde bir dünya atlasından çok denizcilik için işlevsel bir araçtı. Ancak zamanla okullardan duvar haritalarına, medyadan dijital platformlara kadar dünyanın en tanınan görsel temsilen biri haline geldi. Afrika ülkeleri ise bu görüntünün yalnızca coğrafi bir hata olmadığını, Afrika'nın dünyadaki gerçek büyüklüğünün ve öneminin algılanmasını da etkilediğini savunuyor. Afrika Birliği Correct the Map yani haritayı düzelt girişimini 2025'te destekledi. Süreç Togo'nun öncülüğünde Birleşmiş Milletler'e taşındı ve 2026'da genel kurul kararına dönüştü.
1: Öne çıkan alternatiflerden biri ise Equal Earth yani eşit dünya projeksiyonu. 2018'de geliştirilen bu yöntem ülkelerin ve kıtaların yüz ölçüleri arasındaki oranı koruyor. Bunun karşılığında ise şekil, açı ve mesafe gibi bazı özelliklerde bozulmalar oluşabiliyor. Çünkü uzmanlara göre küre şeklindeki dünyayı düz bir kağıt üzerinde her özelliği aynı anda doğru kalacak şekilde göstermek mümkün değil. Dolayısıyla eski harita yanlış, yeni harita tamamen doğru demek de teknik olarak doğru değil. Asıl fark hangi özelliğin doğru gösterilmesine öncelik verildi.
2: Kararın en dikkat çekici siyasi tarafı ise ABD'nin 164 ülkeye karşı tek başına hayır oyu kullanması oldu. Washington'un itirazı haritanın matematiğinden çok kararın siyasi çerçevesine yönelikti. ABD temsilcisi girişimi daha geniş bir radikal ideolojik projenin parçası olarak nitelendirdi. Özellikle kararda yer alan sömürgecilik mirası, tazmin ve bilişsel adalet yaklaşımına itiraz eden Washington, Birleşmiş Milletler'in barış, refah ve uluslararası ilişkiler gibi daha acil konulara odaklanması gerektiğini savundu. Yani ABD'nin açıklanan tek gerekçesi yeni haritada ABD'nin daha küçük görünmesi değildi. İtiraz, değişikliğin coğrafi bir düzeltmenin ötesinde siyasi ve tarihsel bir gündemle ilişkilendirilmesine yönelikti.
1: Birleşmiş Milletler kararı bağlı değil ve Mercator projeksiyonu yasaklamıyor. Ülkelerden, okullardan, uluslararası kuruluşlardan ve teknoloji şirketlerinden kıtaların gerçek büyüklüklerinin önemli olduğu durumlarda Equal Earth gibi alanları doğru oranda gösteren projeksiyonları tercih etmeleri isteniyor. Mercator ise özellikle yön ve açıların önemli olduğu kullanım alanlarında varlığını sürdürebilecek.
2: Birleşmiş Milletler 457 yıldır dünyanın en tanınan görüntülerinden biri olan Mercator haritasının yerine kıtaların gerçek yüz ölçülerini daha doğru yansıtan haritaların kullanımını teşvik ediyor. Kararla birlikte özellikle Afrika ve Ekvator'a yakın bölgeler dünya haritasına gerçek büyüklüklerine daha yakın görünürken Mercator'da olduğundan büyük görünen kuzey bölgeleri küçülecek. Ancak değişen ülkelerin yüz ölçümü değil, onları nasıl gördüğümüz olacak. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Bunu biliyor muydunuz? Çivi kullanılmadan yapılan bir köprü mü? Cambridge Matematik Köprüsü. İlk olarak 1749 yılında inşa edilen ünlü matematik köprüsü, sıra dışı yapım tekniği sayesinde yıllardır hem mühendislik hem de tarih meraklılarının ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Tamamen düz ahşap parçalarla yapılmasına rağmen göz alıcı bir kavis oluşturan bir köprü hayal edin. Cambridge Üniversitesi'ndeki matematik köprüsü tam da böyle benzersiz bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. İlk bakışta sıradan bir ahşap köprü gibi görünse de ardında ustalıkla tasarlanmış bir mühendislik çözümü yatıyor. Peki bu köprü nasıl tasarlandı? Cambridge Üniversitesi'nde Queen's College yerleşkesinde yer alan ve Cam Nehri'ni geçen matematik köprüsü, yalnızca estetik görünümüyle değil, mühendislik tarihine bıraktığı izle de dikkat çeker. 1749 yılında tamamlanan bu ahşap yaya köprüsü, düz ahşap parçaların çivi kullanılmadan ustalıkla birleştirilmesiyle kemer şekline nadir yapılardan biridir. Köprünün mimari tasarımı, marangozluk konusunda ün kazanmış bir aileden gelen William Etheridge'e aittir. Ancak bu yapının ardındaki fikir daha da eskilere dayanır. 1737 yılında marangoz James King, Thames Nehri üzerine yapılması planlanan Westminster Köprüsü için benzer bir sistem önermiştir. Nehir donduğu için bu proje iptal edilse de, King daha sonra bu projeyi ve özel yapım tekniğini başarıyla hayata geçirmiştir. Bu tasarım, köprünün inşa edilirken bile nehir trafiğini aksatmadan çalışmaların ilerleyebilmesini sağlamıştır. Köprünün inşaatı ise James Essex adında genç ve yetenekli bir marangoz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu proje onun tek başına tamamladığı ilk büyük yapıydı ve Cambridge Üniversitesi tarafından büyük beğeni toplamasını sağlamıştı. Matematik köprüsü hem yapım tekniği hem de ardındaki hikayelerle öğrenciler ve mühendislik meraklıları için hala ilham verici bir yapı olmayı sürdürüyor. Peki neden mühendislik harikası? Matematik köprüsü ve kafes sistemi. Matematik köprüsü, teğetsel ve radyal kafesleme adı verilen özel bir yapım tekniğiyle inşa edilmiştir. Bu isim kulağa biraz karmaşık gelse de mantığı çok basittir. Köprüde kullanılan teğetsel parçalar, köprünün kenarları boyunca uzanan ve yükü taşıyan düz tahta kirişlerdir. Radyal parçalarsa, köprüyü yukarıdan aşağı doğru çapraz şekilde kesen ve köprüye dengeli bir şekil kazandıran destek kirişleridir. Bu sistem sayesinde köprü hem güçlü hem de şık bir şekilde ayakta duruyor. Matematik köprüsünün en önemli özelliği, tamamen düz ahşap kirişlerden yapılmış olmasına rağmen belirgin bir kavisli şekle sahip olmasıdır. Köprüde iki farklı ahşap kiriş türü vardır. İlki köprünün yanları boyunca uzanan teğetsel kirişlerdir. Diğeri ise üstten alta doğru uzanan ve aralıklarla radyal yani çapraz yerleştirilen kirişlerdir. Teğetsel ve radyal kafes sistemini diğer köprü tasarımlarından en önemli özellik, hasar gören kirişlerin köprünün tamamı sökülmeden kolayca değiştirilebilmesine imkan vermesidir. Bu köprünün en ilginç özelliklerinden bir diğeri ise neredeyse hiç eğilip bükülmemesidir. Çünkü köprüyü oluşturan tahta parçalar farklı görevler üstlenir. Radyal yerleştirilen kirişler sanki bir ip gibi gerilerek çekme kuvvetini, teğetsel yani yatay duran kirişlerse üstten gelen ağırlığı bastırarak basınç kuvvetini taşır. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Büyük bir karton kutuyu taşırken bir eliniz kutunun altından yukarı doğru iterken diğer eliniz üstten bastırıp kutuyu dengede tutuyor. Bu durumda her iki elinizde farklı bir görev yapar ama birlikte çalıştıklarında kutu dengede durur. Ya da bir salıncağın zincirlerinin yukarıdan çekilerek gerilmesiyle oturulan tahtanın aşağıdan bastırılması gibi iki kuvvet bir arada çalışarak dengeyi sağlar. İşte matematik köprüsündeki tahtalar da aynı şekilde birbirini tamamlayarak köprüyü ayakta tutar. Tüm bu özellikleriyle matematik köprüsü olağanüstü bir mühendislik çözümüdür. Makalenin yazarı ODTÜ Fen Bilgisi Eğitimi doktora öğrencisi Elif Gürbüz Poyraz. Cambridge Matematik Köprüsü. Bunu biliyor muydunuz?
1: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
2: İş gücü maliyetleri, otel ve restoran sektörünü robotlar ve otomasyon çözümlerine yöneltiyor. Dünyanın ilk robotlarla yönetilen oteli olarak tanıtılan Tokyo'daki Hena Otel'de resepsiyon hizmetleri robotlar tarafından verilirken, sektör temsilcileri bu sistemlerin maliyetleri önemli ölçüde azaltabileceğini savunuyor. Tokyo'daki Hena Otel'de misafirleri resepsiyonda robotlar karşılıyor. Robotlar check-in işlemlerini gerçekleştiriyor ve turistlere bilgi veriyor. Otel yönetimi robotların uzun vadede iş gücü maliyetlerinde %75'e varan tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor. Ancak odaların temizliği, bitkilerin sulanması ve teknik aksaklıkların giderilmesi gibi kritik görevler için insan personel çalışmaya devam ediyor. İngiliz basınına göre özellikle Avrupa ve ABD'de artan iş gücü maliyetleri nedeniyle birçok otel yöneticisi otomasyonu yeniden ciddi bir seçenek olarak değerlendiriyor. İngiliz otel zinciri Travelodge, geçen yıl asgari ücret artışı ve işveren sigorta primlerindeki yükseliş nedeniyle oluşan 21 milyon sterlinlik ek maliyeti kısmen robot süpürgelerle dengelemeyi hedeflediğini açıklamıştı. Newcastle'daki Maldron Oteli ise tekerlekli Butlerbot adlı robotu devreye aldı. Otel yönetimi, yemek ve ikramları doğrudan misafirlerin kapısına ulaştıran bu robot sayesinde oda servisi gelir ikiye katlandığını duyurdu. Artan iş gücü maliyetleri nedeniyle otelcilik sektöründe otomasyon yatırımları hız kazanıyor. Tokyo'daki robot resepsiyonlu otel bu dönüşümün en dikkat çeken örneklerinden biri olurken Avrupa ve ABD'deki bazı otellerde robot teknolojilerini maliyetleri düşürmek ve hizmet verimliliğini artırmak amacıyla kullanmaya başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramal kentine bağlı Bir Zeyt beldesi geleneksel Filistin düğün kültürünün yaşatıldığı özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Zamana yolculuk temasıyla düzenlenen etkinlikte geçmişten günümüze aktarılan düğün gelenekleri, geleneksel kıyafetler, türküler ve halk oyunları yeniden canlandırıldı. Bir Zeyt'in tarihi bölgesindeki çay evi sahnesinde gerçekleştirilen düğünde gelin ve damadın yanı sıra halk oyunları ekipleri ve davetliler de yer aldı. Kadınlar Filistin'in farklı bölgelerine özgü motiflerin işlendiği renkli geleneksel kıyafetler giydi. Etkinliğin en dikkat çekici anlarından da damadın geleneklere uygun şekilde at sırtında gezdirilmesi oldu. Geleneksel ezgiler ve depge dansı eşliğinde gerçekleştirilen kutlama, geçmişten günümüze uzanan Filistin düğün kültürünü gözler önüne serdi. Etkinliğe katılan eski Filistin Sağlık Bakanı M.L.K. ile Bir Zeyt'in Filistin kültürünün önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti. Geleneksel düğünlerin yalnızca kutlama olmadığını ifade eden Keyle, bu etkinliklerin kültürel kimliğin korunmasına da katkı sağladığını söyledi. Keyle, kadınların giydiği farklı motiflere sahip geleneksel kıyafetlerin Filistin'in farklı bölgelerinin kültürel zenginliğini yansıttığını belirterek, bu mirasın korunmasının kimliğe sahip çıkmak anlamına geldiğini vurguladı. Filistin halkı yaşamayı ve neşelenmeyi hak ediyor diyen Keyle, yaşanan tüm zorluklara rağmen Filistinlilerin topraklarına ve kültürlerine bağlılıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Etkinliğe geleneksel kıyafetleriyle katılan, geleneklerin yaşatılmasının Filistin halkının kimliğine ve tarihine sahip çıkmasının bir yolu olduğunu belirtti. Geleneksel nakışlı kıyafetler, türküler, depge dansı ve düğün ritüelleriyle Filistin halk kültürü, bölgede geçmişle bugün arasında önemli bir bağ kuruyor. Bir Zeyt'te düzenlenen zamana yolculuk temalı düğünde bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması için gerçekleştirilen etkinliklerden biri oldu.

0: altındaki Batı Şeria'nın Bir Zeyt beldesinde düzenlenen geleneksel Filistin düğünü, unutulmaya yüz tutan kültürel mirası yeniden canlandırdı. Renkli geleneksel kıyafetler, türküler ve depye dansıyla gerçekleştirilen etkinlik, Filistin halkının kültürüne ve kimliğine bağlılığının simgesi oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Jeopolitik riskler ve iklim kaynaklı gelişmeler emtia piyasalarında arz endişelerini artırırken tarım ürünlerinde geçen ay dikkat çekici fiyat artışları yaşandı. Chicago Ticaret Borsası'nda buğdayın kilo başına fiyatı %21, mısır %16, soya fasulyesi %5 ve pirinç %9,2 değer kazandı. Intercontinental Exchange'de ise libre bazında şeker %21,5, pamuk %13,9 yükselirken kahve fiyatı %1 geriledi. Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin yeniden artması, Karadeniz'deki tahıl ticaretine ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi. Saldırılar nedeniyle tahıl yükleme faaliyetlerinin büyük ölçüde aksaması ve bazı limanların kapanması, küresel buğday arzına ilişkin kaygıları artırarak fiyatlarda sert yükselişe yol açtı. Mısır fiyatlarında da El Niño'nun etkileri, kurak hava koşulları ve Rusya-Ukrayna krizi kaynaklı jeopolitik riskler etkili oldu. Brezilya'da üretimin, ABD'de ise rekoltenin düşeceğine yönelik beklentiler fiyatları destekledi. Petrol fiyatlarındaki yükselişte mısır piyasasını etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Petrolün değer kazanması, biyodizel üretiminde kullanılan mısıra yönelik talebi artırabiliyor. Dünyada üretilen mısırın yaklaşık %60'ı endüstriyel alanlarda kullanılıyor. Çin'den gelen güçlü soya fasulyesi talebi de fiyatları yukarı çekerken, Güney Amerika'daki üretimin azalacağına yönelik tahminler yükselişe destekledi. Asya'nın başlıca pirinç üreticilerinde görülen düzensiz hava koşulları ve normalin altında kalan muson yağışları ise verimlilik endişelerini artırarak gelecekteki arz beklentilerini çekti. Brezilya'da yağışların artacağı yönündeki beklentiler kahve fiyatlarının gerilemesine neden oldu. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise şeker fiyatlarını destekledi. Şeker kamışı aynı zamanda etanol üretiminde kullanıldığı için petrol fiyatlarındaki değişimler üreticilerin şeker ya da etanol üretimine yönelme kararlarını etkileyebiliyor. ABD'nin pamuk üretim bölgelerinde sıcak ve kurak hava koşulları da devam etti. Geçen yıl sert düşüş yaşayan kakao fiyatlarında ise 2026'da yön değişti. Kakaonun ton başına fiyatı geçen ay %25,5 artarak 6.771 dolara yükseldi. Böylece fiyatlardaki yükseliş 6. ayını geride bıraktı. Kakao fiyatları 2026'ya düşüşle başlamıştı. Ocak'ta %31,3, Şubat'ta ise %30,7 gerileyen fiyatlar Mart'tan itibaren yeniden yükselişe geçti. Mart'ta %14,3, Nisan'da %8,2, Mayıs'ta %9,9, Haziran'da %29,4 ve Temmuz'da %6,3 artış kaydedildi. Geçen yılsa Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışın etkisiyle kakao fiyatları %48,1 düşerek yıllık bazda tarihin en sert gerilemelerinden birini yaşamıştı. Intesa San Paolo kıdemli emtia ekonomisti Daniela Corsini, kakao fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'daki savaşın enerji maliyetlerini artırması, iklim değişikliğinin etkileri ve El Niño'nun yol açtığı yüksek sıcaklıkların önemli rol oynadığını belirtti. Batı Afrika'daki tedarik sorunlarının önümüzdeki dönemde daha da ağırlaşabileceğini ifade eden Corsini, El Niño'nun bölgede etkili olan harmattan rüzgarlarını güçlendirerek kakao ağaçlarını olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Corsini, bu gelişmeler nedeniyle bazı analiz 2026-27 sezonuna ilişkin küresel arz fazlası beklentilerini düşürdüğünü, özellikle Asya'da güçlenen talep nedeniyle yeniden arz açığı oluşabileceği konusunda uyarıların arttığını aktardı. Rabobank emtia analisti Orhan Van Dort da geçen ay başlayan kakao rallisinin arkasında 2026-27 üretimine yönelik endişelerin bulunduğunu belirtti. Dort, özellikle El Niño riskiyle fil dişi sahili ve Gana'da mahsul gelişme ve çiçeklenmenin yavaşlamasının piyasalarda kaygı yarattığını ifade etti. Piyasalardaki beklentilerin büyük ölçüde olası bir El Niño senaryosu ve zayıf ürün beklentileri tarafından şekillendiğini kaydeden Dort, bu durumun spekülatif yatırımcıların kakao fiyatlarında yükseliş beklentisini güçlendirmiş olabileceğini söyledi. Kakao fiyatları, El Niño hava olayının etkisi ve Batı Afrika'da arzın daralabileceğine yönelik endişelerle geçen ay %25,5 yükselerek ton 6.771 dolara çıktı. Böylece kakao fiyatlarındaki yükseliş 6. aya taşındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 4-1-4-1 dizilişi. 4-1 dizilişi modern futbolda özellikle savunma güvenliği ve orta saha yoğunluğunu bir arada sağlamak isteyen teknik direktörlerin başvurduğu oldukça dengeli ve disiplinli bir sistemdir. Sahanın her bölgesinde alanı kapatmak, rakibe boşluk vermemek ve geçişlerde hızlı davranmak isteyen takımlar için bu diziliş adeta bir kalkan gibidir. Ancak doğru uygulandığında sadece savunma değil, hücumda da genişlik ve yaratıcılık sunabilir. Bu sistemde geride klasik bir 4 kişilik savunma hattı bulunur. 2 stoper ve 2 bek. Bekler modern futboldaki rolleri gereği ileri çıkabilir ama genellikle bu sistemde daha dengeli ve temkinli davranmaları gerekir. Çünkü önlerinde tek bir defansif orta saha oyuncusu vardır ve oyuncunun görevi sadece rakip atakları kesmek değil, aynı zamanda savunma hattıyla orta saha arasında köprü olmaktır. Bu oyuncuya genellikle çapa ya da ön libero denir. Adeta sahanın sigortası gibidir. Eğer bu oyuncu yerini kaybederse takımın savunma dengesi bozulur. Orta sahadaki 4 oyuncu 4-1-4-1'in asıl omurgasını oluşturur. Bu 4 kişilik hat 2 iç orta saha ve 2 kanat oyuncusundan oluşur. İç orta saha oyuncuları hem defansif görev üstlenir hem de topu yönlendirir. Birisi daha çok pres gücü yüksek, mücadeleci bir karakterde olabilirken diğeri oyun kurucu yeteneklere sahip olabilir. Kanatlardaki oyuncularsa hem genişlik sağlar hem top taşır hem de geri dönüşlerle savunmaya destek verir. Bu oyuncuların hem dayanıklı hem de çevik olması gerekir. En önde tek başına görev yapan santrafor bu dizilişte çok yönlü bir role sahiptir. Sadece gol atmakta değil, top tutmak, kanatlara pas dağıtmak ve savunmadan çıkarken takımına nefes aldırmak gibi görevleri de vardır. Eğer bu forvet yalnız kalırsa takım hücumda yetersiz kalabilir. Bu nedenle onunla bağlantıya geçebilecek bir orta saha organizasyonuna ihtiyaç duyulur. Bu dizilişin en büyük avantajı savunma yapısının çok kompakt ve organize olmasıdır. Özellikle orta blokta yani sahanın ortasında 5 kişilik bir hat oluşturulabilir. Bu da rakibin pas yapmasını zorlaştırır. Ayrıca rakip topu kenara yönlendirmek zorunda kalır çünkü merkez tıka basa doludur. Bu yapı hem topu kapmak hem de geçiş hücumuna çıkmak için idealdir. Ancak zayıf yönleri de vardır. Eğer kanat oyuncuları geri dönmekte yavaş kalırsa savunma kenarlardan delinmeye açık hale gelir. Ayrıca sadece tek bir santraforla hücum yapmak özellikle topa fazla sahip olmayan takımlarda hücum çeşitliliğini kısıtlayabilir. Bu yüzden orta sahadan ceza sahasına destek verecek oyuncular şarttır. Bu sistemin başarılı örneklerinden biri Fransa'nın 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu sürecinde kullandığı yapıdır. Didier Deschamps, Kante'yi tek çapa olarak kullanmış, önünde Pogba ve Matuidi gibi çok yönlü orta saha oyuncularına görev vermiştir. Mbappe ve Griezmann gibi kanat oyuncuları hem savunmaya yardım etmiş hem de hızlarıyla kontra ataklarda büyük tehdit yaratmıştır. Tek forvet olarak Giroud ise hem fiziksel hem de duvar göreviyle bu sistemin işlemesini sağlamıştır. Bir başka başarılı uygulama Diego Simeone'nin Atletico Madrid'idir. Özellikle savunma güvenliğini her şeyin önüne koyan Simeone zaman zaman 4-1-4-1'e döner ve bu yapıyla rakibi boğardığından hızlı geçişlerle hücuma çıkar. Türkiye'de bu sistemin uygulayıcılarından biri İsmail Kartal'ın 2023-2024 sezonundaki Fenerbahçe'sidir. Özellikle Avrupa maçlarında Fred'i merkezde oyun kurucu gibi kullanıp Kurinic veya İsmail Yüksek gibi isimlerle ön libero'yu sağlamlaştırarak bu yapıyı başarıyla kullandılar. Kanatlarda hızlı oyuncularla hızlı geçiş oyunları kurgulandı. Sonuç olarak 4-1-4-1 dizilişi doğru uygulandığında hem savunma direnci yüksek hem de organize geçiş oyunları oynanabilen bir yapıdır. Takımın merkezini kalabalık tutar, rakibin pas kanallarını kapatır, topa sahip olmadan da maç yönetmeye izin verir. Ancak bu yapının verimli olabilmesi için özellikle çapa pozisyonundaki oyuncunun yüksek oyun zekasına sahip olması, kanat oyuncularının tempolu ve sorumlu olması, forvetin ise yalnız kalmadan hücumda desteklenmesi gerekir. Bugün futbol ansiklopedisinde hem savunmacı, hem pragmatik, hem de hızlı ve etkili bir futbolun temelini oluşturan 4-1-4-1 dizilimini anlattık. Her sayfasında başka bir bilginin yer aldığı futbol ansiklopedisini takip etmeye devam edin.
2: Futbolun ansiklopedisi.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Özledik seni ya.
2: Saygılar.
1: Hoş geldin abi.
2: Merhabalar. Trafik sıkışır ve trafikte bir şeyler satarlar ya. Trafikte ya, ben o zaman oğlan küçük benim. Ona böyle hani müzik kültürü gelirsin diye. Adamın bir tanesi elinde org var. Böyle kocaman ama. Böyle 2 metrelik
3: falan org var. Sakın var.
4: Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya.
2: Dedim olayım yani. Hani nedir org çünkü. Yani plastiği bozdursan o para eder falan böyle. Tamam mı yani? Çünkü org yani.
1: Ne çıkacak acaba? Dur bakalım.
2: Org şöyle çıktı.
3: O ne öyle?
2: Ya zaten dedim.
1: Abi cevap geldi zaten.
2: İçine...
4: Org şöyle çıktı.
2: Aldım orku, götürdük, dedim oğlum çalsana. Tabii o, oh, ne güzel, sevindi falan 4-5 yaşında da.
4: İşte bu mükemmel.
2: Bastı, bir şeyler, sesler geliyor falan. Ondan sonra dedim hep aynı notaya basma. Ondan sonra değişik her tuş aynı notayı çalıyormuş meğerse.
4: Çok iyi doldu çok.
2: Ha, ya adam bir tane ses koymuş oraya. Hani o sesi hangi tuşa basarsan bas çıkıyor.
3: Ay çok
2: o sesi
3: fena.
2: Öğretmek için. Ama do majör müydü neydi? Artık o. Şey do majör bizim ailemizin sesi oldu.
3: Trafikte org satıldığında ilk defa duydum.
4: Tamam. İnandım ya. Tamam.
1: Trafikte org alındığında da ilk defa duydum.
0: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını.
0: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size öyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.
2: Haftanın keyfinden herkese merhabalar, ben Serhat Ayan. Haftanın kapanışında yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün 80'leri konuşacağız sizinle. Bunu ben size söylemiş olayım, sosyal medyadan da duyurduk ama buradan da söylemiş olayım. Bugün 80'leri konuşacağız. Neden? O 80'ler challenge filan şeyleri vardı ya. Orada herkes bir 80'ler havasına girdi bilip bilmeden. Şimdi sizin bilmenizi sağlamak istiyorum o 80'leri. Bu arada etrafta da çok görüyorum, diyorlar ki 80'ler modasına uyup orada kendi resimlerinizi verdirirseniz biyometrik verilerinizi çalabilirler, başınıza iş gelebilir falan. Arkadaş, ayaklarınızı denize uzatırken ayak parmaklarınızın resmini çekiyorsunuz, çocuklarınızın resmini çekiyorsunuz, yediğiniz ağzınıza sokuşturduğunuz yemekleri resmini çekiyorsunuz. Çekiyorsunuz. Bir şey olmuyor. Vatkalı, kabarık saçlı fotoğrafları çekince mi bir şey oluyor? Hadi canım oradan. Neyse hadi. Başlayalım. 80'ler neydi ile başlayalım isterseniz. Hani 80'ler, 80'ler herkesin ağzında bir şey var. 80'ler denince insanın gözünün önüne bugünden çok belirgin bir görüntü geliyor. Neon renkler, kabarık saçlar, vatkalı ceketler, kasetler, Walkman, Commodore, Atari, Madonna, Michael Jackson, Rambo, Top Gun. Hatta o kadar belirgin bir estetikten bahsediyoruz ki burada, bugün bir yapay zeka yalnızca 80'ler çiz dediğinizde bile ne yapacağını çok iyi biliyor. Mor ve pembe ışıklar koyuyor, arkaya çizgiler çekiyor, güneşin önüne palmiyeler dikiyor, sanki herkes Miami'de gece kulübüne gidecekmiş gibi giydiriyor. Fakat 80'ler bundan çok daha başka bir şeydi. Çok garip bir dönemdi. Çünkü aslında son derece renkli görünen bu 10 yılın arka planı hiç de öyle sandığınız gibi, size anlatıldığı gibi neşeli falan değildi. 1980'e girildiğinde Batı dünyası 1970'lerin ağır ekonomik krizinden yeni yeni çıkmaya çalışıyordu. Petrol şokları vardı, enerji fiyatları patladı, enflasyonla işsizliğin aynı anda görüldüğü o stagflasyon denen bela ortaya çıkmıştı. O 1973 petrol krizi sırasında petrol fiyatı birkaç ay içinde 4 katına çıktı. Amerika'da enflasyon 1980'e girindiğinde çift taneliydi. Merkez Bankası Başkanı Paul Volcker enflasyonu kırabilmek için faizleri öylesine yükseltti ki federal fon oranı %20'lere geldi. Sonuçta gerçek enflasyonun kırılması oldu belki ama bedeli çok ağır oldu. 1982 yılında Amerika'da işsizlik %10'lara geldi. Yani 80'lerin başında insanlar "Haydi pembe taytlarımızı giyip dans edelim" falan diyecekleri kadar rahat bir ortam yoktu ortada. Bir tarafta ekonomik kriz vardı, diğer tarafta soğuk savaş vardı. Ronald Reagan Amerika'da Sovyetler Birliği'nden açıkça düşman olarak söz etmeye başladı. Nükleer silahları artırmaya çalıştılar. İnsanlar gerçekten dünyanın nükleer bir savaşla bitebileceğini düşünmeye başladı. Çocuklara okulda nükleer saldırıda ne yapacakları anlatıldı. Televizyonlarda nükleer felaket filmleri gösterildi. Ve 1981'de başka bir korku ortaya çıktı. 5 Haziran 1981'de Amerika Hastalık Kontrol Merkezi'nde Los Angeles'ta daha önce sağlıklı olan 5 erkekte çok nadir görülen bir zatüre vakası rapor edildi. Bunun AIDS salgınının ilk resmi işaretlerinden biri olduğu sonradan anlaşıldı. 1986 ortasına gelindiğinde Amerika'da 21 binden fazla AIDS vakası bildirildi ve bu yarısından fazlası hayatını kaybetti. İşte tam bu karanlığın ortasında bir tüketim kültürü patladı. Reklam büyüdü, markalar büyüdü, televizyon büyüdü, alışveriş merkezleri büyüdü, spor salonları büyüdü. İnsanların omuzları bile büyüdü. İşte ona birazdan geleceğiz zaten. Şimdi bir başka önemli değişim daha var. Teknoloji artık yalnızca devletlerin, orduların, üniversitelerin ya da dev şirketlerin sahipliği olduğu bir şey olmaktan çıkmaya başladı. Teknoloji küçüldü ve kişinin üzerine gelebilmeye başladı. Sony mesela ilk Walkman'ini 1979'da çıkarttı ama Walkman tam anlamıyla 80'lerin cihazına dönüştü. İlk kez insan sokakta yürürken kendi seçtiği müziği yalnız kendi başına dinleyebilmeye başladı. Bugün kulaklıkla yürümek dünyanın en sıradan davranışı ya, o dönemin en tuhaf davranışlarından biri olarak tanımlanıyordu. İşte 80'leri anlamak için bu küçük cihaz aslında çok iyi bir sembol. Çünkü 80'lerin büyük dönüşümü biraz da şuydu efendim. Toplulukta bireyselliğe geçiş. Benim müziğim, benim bedenim, benim kariyerim, benim param, benim bilgisayarım, benim televizyonum, benim tarzım. İşte Türkiye'de de başka koşullar altında tabii benzer bir kırılma yaşanıyordu. 12 Eylül 1980'den bahsediyoruz. 12 Eylül sonrasında siyasal alan epeyce daraldı. Ardından Özal geldi, liberal ekonomi, ithal ürün, reklamlar özel girişimler, tüketim ve dış dünyaya açılma fikri daha görünür hale gelmeye başladı. Birkaç yıl içinde Türkiye'de insanların hayatına yabancı markalar girdi. Video kasetçiler girdi. Elektronik eşyalar ve yepyeni bir tüketim dili girdi. Dolayısıyla 80'lerin rengarenk görüntüsüne bakıp "ay ne eğlenceli yıllarmış" falan demek çok yanıltıcı. 80'ler korkunun büyük, geleceğe güvenin çok kırılgan ama geleceğin oyuncaklarının inanılmaz derecede çekici olduğu yıllardı. Şimdi asıl soruya girelim. Dünya nasıl oldu da bu 80'lere geldi? Hadi onlara bakalım. 80'leri anlamak için aslında biraz geriye gitmek gerekiyor. Çünkü 80'ler kendi başına böyle gökten zembille inmedi. Bir bakıma 60'ların hayallerinin, 70'lerin hayal kırıklıklarının çocuğu olarak geldi karşımıza. 1960'ların o batı dünyasına baktığımızda kolektif bir hareketlilik görüyoruz. Amerika'da sivil haklar, Vietnam karşıtı hareketler, Avrupa'da öğrenci hareketleri var. 68 var. İkinci dalga feminizm geldi, cinsel devrim geldi, hippiler, rock müzik yalnızca eğlence değil, siyasi bir kimliğin parçası haline geldi bunların hepsi. Gençler anne babalarının dünyasına itiraz ettiler. 60'ların kültüründe çok güçlü bir fikir var. Dünya değişebilir, dünyayı değiştirebiliriz diye. Sistemi değiştirebiliriz, savaşı durdurabiliriz, ırkçılığı yenebiliriz, kapitalizmi yenebiliriz, özgür yaşayabiliriz, bambaşka bir toplum kurabiliriz diye düşünüyorlardı. Woodstock mesela bunun en güzel simgelerinden biriydi. Yüz binlerce genç bir araya geldi ve yalnızca müzik dinlemediler. Aynı zamanda kendilerini başka bir kuşağın, başka bir dünyanın parçası olarak gördüler. Sonra 70'ler geldi. Hayat bu iyimserliğe karşı ağır bir cevap verdi. Vietnam Savaşı sona erdi ama Amerikan toplumu öyle bir travmatize olmuş durumdaydı ki çat diye Watergate skandalı çıktı. Amerikan başkanlığının itibarlılığı yerle bir oldu. 73 petrol krizi, benzin kuyrukları oluştu. Enflasyon yükseldi, fabrikalar kapandı, işsizlikler arttı. 60'ların yarını daha güzel yapacağız duygusunun yerini derdi acaba yarın daha mı kötü olacak duygusu aldı. Sanat da bunu gösterdi. O 60'ların renkli psychedelic kültürünün ardından 70'lerde punk çıktı. Sex Pistols çıktı. Dünya o işte çiçek çocukların iyimserliği yok artık. Punk kabaca sizin sisteminizin de geleceğiniz de umurumuzda değil demeye başladı. Öbür tarafta disco var. Bu da ilginç. Çünkü ekonomik ve siyasal kriz döneminin en büyük eğlencelerinden biri aynalı kürelerin altında sabaha kadar dans etmek oldu. Öteki tarafta punk, öfke, disco, kaçış. İşte 80'lerin kültürel DNA'sının iki parçası orada yavaş yavaş hazırlanmaya başladı ama 79 çok önemli bir yıl. Neden? Margaret Thatcher İngiltere'de iktidara geldi. İran devrimi çıktı. İkinci petrol şoku çıktı. Amerika'da Jimmy Carter dönemi ciddi bir moral krizi içine girdi. 1980'de Ronald Reagan seçildi ve Batı dünyasının siyasi dili değişti. Devletin her şeyi çözmesi gerektiğine dair savaş sonrası konsansüsler sorgulanmaya başladı. Vergiler azaltılsa mı acaba? Kamu şirketleri özelleştirilse mi? Piyasalar serbestleştirilse mi, girişimcilik teşvik edilse mi gibi fikirler ön plana çıkmaya başladı. Yani 60'lar dünyayı değiştirelim dedi, 70'ler galiba o kadar da kolay değilmiş o işler dedi, 80'ler o zaman aman kendimizi kurtaralım dedi. İşte 80'lere böyle bakmak lazım. İşte bu elbette tabii herkes için geçerli. 80'lerde büyük toplumsal mücadeleler, çevreci hareketler, AIDS aktivizmi, nükleer karşıtı hareketler, çok güçlü muhalif kültürler de vardı ama popüler kültürün merkezindeki kahramanlar değişti. Artık toplumu değiştirmeye çalışan hippiler yerine kariyer yapan genç profesyoneller, girişimciler, spor salonunda vücudunu şekillendiren birey ve başarı gösteren yıldızlar ortaya çıktı. İşte burada neoliberalizm kelimesi dam diye karşımıza çıktı. Neoliberalizm kelimesini kullanınca konu ekonomik programa dönüşecekmiş gibi gelebilir size. Ama aslında 80'lerin kültürünü anlamanın en eğlenceli yollarından biri o neoliberalizm kelimesini anlamak. Çünkü ekonomi politikası insanların yalnızca maaşını değiştirmez, neye hayran olduklarını da bilir. Thatcher mesela İngiltere'de özelleştirme programını hazırladı. Reagan Amerika'da vergi indirimini ve deregülasyonu ekonomik programın merkezine koydu. Bunun popüler kültürdeki karşılığı ne oldu? Para. Görülür hale geldi. Zengin olmak eskiden insanların istediği bir şeydi. Ama 80'lerde zenginliğin sergilenmesi başlı başına bir kültürel dil oldu. Rolex'inizi göstermeye başladınız. Porsche. Şenizi göstermeye başladınız. Armani takım elbise giydiniz, bunu göstermeye başladınız. Evleri büyüttünüz. Spor salonunda yapılmış vücutlarınızı göstermeye başladınız. Mesela 1987'de Oliver Stone Wall Street diye bir film çekti. Gordon Gekko orada çıkıp meşhur Greed is good konuşmasını yaptı. İşte açgözlülük iyidir dedi. Film aslında bu dünyayı övmekten çok eleştiriyordu. Yani bunu da size söylemiş olalım. Ama hani burada söylememiz gereken bir şey var. İronik biçimde

Evet, bu arada şöyle bir Where Did Your Heart Go şarkısını, George Michael'ın şarkısını farklı bir sesten dinledik. O zaman 80'lerin müziklerine geçmeye başlayalım yavaş yavaş. 80'lerin bir şarkısını 5 saniyede tanıyabilirsiniz. Size bunun garantisini veriyorum. Davul girer, bu sefer synthesizer girer, kesin 80'ler. Üzerine biraz reverb koyarsınız, sanki davulu boş bir spor salonunda çalıyormuşsunuz gibi von von von diye yankılanır. 80'ler. Ama bunun sebebi yalnızca müzisyenlerin bir gün toplanıp arkadaşlar bundan sonra her şeyi elektronik yapıyoruz tamam mı filan demesi değil. Teknoloji değişti. Synthesizer'lar küçüldü, ucuzlaştı, yaygınlaştı. Drum machine denen bir elektronik davul makineleri stüdyonun merkezine girdi. Sampling'ler yapılmaya başladı. Bir sesi kaydedip başka müziklerin içine kullanmak mümkün hale geldi. Mesela 83'te önemli bir müzik standardı ortaya çıktı. MIDI. MIDI sayesinde farklı üreticilerin elektronik enstrümanları birbirleriyle konuşabilir hale geldi. Birkaç kablo ve dijital komutla klavyeler, synthesizer'lar, sesler birbirine bağlanabilmeye başladı. Bir gün bilgisayarda tek kişinin oturup onlarca sanal enstrümanı bir pop şarkısı olarak üretmesini normal konuşuyoruz. İşte o dünyanın önemli kökleri 80'lere gidiyor. Ama 80'lerde müziği asıl değiştiren şeylerden bir tanesi ses teknolojisi değil efendim, televizyondu. 1 Ağustos 1981'de MTV müzik televizyonu yayına başladı. İlk yayınlanan video Buggles'ın Video Killed the Radio Star oldu. Bundan sonra güzel tarihi şaka olabilir mi bilmiyorum böyle. Tam bir şaka gibi. Video gerçekten radyo yıldızını öldürdüğünü söyleyen şarkıyla televizyon kanalı açtılar. Çünkü plak şirketleri bir şeyi fark etti, artık şarkı yetmiyor. İyi görünmek gerekiyor. İşte Madonna'nın önemi burada başladı. Madonna sadece iyi pop şarkıları yapan bir kadın değildi. Kendi görüntüsünün, kıyafetinin, cinselliğinin, tartışmaların ve medyanın şarkıyla aynı parçaları olduğunu çok erken anlayan şarkıcılardan, sanatçılardan biriydi. Sonra Michael Jackson geldi. Michael Jackson bambaşka bir seviyeye çıktı. Thriller albümü mesela 1982'de çıktı. Billie Jean, Beat It, Thriller falan böyle bunlar acayip şarkılar oldu. Michael Jackson müzik videosunu küçük bir reklam olmaktan çıkarıp olaya dönüştürdü. Neredeyse bir filme dönüştürdü. Thriller videosu mesela. Thriller videosu 13 dakikaydı. Filmdi ya, bayağı bildiğiniz filmdi. Ama korku filmiydi, ama komedi korku filmiydi, ama olsun, neticede filmdi. Sonra Prince geldi. Prince bambaşka bir kural koydu, mevcut bütün kuralları bozdu. Dedi ki rock mı, funk mı, pop mu, soul mu, erkek mi, kadın mı? Cevap evet, hepsi. Hepsini bir araya getirdi Prince. İşte 80'lerde aynı anda çok muhafazakar ve cinsiyet normlarını inanılmaz biçimde zorlayan bir dönem olarak ortaya çıktı. Mesela Boy George diye biri çıktı ortaya. Bakıyorsunuz erkek mi filan. Annie Lennox kadın mı? Bir daha düşünüyorsunuz. Grace Jones mesela erkek mi kadın mı? Bu söylediğim isimleri bir dinleyin. Bakın Prince'e bakıyorsunuz. George Michael'a bakıyorsunuz. Yani hepsi ara normlara girdi. Yani kesin erkek, kesin kadın, kesin soul, kesin pop. Böyle bir şey kalmadı. Herkes her şeyden biraz olmaya başladı. Mesela George Michael'ın hikayesi, az önce o dinlediğiniz Where Did Your Heart Go şarkısının orijinalini söyleyen George Michael, 80'lerin pop star üretim makinesini çok iyi anlatıyor. Neden? Wham diye bir grubu var. 2 kişilik renkli, genç, neşeli, güneşli bir imaj vardı. Wake me up before you go go diye şarkılar söylüyordu. Sonra solo kariyerine geçti. Solo kariyerinde Faith diye bir şarkı yaptı. Deri ceketli, kirli sakallı, güneş gözlüğü aynı anda. Yani aynı insan birkaç yıl içinde bir paketten bir diğer pakete geçti. 80'lerde pop yıldızı artık sadece müzisyen değildi efendim. Bir markaydı. Bugün mesela Taylor Swift var, Beyoncé var, Lady Gaga var, işte K-pop Kore grupları var filan falan. Onları düşününce yalnızca albüm düşünmüyorsunuz. İşte kostümler, video,
koreografiler, personalar hepsinin kendi üstüne, sosyal medya hikayeleri, hayran topluluklara filan. İşte bunu televizyon çağındaki bunun mucitleri, laboratuvarı televizyonlardı, işte o MTV'di. İşte bir de Walkman faktörü var tabii. Şimdi bakın, burası çok önemli. Walkman faktörü var. Önce evde plak dinliyorsunuz mesela. Radyoyu herkes duyuyor. Walkman'le birlikte ilk defa kentte yürürken, yolda yürürken kendi filminizin müziğini seçiyorsunuz. Bugün mesela kulaklığı takıp vapurda melankolik müzik dinleyip kendi hayatınızı sanat filmi zannetmemizin teknolojik kökeni o Walkman aslında. Şimdi bu bölüm için sizler için bir şarkı seçtim. Şarkı bu bölümü çok iyi anlatıyor, çok iyi özetliyor. Tesadüf değil yani. Aa, denk gelmiş demeyin. 1984'te Madonna'nın söylediği şarkıyı sizlerle paylaşacağım. Para, görüntü, tüketim, ironi tam ortasında duran bir parça. 80'lerin o ekonomi politikasını dans edebilseydi, MTV'ye çıkabiliyor olsaydı muhtemelen buna benzerdi efendim. Hadi o zaman hep birlikte Madonna.

Şimdi 80'ler demişken evet biraz şarkılarla giriş yaptık. Biraz sinema tarafına gidelim isterseniz. Sinema kafası çok karışık bir dönem 80'ler. Neden hemen bakalım. Şimdi 80'lerin sinemasına baktığınızda insanlar gerçekten de 10 yılda bunların bu kadar çok şeyin nasıl üretildiğine çok şaşırıyor. Şaşırması da lazım. Şimdi bir tarafta sinema tarihinin en önemli, en acayip filmleri. Ne onlar? Shining, Raging Bull, Blade Runner, Amadeus, Upon a Time in America, işte Paris, Texas, Brasil, Blue Velvet, Sinema Paradiso. Yani bu filmler gerçekten de sinema tarihinde seyretmezseniz çıplak kalacağınız filmler. Ama özellikle mesela burada Blade Runner'ı ben vurgulamak istiyorum kendi adıma. Çünkü bugün mesela gelecekteki şehir dediğimizde o gökyüzünde beliren görüntünün önemli bir bölümünü Blade Runner'a borçluyuz efendim. Yağmurlar, neon ışıklar, dev reklam alanları, kalabalıklar, mega kentler, işte yüksek teknoloji ve berbat yaşam koşulları, Japonca ve başka dillerle dolu tabelalar, dev şirketler, yapay insanlar. İnsan olmak ne demektir acaba sorusu. İşte mesela bu estetiğin daha sonra gelen şeyler... Mesela Ghost in a Shell gibi filmler oldu. Matrix'te gördük o Cyberpunk mesela. 2077'de yüzlerce oyun filminde bir sürü de her yerde gördük onları. Ama işte aynı 1980'ler başka bir sinema dalgası daha üretti. Kaslı adam sineması. Evet, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Dolph Lundgren. Allah'ım. Ya bir noktadan sonra gerçekten insan sanki senaryo yazarlarının hani toplantısında şu konuşmaların geçtiğini düşünüyor. Karakterin psikolojik derinliği ne? Pazusu 46 santim. İşte bu. İşte bu. Tamam çekiyoruz o zaman. Boş ver karakteri. İşte Rocky ve Rambo konusunda bir ayrıca ayrım yapmak şart burada. İlk Rocky işte şey Ram ilk Rocky 1976'da değildi. Propaganda filmi değildi. Kaybedilen bir işçi sınıfından bir adamın kendisi değer kazandırmaya çalışma hikayesiydi. İlk Rambo filmi mesela First Blood'da 1982'de sandığımız ondan sonra gördüğümüz Rambo da değildi. Vietnam'dan dönen travmalı bir savaş gazisi kasabaya geliyor. Hiçbir şeyle kimseyle uğraşmak istemiyor. Polis manyağın bir tanesi geliyor bunu dövüyor ediyor. O da gelip herkesi dövüyor. Filan gibi bir şeydi. Ama sonra 80'ler bu fikirleri başka türlü kucakladı. Mesela Rambo First Blood Part 2 1985'te geldi. Artık Vietnam travması yaşayan adam yok ortada. Vietnam'a geri dönüp savaşı bu kez kazanan, geçen sefer kaybetmişlerdi ya, bu kez kazanan bir Amerikan fantezisi içine girdik. Gerçekten tarihte kaybedilmiş bir savaşı popüler kültürde bir daha yapıp kazanmaya çalıştı Amerikalılar ve bundan mutlu oldular. Oley filan dediler. Gerizekalı Amerikalılar. Rocky 4 de aynı şeyi yaptı mesela. Ivan Drago, Sovyet sisteminin ürünü. Robotik bir adam. Rocky bireysel çalışıyor. Odunla falan çalışıyor. Ondan sonra doğada koşuyor. Şey, karların arasında falan. Drago'da laboratuvar var. Buralara çipler falan takıyorlar adamın. Rocky'de kar var. İşte Drago teknoloji, Rocky ruh. Yok ya. Sonra Amerikalı Moskova'ya gidip Sovyet seyircisi önünde Sovyet boksörü dövüp Sovyetli oradaki seyredenleri de oley Rocky Rocky filan diye davranış yaptırdı. Ya buna da gerizekalı Amerikalılar şey yaptılar. Tamam dediler, gerçekten böyle bir şey olabilir dediler. Amerikalılar o zamanlarda da çok

0: gerizekalıydı. Allah günah yazmasın, bunları söylüyor. Sonra Top Gun geldi mesela. 1986'da Tom Cruise F-14 Tomcat'ler, motosikletler, aviator gözlükler, deri ceket, plaj voleybolu, Kenny Loggins arkada çalıyor şarkılar, uçak gemisi var. İşte Top Gun'daki o 80'leri tek filmde anlatma yarışması düzenleseniz Top Gun onu açık ara kazanırdı. Açık ara kazanırdı. Orada teknoloji var, beden var, rekabet, bireysellik, markalar, müzik videosu, askeri güç, Amerikan donanması. Gerçekten filmi bu arada Amerikan donanmasıyla yaptılar. Ama işte 80'ler yalnızca Hollywood'un o pahalı filmlerinden de ibaret değil. Asıl muazzam o dönüşüm video kasetlerle ortaya çıktı. VHS'in o video kasetlerin yaygınlaşmasıyla birlikte filmin artık sinema salonunda büyük başarı kazanması çok da şart değildi. Kasetçide de çok kazanabiliyordunuz. Bu işte yeni pazar düşük bütçeli filmler için inanılmaz bir alan açtı ortaya. Ninja filmleri, ucuz korku filmleri, mutantlar, zombiler, uzaylılar, post apokaliptik çöller. Chuck Norris mesela tek başına küçük bir ülkenin dış politikasını döve döve değiştiriyor. Neden? Amerikalı ve Chuck Norris. İşte Canon Films, burada bir ayrıca bir ansiklopedi konusu olabilir. İşte Menahem Golan ve Yoram Globus'un o Canon Films'i öyle bir üretim makinesine dönüştürdü ki filmde patlama mı var tamamdır düzeyinde. Yani o zaman çöp diye görülen bu filmlerin hepsi kült filmlere dönüştü. Çünkü mükemmel filmlerde, kusurlu filmlerde bir dönemin, o dönemin ruhunu korudu. Dolayısıyla 80'lerin sinemasının en tuhaf özelliği şu: bir tarafta bize geleceğin karanlık ve şirketlerin kontrolünde olabileceğini söyleyen Blade Runner'lar var. Diğer tarafta Amerika'nın her sorunu yeterince büyük bir pazuyla çözebileceğini söyleyen filmler geldi karşımıza. İşte ninja helikopter, ninjalar helikopterlerden atlayıp ülkenin başkanlarını dövdüler filan. Ve hepsi de aynı video kasetçide yan yana duran kasetlerle. Yani siz yanlış parmağınızla gösterseniz bir anda dünyayı anlamak yerine Amerika'yı bir şey sanmaya başlayabilirdiniz. Çok acayipti. Gerçekten çok acayipti. Peki o zaman biraz şuna gelelim mi? Abi niye insanlar öyle giyiniyordu ya? Gerçekten niye öyle bir şey yaptılar ki o insanlar? Hadi biraz buna girelim. Yani bugün mesela 80'lerin fotoğraflarına baktığınızda vodka görüyorsunuz. Kocaman omuz, parlak bir ceket, neon bir tayt, havlu başbandı. Allah'ım o havlu başbandı ya. Yolda giderken insanlar o havlu başbantlarını taktılar. Bilek için böyle ters ilmek bileklik. Havlu gide tabii ki. Devasa saçlar. Saçlar böyle kabartılıyor kabartılıyor. Bir erkek mesela üstünde beyaz keten takım, içinde pastel renkli tişört. Ayağında loaferlar. Tabii çorap yok. Bakın çorap yok. Bu noktada bu insanlar evden çıkarken birbirlerini hiç uyarmıyorlar mı acaba? Abla saçında bir şey var, abla kafanda havlu kalmış falan diye uyarmıyorlar mı diye düşünmeden edemiyor. Ben öyle düşünürdüm o yıllarda. Siz şimdi 80'lere dönmeye çalışıyorsunuz ama neyse. Ama aslında bütün bunların arkasında mantıklı kültürel sebepler var. Nedir onlar? Birincisi mesela 80'ler görünürlük çağı. Bir şey yapıyorsanız başkalarının görmesi için yapıyorsunuz. Bugün öyle değil mi? Bugün de öyle ama o zamanlar o işin icat edildiği zamanlardı. Zenginseniz zengin görünmeniz gerekiyordu. Spor yapıyorsanız sporunuz belli olacaktı vücudunuzdan. Başarılıysanız omuzlarınız kapıdan içeri sizden 3 saniye önce girecekti böyle. Vodka şeklinde girecekti içeri. Özellikle kadın giyiminde power dressing denen bir tarz ortaya çıktı. Neydi o? Kadınların kurumsal iş dünyasında daha fazla görünür hale geldiği bir dönemde geniş omuzlu ceket bambaşka bir sembole dönüştü. Çünkü erkek takım elbise ne otorite kodlarını onun üstünden aldı. Omuzlar genişledi, silüet sertleşti. Kadın kıyafeti, ben de bu yönetim kurulu odasındayım demeye başladı. Hanedan diye bir dizi vardı mesela, Dynasty diye. Hanedan dizisini izlediğinizde insanların yalnızca konuşmadığını fark etmeye başladı herkes. Kıyafetler de birbirleriyle konuşuyordu, hatta kavga ediyordu. Mesela ikinci büyük etken fitness. Fitness diye bir şey icat oldu. Aerobik diye bir şey icat oldu ve bunu çok iyi bir aktris Jane Fonda hayata geçirdi. Arkasında Flash Dance diye bir film çıktı mesela. O fitness'la şey diyor, çık çık çık çık çık çık çık çık diye böyle she's a maniac diye bir şey vardı içinde Flash Dance'ın. Olivia Newton-John çıktı. Yine kafasındaki havluyla beraber. Sonra tight'lar, body'ler. O baş bantları, hep oraya geliyorum Allah'ım. Neyse, Allah günah yazmasın. Yaptılar onu. 80'lerde insan bedeni de neoliberal bir projeye dönüştü. Kendinizi geliştirmeniz lazım. Kariyerinizi geliştirin, evinizi geliştirin, gelirinizi geliştirin, vücudunuzu geliştirin diye. Sonra üçüncü unsur televizyon tabii ki. Renkli televizyon ve müzik videosu kültürü kıyafetleri tamamen değiştirdi. Kamera karşısında başka türlü görünmek gerekiyordu ve başka türlü kamera karşısında görünen insanlar sokaktaki insanların kıyafetlerini de değiştirdi. Ya Cyndi Lauper vardı ya. Cyndi Lauper. Böyle saçında birkaç renk aynı anda, üstte bir sürü kumaşlar üst üste binmiş. Takılar böyle üstünde 60 tane takı aynı anda vardı. Danteller var, makyajlar, gözlerin etrafı rengarenk şeyler falan böyle. Katman üzerine katman, katman üzerine katman. İşte minimalizm yapmaya çalışsanız, hani sadeleştirmeye çalışsanız Cyndi Lauper'ı 6 saatinizi falan alır bu. Yani öyle kolay kolay olmaz. Ve erkek modası Miami Vice, Don Johnson, işte ya of, o 80'lerin erkek giyimine neler kattılar ya, o loaferlar, çorapsız ayaklar. İşte 80'lerin modası aslında ekonomi politik, o mevcut ekonomi politikalarından kumaşa dönüşmüş haliydi. Büyük ol, görünür ol, başarılı görün, fit görün, öyle olmasan bile biz seni vatkalarla şişiririz. Dışarıya öyle gösterdiler. Ve bütün bir teori işte, bir arada görmek istiyorsanız bu şimdi çalacağımız şarkının klibini gidin izleyin efendim. Ne olmuş ne bitmiş diye. Cyndi Lauper dedim ya. Hadi o Cyndi Lauper'ı dinleyelim hep beraber. Ama bunun klibini mutlaka seyredin eğer gençseniz. Girls just wanna have fun desin efendim. Hadi hep beraber dinleyelim bu şarkıyı.
1: Serhat Ayhan'la haftanın keyfi tekrar yayını.

Efendim. Kendileri kızları o dünyayı çok güzel anlattı. Bir şarkıda kompakt bir şekilde zipleyerek bizim önümüze koydu. Vallahi süper. Yani 80'lerden bahsediyorsa bu arada haftanın keyfi programında ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden, Instagram'dan da, X'ten de, her yerden. Biraz 80'leri 80'ler yapan şeyleri biraz daha derinlemesine gidelim istiyorum. Herkesin aklına gelmeyecek bir şeyleri size söylemek istiyorum. Efendim, Atari'ler, Atari ve kurlar, oyun salonları. 80'lerde çok acayipti bu dünya, gerçekten de. 80'lerde yaşanan bir başka bir devrim bu yani. Bugün çok sıradan geldiği için hepimize çok umursamıyor. Kimse hatırlamıyor dendir ama ekran bize cevap vermeye başladı ilk kez o yıllarda. Televizyonda bir görüntü vardı ama ona dokunamıyorsunuz, öyle seyrediyorsunuz ne oynarsa. Filmde kahraman yanlış kapıyı açıyor mesela, oraya girme oğlum, öleceksin, öldürecekler seni falan diyorsunuz ama adam sizi dinlemiyor. İşte video oyununda öyle bir şey değil. Karakter böyle bekliyor ki siz düğmeye basın ya da o çubukla sağ sol yapın da bir yere gitsin diye. Bu müthiş bir gelişmeydi. O zamanki insanlar için yani televizyona çıkmak gibi önemli bir şeydi bu. Yani video oyununda karakter sizin düğmeye basmanızı, çubuğa dokunmanızı bekliyordu ki bu küçük fark aslında insanla ekran arasındaki ilişkiyi bambaşka bir yere getirdi. Şimdi mesela 70'lerin sonunda Space Invaders diye bir oyun geldi. Böyle yukarıda bir şeyler var, siz aşağıdan cıv cıv cıv diye şey yapıyorsunuz, yukarıdaki blokları kırmaya çalışıyorsunuz falan, tamam. 80'lerde Pac-Man geldi mesela, 81'de Donkey Kong geldi, sonra Mario geldi, Super Mario Bros. İşte bunlar mesela, Pac-Man bir alanda siz kaçıyorsunuz, size bayağı bir özgürlük verdi. Ne yapabileceğinize siz karar vermeye başladınız oyunun içinde. Sağa sola gideyim de yukarıya ateş edeyimden bir yere geçtiniz. Donkey Kong mesela elinizde taşıyabildiğiniz bir oyun oldu. Oyun aletleri geldi. Avucunuzun içinde yolda yürürken oyun oynayabilmeye başladınız. İşte oyun salonları, işte arcade salonları dediğimiz şey bambaşka bir oyun kültürü şeyi getirdi. Bakış açısı, bir yaklaşım getirdi. Bugünkü bence bütün oyunların atalarını orada bulabilirsiniz. Bir makinenin başında bir çocuk oynuyor. Arkasında 4 kişi izliyor. Yüksek skor yazılıyor. Herkes onun kim olduğunu, daha iyi olduğunu biliyor. Biri bir hareket keşfediyor, diğerlerine gösteriyor mesela cuv cuv kavgalı oyunlarda. İşte bugün Twitch'te, YouTube'da oyun kanalları falan var ya, işte o zamanı dayanıyor bunun kökleri. Oyun oynayan bir çocuk parası olduğu için oyun oynayan, çünkü jetonla çalışıyor aletler, parası olduğu için oyun oynayan bilen bir çocuk ve onun arkasından kafalarını sokmuş 4 başka çocuğun durumu bugün sizin Twitch'te izlediğiniz oyunlar. Vallahi evde Atari vardı. Atari 2600 işte o Space Invaders ev sürümüyle beraber çıktı ortaya. İşte 1983'te Amerikan video oyunu piyasası çöktü. Piyasada çok fazla konsol kaldı. Çok fazla kötü oyun ve çok fazla ürün vardı. Tüketici güveni de bunlarla beraber çöktü. Sonra Japonya işi girdi. Nintendo geldi. Japonya 1983'te o Nintendo'yu çıkarttı. 85'te Nintendo NES olarak piyasaya çıktı. İşte Amerika'da oyun pazarını bambaşka bir yere getirdiler. İşte bizim coğrafyamız açısından belki de konsollarda daha önemli Commodore 64 vardı Türkiye'ye. İlk alanlardan biriyim ben de. 82 yılında aldığımı hatırlıyorum ben. 82'de çıkar çıkmaz neredeyse aldık. 64 kilobayt RAM vardı. Hani şimdi gigabayt, 64 gigabayt ya, o kilobayt. Kilobaytı çarpıyorsunuz 1000'le megabayt yapıyor. Çarpıyorsunuz 1000'le gigabayt yapıyor. Yani 64 kilobayt bir Commodore bugünkü 64 GB hafızanın milyonda biriydi. Onu da söylemiş olalım size. Kulağınızın bir yerinde dursun. Yalnızca burada oyun oynayamıyordunuz, programda yazıyordunuz. Ben böyle orada kitapçının içinden çıkan bir şey vardı. Basic kitapçığı. Onun böyle arkasında balon yazıyorsunuz. Bir saat yazıyorsunuz. Balon sağdan sola uçuyor. Sonra o balonu ben renkler
öğrenmiştim. İçini biraz bozmayı öğrenmiştim filan. Ve gerçekten de hani bugünkü insanlığın, yazılımcıların oluşması için önemli bir fikir vermişti. Sonra efendim işte bir devrim geldi. Bilgisayar. Bilgisayar, kişisel bilgisayarlar, PC'ler olarak evlere girmeye başladı. Çocukların odasına girmeye başladı. Program yazabilen yeni bir kuşak burada yetişmeye başladı. Ve 80'lerde çocuklar bilgisayarın başında oyun oynuyor gibi görünse de aslında farkında olmadan 30 yıl sonrasının en büyük sektörlerini oluşturan bir bakış açısı doğdu orada. Oyun kisvesi altında. Şimdi biraz 80'lerden yavaş yavaş çıkalım. 80'lerin sonuna doğru gelmiş olalım. Ve 80'lerin aslında sonrası yıllara, mesela başta 90'lar olmak üzere 2000'lere kadar nasıl etki ettiğine bakalım. Yani 80'ler orada yaşandı bitti kaygısızca değil. 80'lerin bayağı bir etkisi oldu. Şöyle biraz inceleyelim isterseniz. 89'da Berlin Duvarı yıkıldı. 90'lar geldi. Yani ilk bakışta sanki 80'ler bir anda çöpe atılmış, hani üstünden geçilmiş gibi duruyordu ama öyle değil. Özellikle müzik ve moda bunu yapıyor. Şimdi 80'lerin sonunda saçlar kabarık, makyaj büyük, gitar soloları büyük, sahne şovları büyük. Ama Seattle'dan Nirvana geldi mesela. Kurt Cobain üstünde eski püskü bir hırka, saçlar böyle yağlı, şey yapış yapış falan. Sahneye çıkacağını sanki 15 dakika önce öğrenmiş de koşarak gelmiş falan gibi duruyor. Adam böyle bir şeydi. İşin komik tarafı şu. 90'lar 80'lere isyan ederken aslında 80'lerin kurduğu dünyanın içinde yaşıyordu. Yani bakmayın siz böyle dediklerine. Yani acayip bir şey var. Hip hop mesela 90'larda dev bir endüstri haline geldi. Ama temelleri ne zaman atıldı? 80'lerde atıldı. House ve tekno 90'larda küreselleşti. Ama elektronik enstrüman devrimi 80'lerde çıktı. Az önce size anlattım aletlerin isimlerini vererek. Kişisel bilgisayarlar mesela 90'larda yaygınlaştı. Ama Commodore, Apple, IBM, PC'ler, ev bilgisayarları olmasa 90'larda yaygınlaşabilir miydi onlar? Yaygınlaşamazdı. İnternet mesela eve geldi ama önce bilgisayarların eve girmesi gerekti. Evinde bilgisayar olmayan bir internet ne işe yarar ki? Siz bakmayın bugünkü halinize. Onlar şöyleydi. İnternet servis sağlayıcıları bilgisayar satıyordu. Diyorlardı ki benden 3 sene internet al, ben de sana her ay belli bir şeyden fiyatla bilgisayar satayım. Böylesi bir dünya vardı herkesin evine bilgisayar girsin diye. Bu arada hani şöyle bir şey vardı. İnternet eve gelmiyor, bilgisayarın gelmesi gerekiyor ama YouTube mesela geliyor ama önce müziğin izlenmesi gereken bir şey olduğunu YouTube'un doğması için MTV ortaya çıkarttı. Mesela Netflix geliyor okey ama Netflix'i siz kökenini biliyor musunuz? Netflix aslında video kaset satan, kiralayan bir firmadan geliyor. Netflix'in kökeninde o 80'lerin video patlamaları var. Netflix bunu, bu işi, bugünkü işini yapmayı oradan öğrendi. Mesela Spotify geliyor ama önce Walkman var. Modern mesela işte blockbuster, franchise sineması büyüyor ama 80'lerde Hollywood zaten o devam filmlerinin kralını keşfetti. Rocky'ler 5'e kadar gitti, Rambo 4'e kadar gitti, hepsi gitti. İşte Cyberpunk mesela oyunları geliyor ama mesela Blade Runner'ın o yağlı temsiyeli neon ışıklı sahnesi hep vardı. İşte yapay zeka ile retro fütüristik bir görüntü üretiyoruz ama çıkan şey yine 80'lere benziyor. Ne olursa olsun. Peki 80'ler olmasa acaba 90'lar, 2000'ler olur muydu? Şimdi böyle bir zihinsel bir deneyle bitirelim. Mesela 80'leri tarihten silelim. Ne kaybederiz? Ona bakalım. Mesela bugünkü pop yıldız anlayışımız olmazdı. Madonna, Michael Jackson, Prince, MTV'nin kurduğu o müzik bakış açısı olmazdı. Elektronik pop mesela bugünkü gibi duyulmazdı. Synthesizer'lar, sampler'lar, drum machine'ler, MIDI bunlar olmazdı. Video oyunları mesela bugünkü devasa kültüre aynı yoldan ulaşamayabilirdi. Atari'nin başarısı mesela 1983 çöküşü, Nintendo'nun geri dönüşü, Commodore kuşağı, bunların hepsi bugünkü oyun endüstrisi tarihinin içinde ve bugünün temellerinde bunlar var. Mesela kişisel teknolojiyle ilişkimiz bambaşka olurdu. Walkman bize teknoloji benimle gezer dedi.
Kişisel bilgisayar, bilgisayar benim masamda olabilir dedi. Video kaset, içeriği ne zaman izleyeceğime ben karar veririm dedi. Bunların hepsi işte bugün cebimizdeki telefon mantığıyla birleşmiş durumda. Sinema bambaşka görünürdü. Blade Runner olmasaydı geleceğin şehri başka türlü görünürdü. Top Gun, Rambo, Rocky, işte Schwarzenegger filmleri. Olmasa olurdu mesela bence. Olmasa olurdu ama Amerika aynı Amerika olamayabilirdi. Adamlar dedim ya, kaybettikleri savaşı Rambo'nun kazanmasıyla kazanmış zannetmeye başladılar kendilerini. Of, şu Amerika'nın IQ'suna giren bir şey yapalım. Neyse, MTV mesela olmasaydı bugün TikTok'ta 30 saniyelik pop yıldızları olmayabilirdi. O zamanlarda bunun kökeni. Bir de moda tabii ya, moda. Şimdi bugün 80'lerin o vatkalarıyla falan dalga geçiyoruz ama birkaç yılda tekrar geri dönüyorlar. Yani ara ara geri döndüler. Mesela 80'ler tarihten çıkmayı hep reddetti. O moda tarihinden çıkmayı hep reddetti. Dönüp dolaşıp bir 80'lere dokunuyor moda. 2010'larda, 2005'lerde falan. Yani her zaman bir 80'lere merhaba abi ne haber falan diyor. Oradan bir şeyi geri getiriyor. Kişisel ekran, kişisel müzik, dijital oyun, işte ne bileyim global pop yıldızları, marka kültürü, video kültürü, elektronik müzik, franchise sinema. İşte 80'ler aslında tam da bir nostalji değil, bir prototip gibi bir şey 80'ler. Bir sonraki dünyaların prototipleri. Mesela bugün yaşadığımız dünyanın renkleri biraz solmuş, belki biraz çözünürlüğü düşük. Ama sanki onun ilk modeli gibi. 80'ler geleceği doğru tahmin etmedi ama önemli bir şey yaptı. Geleceğin nasıl görüneceğine karar verdi 80'ler. İşte 80'lere gittik bugün de böylece sizlerle beraber. Ve 80'lerin bize vereceği uygun mesajlardan biriyle sizlere veda ederim. Simple Minds'la veda ederim efendim. Don't you forget about me desin Simple Minds. Ben Serhat Ayan, haftanın keyfi programında sizlerle birlikte olduk. Hepinize muhteşem bir hafta sonu diliyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.
1: Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını sona erdi.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dünyanın her yerinde bu işi hamur eliyle şekillendiriyorlar tarımı. Biz de bunu saldım çayra, meyvem gayra, mantı tüccara bıraktık, aracılara bıraktık. Her çıkan yeni düzenlemeyle fahiş fiyat mücadelesi düzenlenir. Yapa yapabildikleri, eğer stoklanmış patates varsa onun stonu basmaktan ibaret oldu.
2: Evet, yani bir de o çok, çok komik bir şey tabii, işte depoda patates yakın. Nerede duracak? Depoda duracak patates yani.
1: Satamamış.
2: Yani bir ayda üretiyorsunuz, 12 ayda satıyorsunuz bunu. Yani onları nerede saklayacaksınız? Depoda saklayacaksınız yani. Ya çok tuhaf bir şey yani. Soğanda patateste, depoda soğan yakaladı. Yakalı elbette o. Başka nerede olacak soğan yani?
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik. Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

I don't think I know you. Don't think I ever will.

Sesler bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İnanın değerli dinleyiciler, sizler de aynı şeyi hissediyorsunuzdur. Sokaklarda yürürken artık endişe içerisindeyiz. Ya Allah korusun, bir yerden bir şey olacak mı falan diye. Ama her konuda böyle. Yani bir yerden başımıza bir şey gelir mi? Ya bir silah ateşlenir, kurşun bize denk gelir mi? Aman diyorum, sakin kalın ha. Dışarıda birileriyle sakın tartışmayın. Yani trafikte veya herhangi bir yerde tartışmayın. Tartışmayı uzatmayın. Boş verin. Boş verin ve gidin. Çünkü kimin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Her şey anlık. Bir anda her şey tam tersine dönebiliyor. Allah korusun, hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hepimiz için geçerli bu. Daha sakin bir ülke istiyoruz.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Hiçbir tahta olmaz. Herkes eteğindeki taşı dökecek. Biz de daha rahat tartışabileceğiz. Böyle kavramlar üzerinden değil, ya da şöyle söyleyeyim. Ben 90'lardan beri gazeteci olarak elbette bu süreçleri ben de takip ediyorum. Hani bugüne kadar söylenmemiş hiçbir şey söylenmedi şu ana kadar bu komisyonda. İşte ben söylüyorum, meclisin internet sitesine girerseniz orada komisyonun tutanaklarını da göreceksiniz. Son tahlilde Anayasa Mahkemesi bu soruşturmanın, Rabia Naz soruşturmasının yeniden açılmasında hukuki bir yarar olmadığına dair bir değerlendirme de yaptı bahsettiğimiz bu kararında. Yani bir şekilde tazminatı alın ve bu davayı unutun.
2: Bu davayı unutun
1: gibi bir yaklaşım da söz konusu. Enteresan. Enteresan.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik'te.

consolation is in Stardust's song. Beside the garden wall,

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Trafikte yanlış yapan birini uyardığınızda ne oluyor? Sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Tepki gösteriyor size. Birçoğumuz yaşamışızdır bunu. İETT otobüsünde adam kendini camdan çıkardı dışarı şoför. Kardeşim bu kadar.